0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Unzuru dure men ta'murun ve arda men teskünun ve fi tariki men temşun. Revahu Deylemiyyü an Ebi Bekir'in radıyallahu anh. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh rivayet etmiş. O bakımdan da bir sıcak duygu içinde sevinçliyiz. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in rivayet ettiği bir hadisi şerifi okuyoruz diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyurmuş? Unzuru, bakınız, nazar ediniz, bakınız. Dure men ta'murun, kimlerin evlerini şenlendiriyorsunuz, mamur ediyorsunuz. Ve arda men teskünun, kimin veya kimlerin arazisinde meskunsunuz, oturuyorsunuz. Ve tariki men temşun, kimin yolunda gidiyorsunuz. Bunlara bakın, yani dikkat edin demek. Şimdi kimlerin evinde oturduğunuza bakın, kimlerin arazinizde meskun olduğunuza bakın, kimin yolunda yürüdüğünüze bakın. Çok kısa cümleler efendim, fakat izahı nasıl olacak? Biraz geniş bir izahı var tabii. Şimdi bir evde oturuyor herkes. Herkes bir evi imar etmiş. Dur, dar kelimesinin Arapçada çoğuludur. Dur, dar ev demek, dur, evler demek. Kimlerin evlerinde oturduğunuza bakın diyor. Allah Allah. Yani ya kendi evimde oturuyorum, ev sahibiyim, ya da bizim ev sahibi falanca şahıs, ben onun kiracısıyım. Şimdi bizim yani bu soru üzerinde düşünmeye başladığımız zaman hemen hatırımıza gelen bu. Niye soruyor? Niye efendim Peygamber Efendimiz böyle bir soru bize tevcih eylemiş? Kimin evinde oturuyorsunuz? Ben kendi evimde oturuyorum, sen falancanın kiracısısın veya sen de kendi evinde oturuyorsun. Bu ne demek yani? İbrahim İbni Ethem Hazretleri Belk şehrinde sultan ailesindenmiş, padişahmış, sarayı varmış, salonu varmış, merasim salonu, toplantı salonu varmış. Efendim, önünden arkasından kalkanları altınlı gümüşlü, efendim bilmem kaç tane muhafız gidermiş. Tantanalı, şaşalı, debdebeli, saltanatlı bir hayat sürüyormuş. Da bir gün geceliğin yukarıdan bir tıkırtı duymuş. Hoşuma gidiyor bu hikaye. Menkabe diyorlar. Olmuş veya bilmiyoruz artık. Ama rivayeti bile güzel, yani ibretli bir şey. Şimdi yattığı odanın üstünde tıkırtı duymuş. Vay! Padişah bir yerde yatacak. Padişahın yatak odasının üstünde bir adam gezinecek, tıkırtı yapacak yani. Vay! Bre demiş, kim o yukarıdaki? Bağırmış, kızmış. Ne arıyorsun orada? Tabi ne arıyor gecenin yarısında, herkesin uyuduğu sırada, çatıda veya efendim yukarıda ne arıyor? Tangur tungur böyle geziniyor. Ne arıyorsun deyince, ne arayacağım demiş, devemi kaybettim onu arıyorum demiş. Şimdi bu sorunun cevabı acayip bir cevap. Ya deve dama çıkmaz ki. Bu koca adam yani...

İnsan çıkabiliyor da, ama koca hayvan damda ne işi var? Nereden çıkacak dama? Çıkartmak istesen çıkartamazsın. Deveye hendek atlatmak bile ne kadar zor derler. Efendim, dama nasıl çıkacak? Devemi kaybettim, onu arıyorum. Aşağıdan tabii bire demiş, sen deli misin, divane misin? Damda demiş, deve olur mu? Deve kaybolsa damda geceliğin, damda mı aranır deve? Efendim, damda deve olur mu? Damda deve aranır mı? Saçma bir cevaba böyle makul bir cevap veriyor güya İbrahim İbni Ethem. Yukarıdaki ses de cevabı yapıştırmış. E demiş, öyle senin yattığın atlas döşeklerin içinde, ipekli yorganların altında Mevla aranır da bulunur mu? He? Söyle bakalım, damda deve bulunmazsa öyle saltanatın içinde, yatakların, döşeklerin, ipeklerin, atlasların arasında da Mevla'yı zor bulursun sen. Bulamazsın. Orada Mevla bulunur mu? Allah Allah. Bak sen şimdi. Verdiği cevaba bak. Tabii allak bullak olmuş, kalkmış ayağa. Ya kim bu yukarıdaki, arayın bulun. Mahfuzları çağırmış ama yukarıda kimse yok. Fesübhanallah. Yani damdan nereye gitti bu adam? Yok. Canı sıkılmış, gece uykusu kaçmış, ertesi gün vüzera toplanmış, divan toplanacak, gitmiş tahtına oturmuş ama canı sıkkın, gece uykusuz, bir de bir acayip bir şey oldu geceliğin, yani adamın birisi böyle dedi ona, biraz canı sıkkın, düşünceli, tam öyle vezirlerle oturmuşlar, salonun kapısından rap rap pat küt pat küt böyle aksakallı bir adam yürümüş geçmiş gelmiş kapıdan. Muhafızlar da engelleyememişler. Engelleyememişler muhafızlar. Yürümüş gelmiş. Halbuki kapıda kılıçlı, kalkanlı, mızraklı muhafızlar var. Mızrakları şöyle kapatırlar. Kapatırlar. Ne olur? Geçemezsin derler. Dur bakalım, sen kim oluyorsun? Bir kere oraya nasıl gelir? Bir kere sarayın içine böyle lambur lumbur her adamı almazlar. Sarayın içine şuradan buradan girmişse bile toplantı salonuna muhafızlar almazlar ama hiç onlar müdahale edememiş, yürümüş gelmiş, şöyle bir beğendiği bir yere oturmuş. Şimdi divan toplantı halinde vezirler, paşalar, padişah, o gelmiş oraya oturmuş, herkes de bir işi gücü bırakmış, ona bakıyorlar. Kim bu adam? Bir şey de diyemiyorlar şeyin yanında, padişahın huzurunda. Padişah sormuş, ya sen kimsin demiş, ne arıyorsun burada demiş. Hiç demiş, o omuz siltmiş, ne arayacağım demiş. Burası kervansaray değil mi demiş. İşte dinlenmeye geldim, yolcuyum ben demiş. Dinlenmeye geldim buraya. Hoşuma gidiyor yani. Dinlenmeye geldim, kervansaray burası deyince yok demiş. Burası kervansaray olur mu ya demiş. Ne biçim laf söylüyorsun? E demiş, ne ya? Burası benim sarayım. Burası benim mülküm, sarayım, kervansaray değil, yolcunun yol geçen hanı değil, efendim otel değil, motel değil, efendim han değil, burası benim sarayım. Ödemiş, senden önce kimindi? Babamındı. Ondan önce kimindi? Dedemindi. Ondan önce kimindi? Falancanındı, filancanındı. Ödemiş, onlar nereye gittiler? Öldüler. Eceli geldi, öldü. Hayatı bitti, öldü gitti. Ödemiş, birisinin gelip bir müddet oturduktan sonra göçtüğü, gittiği, birisi ötekisinin geldiği, onun gittiği, ötekisinin geldiği bir yer kervansaray değil de nedir demiş. Yolcu geliyor, biraz duruyor, gidiyor. Haydi. Dur, sen kimsin deme kalmadan yürümüş gelen, rap rap rap, kimse engelleyememiş, çıkmış gitmiş. Ha, işte bu hikayeyi neden anlattım? Menkabeyi, İbrahim İbni Ethem Hazretlerinin menkabesini. Kimin evinde oturuyoruz bir kere? Bizden önce oturmuş birilerinin evinde oturuyoruz. Onlar nereye gittiler? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ya bu evi falanca yaptırmıştı. Mübarek iyi adamdı, salih insandı, camiden çıkmazdı, cömert insandı, şöyleydi böyleydi. E ne oldu şimdi? Allah rahmet eylesin, sizler ömür. O öldü, onun oğlu da öldü de filan. Ha, kimin evinde oturuyormuşuz? Bizden önce gelmiş, efendim şimdi göçmüş insanların evinde. Bu ne demek? Biz de göçeceğiz demek. Bize de kalmayacak demek. Bu evler bize de kalmayacak demek. Öyle anlaşılabilir. Bir mana bu. Yani kimin evinde oturuyoruz? Kimin evini şenlendiriyoruz? Mamur etmek ne demek? Kimin evini yapıyoruz, mamur ediyoruz? Yani şenlendirmek, güzelleştirmek, tamir etmek. Efendim, sonra kimin toprağında oturuyoruz? İşte bizden önce bir başkasındı. Bu tarla kimindi? Bu mıntıka kimindi? Ha, burası bir paşanınmış da, kocaman bir bahçesi varmış da, sonra ölmüş de, parsellemişler de, çocuklarına kalmış da filan. Hikaye.
Yani başkalarınınmış arazi. Sonra fi tariki men temşun, kimin yolunda gidiyorsunuz? Heh, tabii herkesin efendim hayatta tutturduğu yol yeni bir şey değil. Daha önce insanların gitmiş olduğu yol. Onlar nereye gittiler? Ahirete gittiler. Biz de gideceğiz. Bu mana olabilir. İkinci mana, insan kimin evine gidiyor? Sevdiği bir arkadaşın evine gidiyor. Efendim, selamun aleyküm, misafir geldim. Oo, hoş geldin, buyur. Birkaç gün bizde kaldı. Ne olursun gitme. Çok özledik vesaire. Sevdiği insanın yanına misafir gidiyor. Sevdiği yerde kalıyor. Ve sevdiği insanın peşine takılıyor. Onun peşinden gidiyor. Eğer mana buysa, o zaman hadisten çıkacak ders ne? O zaman yani kiminle ahbaplık ettiğine dikkat et demek. Kimin evine gidiyorsun? Kimin arazisinde kalıyorsun? Meskünsün. Kimin, hangi grubun malısın? Efendim, hangi gruptansın? Kimin yolunda yürüyorsun? Yani bunlara dikkat et. Bozuk bir grup ise, bozuk bir grup ise sen de mahvolursun demek. Birinci mana neydi? Bak, bu diyarlar, bu evler, bu araziler kimseye baki kalmadı. Fani dünya, sen de bir gün öleceksin, gözünü aç da ahirete hazırlan demek. İkinci mana, kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat et demek. Çünkü kişi refikinden azar. Kiminle ahbaplık ediyorsa, onun peşinde gidiyorsa, kimin peşinde gidiyorsa, efendim sapıtabilir. Yanlış bir insanla ahbaplık ediyorsa, efendim sapıtabilir. Bizim rahmetli babamızın dostu, Kur'an anahtarı diye eser yazmış olan bir şey vardı. Ciddi bir hoca efendi vardı. Allah rahmet eylesin. Hüseyin Karagöz öldü diye. İlk defa Kur'an anahtarı diye Kur'an okuma kitabında yazmış insandı. İşte bizim Erenköy'deki bahçeli bir ahşap evde oturuyorduk. Evimiz vardı. Dayımızın eviydi. Orada oturuyorken bize misafir geldi. Ciddi, böyle sağlam, kale gibi bir insandı yani. Mekanı cennet olsun. Orada bana sordu, ben elini öpünce, babamın dostu, çok yakın dostu, arkadaşı. Dedi, evladım nereye gidiyorsun? Ben Edebiyat Fakültesi'nde Arap Fars Filolojisi'ne gidiyorum dedim. Ha öyle mi dedi, getir bakalım bir kağıt kalem. Götürdüm, bir cümle yazdı. Üstünsüz, esresiz, hareketsiz bir beyit yazdı bana. Bir şey yazdı. Oku bakalım bunu dedi. Şimdi Arapça bilmeyen üstünsüz, esresiz bir Arapça metni okuyamaz. Çünkü okuyuşu Arapçayı iyi bilişine göre yapacak. Arapçayı iyi bilmiyorsa kelimeleri doğru okuyamaz. Kelimelerin cümledeki yerini bilmeyince fail mi, mef'ul mü, car mı, mecrur mu bilemezse okuyamaz. Çok yanlış okur. Hemen yanlışı da sırıtır, çıkar ortaya. Aa, öyle mi denir o? Öyle denmez diye anlaşılır. Şimdi ben okudum yazdığı şeyi. Şunu yazmıştı. İzâ kânel gurâbu delîle kavmin leye'tîhim ilel ardıl ciyâfî. Karga bir kavmin kılavuzu olursa, karga, kara kuzguni karga, leş kargası, bir kavmin kılavuzu olursa onları nereye götürür? Cifelerin, leşlerin olduğu yere götürür. Neden? Karga leş yer, onu sever. Canı oraya gitmek ister, kargalığından dolayı. Sen iğrenirsin leşten ama o da leş yiyor. Sen onun peşine takılırsan, karga kılavuz oldu mu bir kavme, bir topluluğa, onları nereye götürür? Cifelerin, leşlerin olduğu yere götürür. Akbabaya tabi olsan, akbaba da öyle bir yere götürür. Güle tabi olsan, nereye götürecek? Gülistan'a götürecek. Arıya tabi olsan nereye götürecek? Çiçeğe götürecek, bal aldı yani. Her hayvan, her mahluk kendisine uygun olan yere gitmek ister. Efendim, beslendiği, büyüdüğü, hoşlandığı yere gitmek ister. Sen hangi kılavuzun peşine takılırsan onun tabiatı önemlidir. Eğer kötü bir insanın peşine takılırsan seni o kötü adam tabiatının icabı olan kötü bir yere götürür. Onun için kimin evini şenlendiriyorsun, kime misafir oluyorsun, kimin arazisinde kalıyorsun, kimin yolunda yürüyorsun dikkat et. Ha, yanlış bir insanla ahbaplık edip de ondan sonra başını belaya sokma, Allah'ın gazabına uğrama, dünyanı ahiretini mahvetme demek olur yani. Aziz ve muhterem kardeşlerim, milletin anlayamadığı bir şey var. İnsan hayata bir defa geliyor. Bu sefer yanıldım, bir kere daha tekrar edeyim dese tekrar imkanı var mı? Yok. Gelen göçüyor. Bir kere daha geleyim. Bu olmadı. Sayım suyum yok. Hadi baştan.
Yeniden pehlivan güreşe doyamazmış. Hadi bir daha dermiş. Efendim, yeniden yaşama imkanımız var mı? Hayatı yok. Yanlış yaşarsak ne olacak? Yanlış yolda giderse efendim su testisi su yolunda kırılır. Efendim, yanlış yolda geçerse ömrümüz, hatalı bir tercihle yanlış bir yol tutturmuşsak, efendim yanlış bir grubun içindeysek, hatalı bir efendim hayat tarzı sürüyorsak ne olacak? Bunun telafisi mümkün değil. Yani o kadar gözümüzü açmak zorundayız ki ne yapıp yapıp doğruyu bulmak, ne yapıp yapıp en güzeli yapmak zorundayız. Hata kabul etmez. Hayat hata kabul etmez. Hatalı tercih yaptın mı hem dünyan mahvolur hem ahiretin. Sadece bu dünyada mahvolmazsın, ahirette de mahvolursun. Onun için mutlaka çok iyi kontrol etmeli. Yani matematikte biliyorsunuz, bir matematik işlemi yapıldığı zaman sağlaması yapılır. Doğru mu yanlış mı? Problem çözüldükten sonra bir daha bir irdelemesi yapılır. Efendim bu işin şakası olmadığındandır bu. O bakımdan aziz ve muhterem kardeşlerim, bu hadis-i şeriften şu anlaşılıyor ki efendim gözümüzü açmamız lazım. Efendim hayatın efendim aldatıcı olayları, aldatıcı zevkleri, aldatıcı görüntüleri bizi efendim gerçekleri görmekten engellememeli, alıkoymamalı, gerçekleri görmeliyiz. Efendim mutlaka ve mutlaka doğru yolu bulmalıyız ve çok titiz olmalıyız bu konuda. Şimdi biz tabii böyle bir hedef insan, şöhrete bulaşmış bir insan durumunda olduğumuz için kendi halimizde yaşayamıyoruz. Herkes bize geliyor, meselesini soruyor. Biraz ihtisasımız, efendim bilgimizin, çalışmamızın sahası dolayısıyla mesele soruyorlar. Çok çeşitli haberler alıyoruz toplumun içinden. Çok çeşitli şeyler öğreniyoruz, duyuyoruz. Küçük dilimizi yutuyoruz yani. Öyle mi? Ay, deme ya, yemin et filan gibi yani. Hani derler ya, böyle iki arkadaş birbirlerine inanmadığı bir şeyi gördüğü zaman hayretler içinde kalıyoruz. Gazetelerden siz de görüyorsunuz. Japonya'nın filanca efendim sapık bir inanç grubu varmış. Zehirli gazla bilmem ne kadar insanı öldürmüşler. Şimdi dehşet saçıyormuş. Hala gene yapacağım diyormuş da adam. Millet de dehşet içindeymiş. Nerede ne yapacak filan diye. Herkes korkuyormuş. İsviçre'de bir villada efendim bir sapık güruh efendim yaktılar, villayı da yaktılar, adamlar kendileri de gitti. 10-15 sene önce Amerika'da 400-500 tane sapık grup gittiler ormana, ormanda topluca öldürdüler kendilerini. Nasıl öldürdülerse, ha, demek ki insanların inancını istismar eden, inanç ihtiyacını istismar eden, kendisini allayıp pullayıp insanların karşısına çıkan ama onları yanlış yönlere götüren insanlar var. Karga gibi. Karga nasıl cifeye götürürse efendim insanları yanlış yollara götüren kimseler var. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki 10 kişiden veya daha fazla, 10 kişiden daha fazla bir gruba liderlik yapmış olan bir insan, yani baş olmuş olan bir insan, reis olmuş olan, önder olmuş olan bir insan, mahşer yerine elleri boynuna iplerle bağlanmış olarak gelecek, esir gibi. Bu elleri boynuna böyle bağlanmış olarak, çekile çekile elleri bağlı, boynu bağlı, mahşer yerine çekile çekile esir gibi gelecek. Vietnam esirlerini falan gördünüz ya, böyle eski yıllarda elleri boynuna bağlanmış, efendim kıvırdatamaz, şey yapamaz, yukarıda efendim boynuna da bağlı, iple de çekiyorlar, getiriyorlar. Öyle gelecekmiş mahşer yerine, hesap yerine. Eğer liderlik yaptığı gruba Allah'ın rızasına uygun hizmet etmiş, güzel bir önderlik yapmışsa ipleri çözülecekmiş, bağları. Tamam, hadi senin bir kabahatin yokmuş, suçun yokmuş, hadi bakalım ipleri çözülecekmiş. Eğer liderlik yaptığı gruba karşı liderlik görevlerini güzel yapamadıysa bağlarının üstüne bağlar bağlanıp, kat kat bağlanıp, kat kat düğümlenip cehenneme sevk edilecekmiş. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Onun için aklı olan bir insan, korkusu olan bir insan, ahirete imanı olan bir insan, hesaptan endişe eden ciddi bir insan,
başkasının sorumluluğunu, manevi sorumluluğunu, başkasının efendim mesuliyetini üzerine bile bile almaz. Evet, görevlendirilmişse Allah görevlendirmiştir. Peygamber Efendimiz görevlendirmiştir. Tamamdır. O vazifeyi yapacak. O haddini bilir. O şeyi bilir. Yolu bilir. Yöntemi bilir. Allah'ın efendim rızasına uygun vazifesini yapar. Ama kimisi de heves ediyor bu şeylere. Biz de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifini size bir kere daha hatırlatıyoruz. Kimlerin evlerini şenlendiriyorsunuz, dikkat edin. Kimlerin mıntıkalarında, meskenlerinde iskan olunuyorsunuz, meskunsunuz, dikkat edin. Kimlerin yolunda yürüyorsunuz, dikkat edin. Sonra pişman olmayın ha. Yanlış bir yola girip de ahiretinizi mahvetmeyin. Çok çok sapıklar var. Çok efendim insan kılığında şeytanlar var. Çok dine, imana, Kur'an'a, Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyesine uymayan işleri yapanlar, yaptıranlar var. Onun için ölçü nedir? Bu kadar karmaşık bir dünyada, bu kadar hilebazın, madrabazın, düzenbazın efendim olduğu, hokkabazın olduğu dünyada ölçü nedir? Ben doğruyu eğriden nasıl ayıracağım hocam? Ölçü Kur'an-ı Kerim'dir. Ölçü Peygamber Efendimizin sünnetidir. Bir insan ağzıyla kuş tutsa, Kur'an'a uymuyorsa sıfırdır. Hatta sıfırın çok altındadır. Efendim ağzıyla kuş tutsa, havalarda uçsa kıymeti yoktur, sinek de havada uçar. Denizlerde yüzse keramet gösteriyor güya. Denizde yüzse kıymeti yoktur. Ne olacak? Allah yolunda yürüyecek. Kur'an-ı Kerim yolunda yürüyecek. Peygamber Efendimizin yolunda yürüyecek. Çünkü bak her zaman bu kürsüye çıktığımızda ananevi olarak hocalarımızdan aldığımız ananeyi devam ettiriyoruz. Ne diyoruz? Diyoruz ki yolların en güzeli, en doğrusu, en faziletlisi Resulullah'ın yoludur. Resulullah'ın yolunun dışındaki yollar bid'at yoludur. Bid'atlar dalalettir. Allah bid'atları kabul etmez. Bid'at yolunu makbul bir yol saymaz. Dalaletler ve dalaletlerin sahipleri, yani dalaletleri uyanlar, dalaletleri ortaya çıkartanlar veya dalaletlere tabi olanlar, dalaletin kendisiyle beraber cehenneme gideceklerdir. Hem dalalet cehenneme gidecek, manevi bir varlık olarak sapıklık, hem de o sapıklığa uyan kişiler cehenneme gidecek. Onun için bu güzel bir ihtardır sizlere, iyi bir ikazdır. Efendim, kimin evinde oturuyorsunuz, kimin evini şenlendiriyorsunuz, kimin yolunda gidiyorsunuz, kimin mıntıkasındasınız, kimin hangi arazide meskünsünüz, buna dikkat edin. Gözünüzü açın, hayatın şakası yoktur, dinin şakası yoktur. Din oyuncak değildir. Efendim, din keyfe tabi bir şey de değildir. Din Allah-u Teala Hazretlerinin bize, Peygamber Efendimizle bildirdiği, Kur'an ile bildirdiği, ahkamın gösterdiği hayat tarzıdır. Ahkamın yoludur. O yola uymadığı zaman bir insan ne kadar cafcaflı gösterişli olsa hali, efendim sarık kavuk, cübbe, tesbih, sakal, bıyık işi değildir bu. Efendim çok fena olur. İtikattaki bozukluk, kalpteki bozukluk, dıştaki bozukluktan çok daha fenadır. Onun için çok dikkatli olacaksınız. Tabi burada dikkatli olurken ne var? Dikkatli olurken dikkat edilecek ne var? Dini bilmek lazım. Dini ana kaynaklarından doğru olarak öğrenmek lazım. Uydurma rivayetler, yalan dolan hikayeler, efendim palavralar, bir takım acayip rüyalar, bunlar dinin delilleri değildir. Dinin kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in bir harfi bile değişmeden Peygamber Efendimiz'den bu zamana kadar gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'i oku. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadisi şeriflerini oku, dinle. Bak biz onu okuyoruz. Herhangi bir yere sohbete gittiğimiz zaman bu kitabı götürüyoruz. Açın bakalım bir sayfa diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir sayfa açıyorlar. Oradan hadis okuyoruz. Neden?
Niçin ben Peygamber Efendimiz'in sözünü konuşmak varken başka bir söz ortaya çıkartayım? Peygamber Efendimiz anlatılmamış bir konu mu bıraktı yani? Eksik bir konu mu bıraktı? Allah-u Teala Hazretleri dinini tamamladığını bildirmiyor mu? El yevme ekmeltü leküm dineküm. Ben bugün size dininizi kemale erdirdim. Dininiz kamil, tam oldu. Eksiksiz oldu. Demiyor mu? Ve etmemtu aleyküm nimeti. Size olan nimetlerimi tas tamam eyledim. Hepsini ihsan eyledim, verdim. Korkmayın, dininizde bir eksiklik yok diye bildirmiyor mu? Bildiriyor. Dinimiz tam olduğuna göre dinimizi Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriften öğreneceğiz. Efendim ben Müslümanım ama İslamcı değilim. Böyle saçma şey olur mu? O zaman niye İslamcı değilsen Müslüman oldun? İslam ama İslamcı değil. Böyle şey olur mu? İslamcı olmamak, İslam'a karşı olmaktır. Bir Rahman'ın grubu vardır, bir de şeytanın grubu vardır. Hangi gruptan olmak istersen buyur. İki tarafta, ortada işte şeytanın grubu, işte Rahman'ın grubu. İşte buraya gidersen, bu yolun arkası cehennem, işte buraya gelirsen, bunlara uyarsan, buradan gidersen, bu gruptan olursan, burası cennet. Besbelli bir şey. Allah-u Teala Hazretleri böyle bu iki yolu gayet aşikar anlatmıştır. Anlatmak için peygamberler göndermiştir. Peygamber Efendimiz diyor ki, ben sizi efendim cennete çağırıyorum. Davetçiyim ben. Yani Allah cennete çağırıyor, Peygamber Efendimiz davetçi. Ya Peygamber Efendimiz'in yolunda yürürsün, her dediğine evet dersin. Efendim ben Resulullah'ın bazı şeylerini beğeniyorum da, hocam, yani bazı şeylerini beğeniyorum da, ama bazı şeyleri de çağ dışı. Senin kafan çağ dışı, senin kafan İslam dışı. Resulullah'ın efendim sünneti çağlar üstüdür. Her devir içindir. Muvakkat hüküm olmaz. Dinin ahkamı kıyamete kadar bakidir. Kur'an-ı Kerim'in ahkamı kıyamete kadar bakidir. Allah'ın verdiği haberlerde yalan yanlış yoktur. Onun için efendim ben Müslümanım ama Kur'an-ı Kerim'i kabul etmiyorum. Kur'an-ı Kerim'i kabul etmiyorsa bir insan kafir. Bir tek hadisi şerifini Peygamber Efendimiz'in reddetse bir insan. Evet, bu Resulullah'tan gelmiş, tamam, İmam Buhari rivayet etmiş, İmam Müslim rivayet etmiş, sahih. Sahih ama ben şimdi bunu kabul etmiyorum. İnanmıyorum dese sahih. Sahih bir hadis-i şerifi inkar etse kafir olur. Allah akıl fikir versin. Peki niye böyle bu adamlara fırsat veriyor Allah ya? Bunları kahretse, hiç konuşturtmasa, hiç böyle efendim çatlak ses çıkmasa, biz de şaşırmasak doğru yolu bulsak. Ha, bu dar-ı dünya, dar-ı imtihan olduğundan müsaade ediyor. Şeytana da Allah ne demiş Allah-u Teala Hazretleri'nin karşısında? Enzırni. Yani bana müsaade et, mühlet ver ya Rabbi. Ben senin kullarının karşısına çıkayım. Ben de şeytanlığımı ortaya koyayım. Ben de onları sağdan soldan, önden arkadan gelerek kandırayım. Fe inneke minel munzarın. Hadi sana imkanı verdim. Hadi bakalım. Yapabilirsen yap ama benim halis kullarım sana tabi olmazlar diyor Allah-u Teala Hazretleri. Kur'an-ı Kerim'den okuyoruz bunu. Yani şeytanın faaliyetine Allah müsaade etmeseydi şeytan faaliyet gösteremezdi. Müşrik, müşrikliğini yapamazdı. Münafık, münafıklığını yapamazdı. Aldatmacı, efendim, hokkabaz, düzenbaz onları yapamazdı. Ama neden? İmtihan dünyası olduğundan Allah seni, beni, hepimizi, onları da imtihan ediyor. Onları da imtihan ediyor. Ortaya bir takım senaryolar konuluyor. O senaryoların karşısında senin tavrın sana ya puan kazandırıyor ya puan kaybettiriyor. İş bu kadar basit. Ayet-i Kerime'de nasıl buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri? وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ cemia. Eğer senin Rabbin iseyseydi ey Resulüm, telaşlanma, üzülme. Niye kafirler Müslüman olmuyor diye dert etme kendine. Velev şa'e rabbuke, senin Rabbin dileseydi le amene, muhakkak ki iman ederdi. Menfil ardı, yeryüzünde ne kadar insan varsa hepsi, insanlar ve cinler, hepsi iman ederdi. Küllühüm, toptan, cemia, hep birlikte. Hiç istisnasız hepsi iman ederdi. Ama Allah öyle yapmamış, serbest bırakmış, imtihan var. İmtihan var, imtihan var. Dikkat edin, nasıl üniversite imtihanı için çocuklar ne kadar hazırlanıyorlar,
efendim felç oluyor hayat. Cumartesi günü, pazar günü efendim polisler, emniyet kuvvetleri, herkes üniversite imtihanına gireceklerin hizmetinde, otobüsler bedava yolcu taşıyor vesaire. Efendim neymiş? Üniversiteye giriş imtihanı varmış. Ya senin hayatın baştan sona imtihan. Oradan ibret al. O imtihanı kazanamazsa üniversiteye giremez. Üniversiteye giremeyen bir insan intihar mı etsin? Hayır, bir şey olmaz. Üniversiteye giremezse piyasaya girer, dükkan açar, esnaf olur. Belki daha çok para kazanır. Oraya giremez, buraya gider. Buraya giremez, öbür tarafa gider. Türkiye'de olmaz, yurt dışına gider. Yani üniversite imtihanını kazanmamak ölüm demek değil. Ama senin dünya imtihanını kazanamaman ölümden de beter. Çünkü ölsen bir şey değil. Ölmek de yok, ahirette ebedi azap çekmek var. Onun için bu çok mühim bir imtihandır. Ama millet gereken önem vermiyorlar ahiret imtihanına. Şuursuzluk. Ne bu? Ahireti önemsememek. Ne bu? Dünyanın bir imtihan olduğunu anlamamak. Başka bir şey değil muhterem kardeşlerim. İşin aslı budur. E peki ne olacak? O zaman bu insanların çoğu helak olur. Zaten öyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim. فَمَا اَكْسَرُ النَّاسِ وَلَوْ هَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ İnsanların çoğu sen ne kadar arzulasan, yanıp yakılsan, hırs etsen, çalışsan inanmayacaklar. Neden? Para var, keyif var. Hadi sen bir bakalım şu kadar milyonlar, milyarlar kazanan insana, senin bu yolun günah. Bırak bu işi de namuslu ol de. Olamaz. Neden? O kadar parayı bırakamaz da ondan. Alıştı lükse. Bırakamaz. Bırakamaz. Biliyor kötü olduğunu, bırakamıyor. Onun için Allah gayret versin. Ne diyelim? Allah yardım etsin. Ama bütün bunlara rağmen, bütün bu söylediklerime rağmen hiçbir kimsenin durumu ümitsiz değildir muhterem kardeşim. Çünkü Allah'a yalvarırsın, gözyaşı dökersin. Ya Rabbi, ben çok kötü bir insanım. Kötü olduğumu anladım. Çıkamıyorum bu bataktan. Kurtar beni ya Rabbi dersin, Allah kurtarır. Allah her şeye kadirdir. Allahu Teala Hazretleri bir insanın mutlu olmasını murad etti mi, esbabını ihsan eder. Onu mutlu eder. Allahu Teala Hazretleri isteyene istediğini veriyor. Kim ne isterse onu veriyor. Dünyayı isteyene dünya, ahireti isteyene ahiret, hidayeti isteyene hidayet, efendim, cehennemi isteyene de cehennem. Al, alabildiğin kadar uçsuz bucaksız cehennem azabı al. Sen madem onu istedin, bu kadar kaşındın, al bakalım sana da sopa sırtına, patküt patküt, artık devam edecek, gidecek. Ümitsizlik yok. Onun için yazmış ki, efendim şairin birisi, gene de gel, gene de gel, gene de gel. Kafir de olsan, efendim ateşperest de olsan, Hristiyan da olsan, putperest de olsan, gene de gelebilirsin, dönme imkanın vardır. Allah'ın dergahı ümitsizlik kapısı değildir. 100 defa tevbeyi bozsan, gene de dönersen, gelirsen Allah kabul eder, gene de gelebilirsin demek. Ümitsizlik yok. En kötü bir insan, çok zalim bir insan, çok günahkar bir insan dönerse Allah onu da kabul edebilir. Yeter ki gönlü Allah'ın rızasını istesin, Allah'a dönsün. Allah'ın efendim her şeye gücü yeter. Evet, ama dikkat edecek ve isteyecek. Yok, ben öyle değil de yani hem vur patlasın, çal oynasın, davul zurna devam etsin, hem de bu tarafı, iki taraf birden olmaz. Ya o, ya o. İkisi birden olmaz. Hem günah, hem cami. Hem efendim küfür, hem iman. Hem keyif, zevk, sefa, eğlence, hem de din, iman, efendim ibadet dair. Olmaz. Ya o, ya o. Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Akra dinliyorsunuz.

Yiyip içmede oburluk ediyorsun. Cehennem yolunda bir yolculuk ediyorsun. Bu dünyaya bedeni beslemeye gelmedin. Bir gün olsun bir hikmet çayırına gitmedin. Fazilet otağında otlayıp feyiz alsan, o güçlü gönlün ile sevinsen, zevke dalsan, bedenin yerde, ruhun manevi şevk peşinde. Kesen tüccar gibidir, kârı yoktur işinde. Beden odun olur, yanar kül olursa ne kalır? Tacir ruhu mum olur, yanar yanar yok olur.

Ceberut sahibi, mülk sahibi, ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

0: Akra'da Sağduyulu Akıl Özel Söyleşilerinde yeni bir bölüm. Kur'an Penceresinden Sağduyu. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim, aklı selim olmayı nasıl tarif ediyor? Kalpler nasıl akleder? Akıl nimetinin farkındalığına dair ayet-i kerimelerden örneklerle Sağduyulu Akıl Özel Söyleşisi Pazar 17.15'te Akra'da.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Davranışların telafisi vardır. Davranışlar tekrarlanarak yeniden düzenlenebilirler, yeniden organize edilebilirler, yeniden çerçevelendirilebilirler. O yüzden davranış değişimi daha kolaydır deriz. Yani ailemizdeki o olumlu davranışları gördüğümüzde çocuk nasıl olumlu yetişiyorsa, olumsuz davranışları gördüğünde de bakarak, görerek, çünkü rol model olarak ailesini aldığı için olumsuz yönde etkileniyor. Nasıl olumsuz yönde etkileniyor? Çok fazla aile kararlarının içerisine alınmayan çocuklar çok fazla kararsız çocuklar olabiliyor. Yani daha güven eksikliği içerisinde büyümüş çocuklar oluyor. Herhangi bir problem karşısında karar verme durumunda kaldığında daha çok kararsız ve hani siz bilirsiniz diyen çocuklar. Hiçbir zaman için mesela ne yersiniz diye sorduğumuzda genelde şey derler, bilmem, sen ne yiyeceksin? Hemen öyle sorar mesela bu çocuklar. Çünkü kararını çok fazla kendi vermemiştir. Onlar adına ailesi karar vermiştir. İşte ne yiyeceğini, ne giyeceğini, hangi okula gideceğini ya da işte hangi arkadaşla oynayacağını bile maalesef bazen aileler karar verebiliyorlar. O zaman da çocuk ne yapıyor? Ailesi olmadan bir şey yapamayacakmış gibi hissediyor. Halbuki burada olumlu olarak yapan ailelerde neler görüyoruz mesela? İşte çocuk kendi duygularını anlattığında onu olumlayan ve ona onaylayan aileler. Yani mesela arkadaşıyla kavga etmiş gelmiştir çocuk. İşte o bana vurdu, çok canım yandı. İşte ben de ona vurmak istediğim gibi bir takım şeylerle geliyor çocuk, dolmuş bir vaziyette. Ama anne orada onu dinler ya da bakım veren. Onu dinler ve evet çok üzülmüşsün, korkmuşsun. Ama bak biliyor musun, orada kalmamışsın, gelebilmişsin buraya değil mi? Aferin, bunu sen kendin yaptın. O zor durumdan, o biraz korktuğun durumdan, biraz öfkelendiğin durumdan kendini çok güzel sakinleştirip bak buraya kadar gelmişsin. Aferin sana, bunu sen kendin yaptın. Seni tebrik ediyorum. Yani orada yaptığı davranışın, çünkü sadece orada kalmak değil, o öfkeyle kalıp sizi okula da çağırabilir ya da sizi parka da işte neredesiniz sizi de çağırabilir. Ama orada kendini sakinleştirip gelip hani size bunları anlatıyor olabilmesi bile bir aslında kendisinin karşılaştığı problemle baş ettiğini gösterir. Biz burayı olumlamalıyız ve genelde olumlu aile tutumlarında da bu yapılır. Evet, peki ne düşündün, ne hissettin, arkadaşın ne hissetmiş olabilir? Bundan sonra sence nasıl davranmalısın, ne istiyorsun? Yani biraz daha bunlar konusunda teşvik ve destek gören çocuklar, verdikleri kararların arkasında

0: الرحمن الرحيم
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت

درجاتنا وارحم أباءنا واغفر أمهاتنا وأصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإلى أرواح آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وجميع ذرياته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأقربائنا وأحبائنا وأصدقائنا وأساتيذنا ومشايخنا ولمن كان له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama, onun bütün ehli beytine ve ashabına salat ve selam olsun. Ey Rabbimiz, bizden ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Ey Mevlamız, bizim tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın. Bize hidayet ver. Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle. Yüce Kur'an'ın hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderdiğin peygamber hürmetine. Ey Kerim olan Allah'ım, bizi bağışla. Ey Rahim olan Allah'ım, bizi bağışla. Ey ikram edenlerin en keremlisi olan Allah'ım, lütfunla ve ihsanınla bizim günahlarımızı bağışla. Allah'ım, bizi Kur'an süsü ile süsle. Kur'an ile bize lütfeyle. Kur'an ile bizi şereflendir. Kur'an elbisesini bize giydir. Kur'an hürmetine bizi cennetine koy. Kur'an hürmetine dünyadaki belalardan ve ahiret azabından bizi koru. Ey Rahim, ey Rahman, ümmeti Muhammed'in tamamına merhamet eyle. Allah'ım, Kur'an'ı bize dünyada yoldaş eyle. Onu bize kabirde dost eyle. Kıyamet günü onu bize şefaatçi kıl. Sırat köprüsü üzerinde onu bize nur eyle. Cennette onu bize yoldaş eyle. Cehennem ateşine karşı onu bize perde ve engel kıl. İhsanın, cömertliğin ve keremin ile tüm hayırlı yollar için onu bize önder kıl. Kur'an hidayeti ile bizi hidayete eriştir. Kur'an'ın hürmetine bizi ateşten koru. Kur'an hürmetine bizim derecemizi yükselt. Okunan Kur'an hürmetine günahlarımızı bağışla. Ey lütuf ve ihsan sahibi! Allah'ım, kalplerimizi temizle, kusurlarımızı ört. Hastalarımıza şifa ver. Borçlarımızı ödemeye yardım eyle. Yüzümüzü aydınlat. Derecemizi yükselt. Babalarımıza merhamet eyle. Annelerimizi bağışla. Din ve dünya işlerimizi ıslah eyle. Düşmanlarımızın bize saldırısını bertaraf eyle. Ailemizi, mallarımızı, memleketimizi her türlü afetlerden, hastalıklardan ve belalardan koru. Ayaklarımızı sabit eyle. Kafir toplumlara karşı bize yardım eyle. Yüce Kur'an hürmetine. Allah'ım, okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz Kur'an'ın sevabını ve nurunu Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın ruhuna ulaştır ve onun kardeşleri olan tüm peygamberlerin ruhlarına da ulaştır.
ve Peygamberimiz

0: Biz aleyhissalatü vesselamın ehlinin, çocuklarının, hanımlarının, ashabının, tabi'in ve bütün zürriyetinin ruhlarına da ulaştır. Hayatta olan veya vefat etmiş olan babalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın üzerimizde hakkı olan herkesin ve Müslüman olan bütün kadın ve erkeklerin ruhlarına da ulaştır. Ey ihtiyaçları gideren Allah'ım! Ey dualara icabet eden Allah'ım! Ey merhametlilerin en merhametlisi! Dualarımızı kabul eyle. Tüm peygamberlere salat ve selam olsun. Senin Rabbin, kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evvelin vel ahirin. Ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Akra. Ayetlerle Perşembe günü duaları.

0: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: Rabbena ve cealna muslimeyni leke ve min zürriyetina ummeten muslimeten lek ve erina menasikena ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim.
0: Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğmiş kullar eyle. Neslimizden de sana boyun eğmiş bir topluluk kıl. Hac ibadetlerimizi nasıl yapacağımızı bize göster. Şüphesiz tövbeleri kabul eden Tevvab, sonsuz merhamet sahibi Rahim sensin.
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
0: İnsanların kimisi de, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizi cehennem azabından koru der.
1: لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

0: Allah hiç kimseye kaldırabileceğinden fazla bir şey yüklemez. Onun kazandığı iyilik kendi lehine, kazandığı kötülük de kendi aleyhinedir. Ey Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi hesaba çekme. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
1: Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lana min ledunke rahmeh.

Allah'ın indirdiği kitaba hakkıyla vakıf olanlar derler ki, ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi doğru yoldan saptırma ve kendi katından bize bir rahmet ver. Çünkü bolca veren Vehhab sensin. Ey Rabbimiz, sen gerçekleşeceğinde hiçbir şüphe bulunmayan bir günde hesaba çekmek için bütün insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez.''

0: Dünyanın gelip geçici zevklerine mahkum olmayanlar, ey Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diyen kimselerdir.
1: قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
0: Habibim, de ki, ey bütün hakimiyetin sahibi olan Allah'ım, sen hakimiyeti dilediğine verirsin, hakimiyeti dilediğinden de çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın, dilediğini de zelil kılarsın. Nimet sadece senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin. Geceyi gündüze yedirirsin, gündüzü de geceye yedirirsin. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine hesapsız rızık verirsin.
1: رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ
0: İsa'nın havarileri, Rabbimiz, indirdiğin İncil'e iman ettik. Peygamber İsa'ya tabi olduk. Bizi peygamberlerin doğruluğuna şahitlik edenlerle birlikte yaz, dediler.

0: تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا.
1: Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Yoksa siz kafirlerle birlikte sizi de cezalandırması için Allah'a aleyhinizde açık ve kesin bir delil vermek mi istiyorsunuz?

0: شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
1: Habibim, de ki, şüphesiz Rabbim beni dosdoğru yola iletmiştir. Bu yol çok sağlam bir dindir. Tevhide bağlı olan İbrahim'in dinidir. İbrahim hiçbir zaman müşriklerden olmamıştır. Habibim, de ki, namazım, hac ve kurban dahil bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur.

0: Bana bu emredilmiştir ve ben Müslümanların ilkiyim.
1: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.
0: Musa, kardeşi Harun'a rağmen kavminin buzağı heykeli yapıp tapmasına öfkelendi. Sakinleşince de, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla ve bizi rahmetine dahil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin, dedi.
1: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
0: Ey Rabbimiz, bizi koruyup kollayan sensin. Bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bağışlayanların en hayırlısı sensin.
1: وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدَنَا اِلَيْكَ.
0: Bu dünyada da, ahirette de bize güzellik nasip et. Çünkü biz sana yöneldik.
1: فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
0: Musa'ya hakkıyla inananlar dedi ki, biz sadece Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğu için sınama aracı kılma.

0: الآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
1: يوسف Rabbine şöyle dua etti. Rabbim, sen bana bir nebze iktidar verdin. Söz ve hadiselerin teviline dair bir şeyler öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Sen dünya ve ahirette benim koruyup kollayanımsın. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihlere kavuştur.
0: Rabbena inneke te'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin. وَمَا يَخْفَى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسْمًا

0: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
1: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Rabbimiz, sen bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilirsin. Zaten yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Kocamışken bana İsmail'i ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı çok iyi işitendir. Rabbim, beni namazı kılan bir kul eyle. Zürriyetimden de namaz kılanlar eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesabın görüleceği günde beni, anne babamı ve müminleri bağışla.
0: وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا
1: Habibim, de ki, Rabbim, beni yerleştireceğin yere samimi bir şekilde yerleştir. Beni çıkaracağın yerden de samimi bir şekilde çıkar ve bana senin katından destekleyici bir kudret nasip eyle.
0: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
1: Allah Firavun'u uyarmakla görevlendirince Musa dedi ki: Rabbim, benim içimi ferahlat. İşimi bana kolay kıl. Dilimin bağını çöz ki söylediklerimi kolayca anlasınlar.
0: Rabbi fela tec'alni fil kavmiz zalimin.
1: Habibim, de ki, ey Rabbim, helak edeceğin zaman beni sana ortak koşan bu zalim kavim içerisinde bulundurma.

Ahirette günahları sevaplarından ağır gelenler diyecekler ki, ey Rabbimiz, heva ve heveslerimiz bize baskın geldi ve bu yüzden biz sapkınlar topluluğu olduk. Ey Rabbimiz, bizi bu azaptan çıkar. Eğer tekrar sapkınlığa dönersek, o takdirde biz kesinlikle zalim kimseler oluruz.

0: Günahları sevaplarından ağır gelenlere Allah diyecek ki, gerçek şu ki siz dünyada keyif çatarken kullarımdan bir kısmı, ey Rabbimiz, biz sana iman ettik. Sen de bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyordu.
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
0: Habibim, dua edip de ki, ey Rabbim, beni bağışla ve bana merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.
1: وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى

0: Rahman'ın kulları yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip giden kimselerdir. Onlar ki geceyi Rableri için secdeye kapanmış ve kıyama durmuş bir halde geçirirler.
1: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِد۪ينَ ف۪يهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا
0: Rahman'ın kulları, ey Rabbimiz! Eşlerimizden ve nesillerimizden bize göz aydınlığı olacak kimseler bağışla ve bizi müttakilere önder yap derler. İşte onlar sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar. Onlar orada kalıcıdırlar. Orası ne güzel konaklama ve ikamet yeridir. Habibim, müşriklere de ki, eğer Allah tarafından size yapılmış bir davet olmasaydı, Rabbim sizin verdiğiniz cevabı aldırmazdı. Ne var ki siz hakkı yalanladınız. Bu durumda sizin için azap kaçınılmaz olacaktır.
1: Rabbi hebli hukmen ve elhiqni bis salihin ve cealli lisana sidqin fil ahirin ve cealni min varafati cennetin na'im.
0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihlere kavuştur. Sonraki nesiller arasında benim için saygın bir hatıra bırak. Beni nimetlerle dolu cennetin varislerinden kıl.
1: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ

0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Kulların diriltilecekleri günde beni zelil etme. Habibim, işte kulların hesaba çekildiği bugün, malın da evladın da hiç kimseye fayda vermediği gündür. Ancak temiz bir kalple Allah'a varan kimsenin samimiyeti kişiye fayda verir.
1: Rabbi hebli minassalihin.
0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana salihlerden olan bir evlat bağışla.
1: Rabbi gfirli ve li

Nuh Rabbine şöyle dua etti: "Ey Rabbim, beni, ana babamı, mümin olarak benim evime girenleri, mümin erkeklerle mümin kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak hüsranını ve helakını artır."

0: الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvesi.

Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.

0: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Sağduyunun sesi. Akra.

9 köyden 9 kişi yok etmeye sözleşti. O salih kişiyi ve o dişi deveyi. Allah bozdu işlerini, heyhat, ama kestiler o güzelim deveyi. Bacaklarından Allah'ın, bacaklarından.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü günlerin efendisi ve Allah katında da en mühim olanıdır. O, Kurban ve Ramazan bayramı günlerinden daha mühimdir. Cuma gününde şu beş meziyet vardır. 1. Allah Adem'i o günde yarattı. 2. Allah Adem'i yeryüzüne o günde indirdi. 3. Allah Adem'i o gün öldürdü. 4. O günde öyle bir an vardır ki, kul haram bir şey istememek kaydıyla Allah'tan ne isterse mutlaka Allah verecektir. 5. Kıyamet o günde kopacaktır. Yüce makama erişen melekler, gök, yer, rüzgarlar, dağlar ve deniz, Cuma günü heybetinden korkarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz ve bir sonraki cumaya kadar cuma namazı, büyük günahlar işlenmediği sürece aralarındaki günahları affettirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma gününden söz ederek, Cuma gününde öyle bir an vardır ki, şayet bir Müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah'tan bir şey isterse, Allah ona dilediğini mutlaka verir, buyurdu ve elleriyle onun çok az olduğunu işaret etti.

0: Ben yani Abaye bin Rifa'a cuma namazına giderken Ebu Abs arkamdan bana yetişti ve şöyle dedi. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu işittim. Her kimin ayakları Allah yolunda toza bulanırsa Allah onu cehennem ateşine haram eder.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbinin huzurunda o günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, önceki ayetlerden cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. Orada onlar koltuklara dayanmış olarak ne bir güneş sıcağı ne de şiddetli bir soğuk görürler. Ağaçların gölgeleri yakından üzerlerine düşer. Meyveleri de koparmaları için aşağı sarkıtıldıkça sarkıtılır. Doğrusu takva sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, gölgelerde, pınar başlarında hem de canlarının istediği meyveler içindedirler. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu yağmurla dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra geri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
2: Farkında ol, Akra dinle.

Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden herhangi biri bir gecede Kur'an'ın 1/3'ünü okuyabilir mi? Bu sahabelere güç geldi ve şöyle dediler: ya Resulallah, bizim hangimiz buna güç yetirebilir? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İhlas suresi Kur'an'ın 1/3'üdür. Yatağına girdiğin zaman Ayetül Kürsi'yi başından sonuna kadar oku. Senin yanında Allah tarafından sürekli bir koruyucu bulunur ve sabaha kadar şeytan sana asla yaklaşamaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her yatağa girişinde İhlas, Felak, Nas surelerini 3'er defa okur ve her defasında avucuna üfürerek bedenine sürerdi. Ayrıca hasta olduğunda da Felak, Nas surelerini okuyup üzerine üflerdi. Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

bir defacık bana salatü selam ederse bir kişi, Allah ona 10 salatü selam eder. Bir. Hatta anhu aşure hatiat, 10 günahını hatasını affeder. İki. Ve refa lehu aşure derecat, onun manevi rütbesini, derecesini 10 misli arttırır, 10 derece yükseltir. Bir salavattan bu kadar faydalar hasıl oluyor. Tabi Allah'ın kuluna salatı ne demek? Yani biz Peygamber Efendimiz'e bir salatü selam getirince Allah 10 salatü selam edecek bize. Bu ne demek? Allah'ın kula salatü selamı, ona rahmetmesi demektir. Bizden duadır ama Allah yaptı mı Allah'ın rahmeti demektir. Demek ki Allah 10 rahmet ihsan edecek, 10 günahını affedecek, 10 derece yükseltecek bir salatü selam getirene. Müzik.

Allah-u Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah Teala Hazretleri birilerine bunları söyletiyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söyletiyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri. Yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.

Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Su dibinde mahi ile, sahralarda ahu ile, derviş olup yahu ile çağırayım Mevlam seni. Gökyüzünde İsa ile, Tur dağında Musa ile, elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Derdi pet çok Eyyub ile, gözü yaşlı Yakub ile, ol Muhammed Mahbub ile çağırayım Mevlam seni. Hamd ile şükrullah ile, vasf-ı külhüvallah ile, daima zikrullah ile çağırayım Mevlam seni. Yunus söyler diller ile, hakkı seven kullarıyla, ol fahri bilenler ile çağırayım Mevlam seni.

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kuyudan kurtulması.
1: Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinin haberlerinde sorup ilgilenenlerin alacakları nice ibretler vardır. Rabbin seni böylece rüyandaki gibi seçecek, sözlerin, rüyaların çözüm ve yorumundan sana bir şeyler öğretecek. Sana da, Yakup'un aile efradına da tövbeleri neticesinde nimetini tıpkı daha önce ataları İbrahim ve İshak'a tamamladığı gibi tamamlayacak, seni peygamber yapacaktır. Rabbin hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibidir. Hani bir zaman Yusuf babasına, "Babacığım, inan ki ben rüyamda 11 yıldızla güneş ve ayı gördüm. Hem de onlar bana secde ediyorlardı." demişti. Babası Yakup dedi ki, "Ey yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır." Kardeşleri demişlerdi ki, "Elbette Yusuf ve öz kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Halbuki biz birbirine bağlı, güçlü bir topluluğuz. Doğrusu babamız apaçık bir yanılgı içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu uzak ıssız bir yere atın ki babamızın teveccühü, sevgisi bize kalsın. Ondan sonra hem tövbe eder hem de yanında iyi bir topluluk olursunuz." İçlerinden biri, "Yusuf'u öldürmeyin. Bir kuyunun dibine bırakın da yolcu kafilesinden biri onu bulup götürsün. Eğer yapacaksanız böyle yapın," dedi. Babalarına gelip, "Ey babamız, senin için ne mahsuru var ki Yusuf'u güvenip de bize emanet etmiyorsun? Halbuki biz ona öğüt veren ve ona samimi davranan kimseleriz," dediler. "Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yiyip içsin, oynasın. Hiç şüphesiz biz onu çok iyi koruruz." Yakup dedi ki, "Onu götürmeniz beni elbette üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum." Onlar da, "Andolsun ki biz güçlü bir grup iken onu kurt yerse, bu durumda kesinlikle ziyana uğrayan, aciz ve işe yaramayan kimseler sayılırız," dediler. Nihayet onu götürüp de koyunun dibine bırakmaya topluca karar verdikleri ve bıraktıkları zaman, biz de kendisine, "Andolsun ki sen onların bu yaptıklarını hiç farkında değillerken zamanı gelince kendilerine haber vereceksin," diye vahyettik.

0: Onlar yatsı vakti ağlayarak babalarına geldiler. Dediler ki, ey babamız, hakikaten biz yarış yapmak üzere gitmiş, Yusuf'u da eşyalarımızın yanına bırakmıştık. Bir de gördük ki onu kurt yemiş. Ama biliyoruz ki doğru söylesek de sen bize inanmazsın. Bir de gömleğin üzerinde sahte bir kan lekesi getirdiler. Yakup, hayır dedi. Nefisleriniz sizi aldatıp böyle kötü bir işe sürükledi. Artık bana düşen umutla güzel bir sabırdır. Bu anlattıklarınız üzerine yardım istenecek ancak Allah'tır. Nihayet bir yolcu kafilesi geldi, sucularını kuyuya gönderdiler. O da gidip kovasını sarkıttı. Yusuf da sarkan kovaya sımsıkı yapıştı. Hey müjde, burada bir oğlan çocuğu var dedi. Onu ticaret malı olarak başkalarından sakladılar. Halbuki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendi. Kafile Mısır'a varınca onu düşük bir fiyatla sayılı birkaç dirheme sattılar. Ona değer verenlerden değildiler. Onu satın alan Mısırlı Aziz, karısı Züleyha'ya, ona yerli yerince bak, ola ki bize faydası dokunur, yahut onu evlat ediniriz dedi. İşte bu şekilde Yusuf'u o yerde yerleştirdik. Ona rüyaların yorum ilmini öğrettik. Allah dilediğini yapmakta mutlak galiptir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf yiğitlik çağına gelince ona hüküm, peygamberlik ve ilim verdik. İşte biz güzel hareket edenleri böyle mükafatlandırırız.
1: Bir haberimiz var.

0: Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra'da Sağduyulu Akıl Özel Söyleşilerinde yeni bir bölüm. Kur'an penceresinden sağduyu. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim, aklı selim olmayı nasıl tarif ediyor? Kalpler nasıl akleder? Akıl nimetinin farkındalığına dair ayet-i kerimelerden örneklerle Sağduyulu Akıl Özel Söyleşisi Pazar 17.15'te Akra'da.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Bizim sinir sistemimizde beynimizle bağırsaklarımızı bağlayan direkt çok sayıda sinir lifi var. Yani bağırsağımızla beynimiz direkt iletişimde, anında direkt iletişimde. O yüzden hani bu şey, bağırsağımızdaki mikropların düzgün beslenmesi önemli derken, onlar oradan bir takım moleküller salınıyor. Onlar direkt hemen sinir hücrelerini uyarıyor, beynimize uyarı gidiyor gibi. Yani mesela şu tip şeyler de vardı. Mesela moraliniz bozulur, midenize kramplar girer falan, psikolojiyle alakalı. Şimdi bu mikropların miktarı ve türü bizim bağışıklığımız için önemli. Mesela bağışıklığımız, psikolojimizle ilgili. Yani bizim moral motivasyonumuzu bile etkiliyor şeyler. Yani bu işte sinir sistemi, oradaki sinir ağı beynimize. Yani beynimize zaten bizim her şeyin merkezi. Hem duyguların merkezi, efendim, hem hareketlerin merkezi. O yüzden ikinci beyin deniyor.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra. Akra.

0: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar.

Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Cehennem, bozguncu, cimri ve başa kakıcı her insana yakındır.

diyor ki Peygamber Efendimiz, insanlardan bir kısım insanlar vardır ki hayrın anahtarlarıdır ve şerrin kilitleridir. Yani var oldukça hayırlar onların vasıtasıyla yapılır, şerlerin önüne set çekilir onlar vasıtasıyla. O varken şerler çıkamaz ortaya. Şerri set eder. Bazı insanlar böyledir. Buna mukabil bazı başka insanlar da vardır ki şerrin anahtarıdır, hayrı tıkayıcıdır. Var oldukça şerri işlerler, şerrin kapısını açarlar, fitne fesat yayarlar ortalığa, hayrı da tıkarlar. Kendisi hayır yapmadığı gibi tıkaç olur önüne, hayrın yapılmasına. Allah onu öyle yaratmış, berikisini de böyle yaratmış. Efendimiz buyuruyor ki, فَتُوبَا لِمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ مَفَاتِيَنْ خَيْرَ عَلَى يَدَيْهِ. Eline hayrın anahtarları verdiği adamlara ne mutlu diyor Peygamber Efendimiz. Eline şerrin anahtarlarını verdiği insanlara da ne yazık buyuruyor. Biz kendimize bakacağız, hayra mı yarıyoruz, şerre mi yarıyoruz? Şimdi öyle insanlar var ki, parası yok, pulu yok. Bizim mahallede bildiğim öyle arkadaşlar vardı, kimseler vardı. Civa gibi, yerinde duramaz. Oraya koşar, oraya koşar, bakarsın, hiç yoktan bir cami yaptırmış bir yere. Parası yok ama cev var. Gidiyor, geliyor, konuşuyor, yalvarıyor, yakarıyor, koparıyor işi, bir cami yaptırıyor. Hadi öbür tarafta bilmem ne yaptırıyor, hadi öbür tarafta başka bir iş yaptırıyor. Her gün bir işte ve hakikaten de başarıyor. Elhamdülillah işte bilmem hanın altında bir cami açtırdık hocam. Maşallah iyi yapmışsınız, Allah razı olsun. Hocam filanca mahallede işte şöyle bir şey var, bir Kur'an kursu yaptık. Maşallah. İşte filanca yerde bir kapatılmış cami vardı, onu açtık. Maşallah. Böyle. Yani para olması da lazım değil. İnsan aşkı oldu mu böyle şeyler yapabiliyor. Bazı insanlar da var, yapılmış hayrı söndürüyor. Hayır yapılmış, çalışıp duruyor. Geliyor bir çomak sokuyor. Tekere bir çomak sokuyor. Çatır çutur kırıyor. Motorun bir yerine bir şey yapıyor, durduruyor gibi. Ne mutlu hayır yapanlara, o ölecek, hayır görecek. Ne mutlu şer işleyenlere, fesat çıkartanlara. Onlar da bu dünyada ettiklerinin cezasını, belasını ahirette görecekler. Biz dikkat edelim ki yaptığımız işlerimiz, kaprislerimiz, inatlarımız şerre vasıta olmasın.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Dilediğini imansızlık karanlığında boğar. Fakat sevdiği kulunu hidayete ve aydınlığa kavuşturur. Şeyh Şami.

Allah'ım, senden kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin istediği hayırları isterim. Kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı şeylerden de sana sığınırım. Senden cenneti ve ona yaklaştıracak söz veya ameli nasip etmeni isterim. Cehennem ateşinden ve ona yaklaştıran söz veya amelden de sana sığınırım. Senden benim için takdir eylediğin her kaza hükmünü bana hayırlı kılmanı dilerim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Eklem kireçlenmesindeki en önemli belirti hastada başlayan ağrı. Bu ağrının karakteri mekanik olanlarda genelde hareket sırasında olur. Yani hasta otururken, gece yatarken çok şiddetli ağrısı olmayabilir. Eğer çok ilerlemediyse, çok ilerlemiş aşırı eklem hasarı oluşmuşlarda gece ağrısı, istirahat ağrısı da olur. Ama genellikle mekanik olanlarda, mekanik sebebe yetmezliğe bağlı olanlarda hareket sırasında oluşan ağrı. Ama romatizmal bir hastalığa bağlıysa bu istirahat ağrısı şeklinde de karşımıza çıkabilir. Veya bir iltihabi hastalık, eklem iltihabıysa bunlar istirahat ağrısı veya bir çeşit tümör veya gibi rahatsızlıklarda da istirahat ağrısıyla karşımıza çıkabilir. Genelde eklemi etkileyen bir artroz varsa eklem çevresinde ve eklemdedir ağrı. Yansıyan ağrılar, işte belden, kalçadan gelen ağrılar genellikle uzun bir yol kat eden ağrılardır. O yüzden bunu ayırmak lazım. Bazen bel fıtığı, bel hastalıkları da dize vurabilir veya kalça kireçlenmesi bize diz ağrısı olarak karşımıza gelebilir. Araştırdığımız zaman diz eklemini sağlıklı bulabiliriz. O zaman komşu eklemlerden şüphelenmek ve oralara da yönelmek lazım. Hastayla olan iletişimde ağrının karakterini sorgulamak lazım. Ağrının yerini sorgulamak lazım. Başlangıcını, ne kadar süredir olduğunu sorgulamak lazım. Hareketli olan ilişkisini yine sorgulamak lazım. Diğer komşu eklemleri de yine sorgulamak ve şüphelenilirse muayene etmek, tetkik etmek, röntgenini, grafisini çekmek lazım. Eklem aşırı kullanıldığı zaman, aşırı bir yürüyüş sonrası o eklemdeki yere, ekleme dökülen yeni kıkırdak parçaları veya sürtünmenin etkisiyle eklem zarının reaksiyonu nel olarak sıvı üretmesine bağlı eklemde şişlik olur. Bu aşırı kullanma dönemlerinde olur. Diğer belirtilerden biri de eğriliktir. Zamanla oluşan bir eğrilik olduğu gibi başlangıçta travma sonrası bir eğrilik vardır. O eğrilik aşırı yüklenmenin olduğu tarafta aşınmanın artmasıyla eğrilikte de artma ile karşımıza gelebilir. Genellikle hastalar bacaklarım yamuldu, birbirine değmiyor şeklinde, X veya O şeklinde değişik şekil bozukluklarıyla da karşımıza gelebiliyor. Bir başka belirti hareket kısıtlılığı veya merdiven çıkamıyorum, trabazana tutunmadan çıkamıyorum şeklinde şikayet edebiliyor. Hareket kısıtlı da bir belirti. Bir de günlük eklem kalitesinin bozulması. Yani ben eskisi kadar yürüyüş yapamıyorum. Günün içerisindeki günlük işlerimi yaparken dizlerimin ağrısından dolayı dinlenmek zorunda kalıyorum gibi şikayetlerle karşımıza gelebiliyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır.

ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: El-Ahadîf-ü-Şerîfe Bismillahirrahmanirrahim İnna Allah ve melâiketehu yusallûne alennebî Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim, Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri Peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım! Okuma yazmayla meşgul olmamış, ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: اللهم Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin'in nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minîn. وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın manevi annelerimiz olan eşlerinin temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illa hu el-hayy-el-kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illa hu el-hayy-el-kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illa hu el-hayy-el-kayyum ve etubu ileyh.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabeti deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı ben berrak,

0: dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehul dîne ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsihi. Subhanallahi rida nefsihi. Subhanallahi rida nefsihi.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallahi adada ma huve hâlik ve allahu ekberu mislu zâlik velhamdülillahi mislu zâlik ve la ilahe illallahu mislu zâlik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zâlik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır.

0: Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fis semai ve huves semi'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fis semai ve huves semi'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fis semai ve huves semi'ul alim.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Raditu billahi rabba ve bil islam dina ve bi Muhammedin nebiyya. Raditu billahi rabba ve bil islam dina ve bi Muhammedin nebiyya. Raditu billahi rabba ve bil islam dina ve bi Muhammedin nebiyya.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
0: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
1: Subhanak Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk.
0: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder. Seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El-Esmaul Husna Bismillahirrahmanirrahim وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا
0: El-Esmaül Hüsna Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِئَةً اِلَّا وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. هُوَ اللّٰهُ الَّذ۪ي لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار.

0: المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah, ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi anniddeyn ve agnini minel fakr وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي فِي سَب۪يلِكَ
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahümme Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi

0: senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melike, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkih.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dünya vel-âhireh. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
0: اللهم senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
0: اللهم bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım, gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام.

0: الحرام اسمع واستجب. الله أكبر الأكبر. اللهم نور السماوات والأرض. الله أكبر الأكبر. حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım! Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrak ve ukfiru zikrak ve ettebi'u nasihatak ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Nas.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına,

0: Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.
1: Namazlardan, farzlardan sonra sevaplı olan ibadetler, sabah namazından sonra oturup Kur'an'la, zikirle meşgul olup güneşin doğmasından yarım saat geçinceye kadar meşguliyetini devam ettirip işrak namazı kılmaktır. İşrak namazını böyle kılan bir kimse hakkında çok hadisi şerifler var, çok müjdeler var. Bazısını sayayım. O gün bir hac ve ömre yapmış kadar sevap kazanır. Bir. İkincisi, İsmail aleyhisselamın soyundan asaletli, kıymetli esirleri düşmanın elinden fidyeyi necat verip kurtarmış, azat etmiş kadar sevap kazanır. Üçüncüsü, ufukları gözün alabildiği kadar uzak yerleri dolaşarak çalışsa, çabalasa, ticaret yapsa elde edeceği rızıktan daha fazla rızık kazanır. Rızkı çok bol olur. Dördüncüsü, o gün ölürse imanla ölmesine sebep olur. Onun için işrak namazını çok karlı bir namaz olarak görüyoruz. Peygamber Efendimiz adetiydi, böyle yapardı. Evliya Allah büyüklerimiz de böyle yapmışlar.
2: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
3: Elhamdülillahi rabbil alemin vel akıbetin tekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
4: ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معه بير كمسة hangi kavmi severse Cenab-ı Hak bu kişiyi muhakkak bu sevdiği kimselerle kılar. Bunlarla haşolur. Yani bu sevdiği kimse iyi, zahid, müttaki, hayalı, namuslu, dindar bir kimse ise bunları seven bahtiyar kişi de her ne kadar bu meziyetler üzerinde bulunmasa dahi yine onlarla haşolunabilir. Bunları sevdiğinden aşık. Onun için bu sevgi pek mühimdir. İnsanın akıbeti, saadeti, selameti de bu sevgiye bağlıdır. Maazallah insan bir de aldanıp dünya ve saltanatlarına imrenip de safaya dalan, ibadet taata mahrum, kötülüklere meyyat, bedbahları severse işte o zaman da bu kimse saadet yerine felaket, saadet yerine nedamet. Yani şu bizdeki güzellikleri, güzelliklere hayran olmamak mümkün mü? Bu göz, kulak, ağız, burun, hele yüzdeki letafet, gözlerin sözlerdeki ahenk, tat cazibeleri, hele hele o akıl, idrak, şuur, bunlar nereden gelip nereye gider? Sonra bir de bu insan denilen mahlukun yaptığı harikalara şaşmamak da mümkün değil. Bu yerden kalkan koskocaman makine bir de içindeki insanla beraber aya kadar gider, buraya bayrak diker, gökyüzünde parçalanır, birleşir. Televizyonlar, radyolar, radarlar, koca koca makineler hep insan kafasından çıkmış hünerler değil mi? Acaba bu kadar kuvvet ve kudreti bu insana kim vermiştir? Bu insan ki bu üstünde yaşadığımız topraktan hasıl olmuştur. Bu topraktan yaratılmıştır. Bugün de yine o topraktan hasıl olduğumuzda hiç şüphe yoktur. Bütün yediklerimiz hep bu topraktan değil mi? İşte o yediğimiz yemekler içimizde bir taraftan kan olup cesedimizi, hayatımızı idame ettirir. Diğer taraftan da insanlık tohumlarını hazırlar. Halbuki bunların hiçbirisinden bizim haberimiz bile yok. Allah-u Teala'nın yarattığı nizam dahilinde her şey yerli yerinde cereyan etmektedir. Bunları daha biraz genişçe düşününce Allah-u Teala'yı bilmek, bulmak, anlamak

0: ve ona tam manası teslim olup onu can başla sevmek, zira böyle bir kuvvet-i kudret-i kamil sahibini sevmemek elden gelmez. Muhakkak Allah'ını sevecek, Allah'ının sevdiklerini de sevecektir. Onun için peygamberini de, sahab-ı kiramı da, ulemasını da sever. Bunları sevmek, Allah-u Teala'yı sevmek gibidir. Namaz kılmak farzdır. Namaz kılmak için abdest almak da farz değil mi? Allah'ı sevmek farzdır. Allah'ın sevdiklerini sevmek, bu da farz değil mi? Öyleyse ben Allah'ı severim, başkaları ne oluyor diye bunları sevmek de boynumuzun borcudur. Zira hakkı seven mutlaka hakkın emirlerine mutlu ve mutlu olur. Aksi takdirde sevgisine inanılmaz. Çünkü bütün bilgiler der ki, seven sevdiğine mutludur. Sevgilisine itaat etmeyen sevgiye kimse inanmaz. Sevgi ihlas ile bir de candan olursa bu sevgiye can kurur. Sevginin tabiatıyla böyle olması lazım. Zira sevdiğimiz Allah-u Teala başka sevgililere benzemez ki. Bizim sevdiğimiz sevgililer hep bizden bir şeyler beklerler. İsterler. Vermediğimiz vakitte bizden yüz çeviririz. Halbuki Allah-u Teala bizlere her şeyleri vermekle isyanlarımız, kabahatlerimiz, günahlarımız ne kadar çok olsa da yine vermekten de geri kalmamaktadır. Böyle lütfu bol, ihsanı bol, kerimi bol, affı mağfireti bol, kusurlarımızı daima örtmekte olan Allah'ı sevmeyeceksin de yekimi seveceksin. İşte bu büyük Allah'ı sevenler ancak onun sevdiğini severler ve sevmediğini de sevmezler. Yani Allah-u Teala kendisini sevenleri sever. Onu sevenler de onun her emrine mutlu ve mukatip. Namazlarını müntazaman, erkanını riayetle kılarlar. Oruçlarında hiç de kusur etmezler. Hem de nafile namaz, nafile oruçları da bırakmazlar. Zekatlarını, sadakalarını bol bol verirler. Haçlarını da ihmal etmezler. Hem de Allah'ın mahlukuna karşı çok şefkatli ve merhametlidirler. Kimseyi de incitmezler. Onun için Allah-u Teala da onları sever. Öyleyse sen de onları sev. Ve onları sevenleri de sev. O zaman dünyanda güzel, rahat olur, ahiretinde daha fazla sevgiler olur. Bu sevdiklerine, bu sevdiklerinle beraber olursan cennet içinde cennet, nimet üstüne nimet, Cenab-ı Hak cümlemizi hakkı seven ve emrine uyan ve buyruğundan dışarıya çıkmayan ve hakkı sevenleri de seven sevgili kullarından etsin. Hakkın sevmediği kimseler ise malum münafıklar. Müminim değilse saatten mahrum olan isyankarlar. Emirlerden tutmadıkları gibi yasaklarından da korkup kaçmayan haram yiyenler. Öyleyse Allah'ın sevmediğini sevmek elbette hiçbir Müslümana yakışmaz. Onun için İslam dini iki şeyden ibaret demişler. Birisi hükmü fillah, birisi de buzlu fillah. Yani sevdiğini Allah için sev, sevmediğini de Allah için sev. İslam'ın yaşamasına, ayakta kalmasına yegane sebep bu muhabbet ve bu buğuzdur. Yerine göre kullanmak büyük büyük bir hünerdir demişler. Bu sebepten Cenab-ı Peygamber Efendimiz Allah'ı sevmek, Allah için sevmeyi imanın şartından kılmıştır. Şart olmayınca meşrut da olmaz derler. Bu sevgi olmayınca iman hakiki de olmaz. Dualarında da böyle buyurmuşlar. Allahümme rüzni hübbek ilâ âsın. Ya Rab, beni senin muhabbetinle ve seni sevenleri sevmekle ve senin muhabbetine beni yakın eden şeyi sevmekle beni merzuk eyle. Muhabbetini bana soğuk suyu sevmekten daha sevgili kıl. Malum ya, Arabistan'da bahsus yaz aylarında ki sıcak günlerde soğuk suyun kıymetini ancak uyananlar anlar. Onun için ki soğuk suyun kıymeti pek müstesnadır. Binaenaleyh hak sevgisi ise insanların sıcakta bayılacağı zamanda imdadını etken bu soğuk sudan daha erler. Bu muhabbet insanda kendiliğinden hasıl olamaz. Mutlaka ilmi irfana ve sohbetlere muhtaçtır. Yalnız tefekkür kafi gelmez. Maazallah insan yanlış yollara da sapabilir. Bak Müslümanların 72 fırkaya bölünmesinin sebeplerinden birisi de kendi akıllarıyla hareket etmeleridir. İnsanın aklı bir dereceye kadardır. Bunun ötesine gidemez. Bunun için mutlaka muhakkak Peygamberimizin yolundan ve o yolu bizlere gösteren kamil ariflerin sohbetlerine pek muhtaç. Bu sohbetler ki, muhabbetler ki bize Allah'ı tanıtır, bildirir ve ona sevgi ve aşkımızı artırır, bizleri ona ibadete sevk eder. Ve onun azamet, kuvvet ve kudretinden korkup yasaklarından uzak eder. Aşk ve muhabbetten gözlerine uyku girmez. Daima ağlar, acını, zaafını bilerek ağlar diyor. Yani Tezkiretül Evliya'yı oku, aşıkların hallerine vakıf. Ebu Bekir Sıddık Hazretleri de sevgisini beyan etmiş. Cenab-ı Peygamber'in mübarek cemalini, güzel yüzünü seyretmek. Daima ona bakmak. Onun yüzüne bakmaktan doymamak. Barını yoğunu bu Resulullah'ın yolunda vermek. Bak büyüklük nasıl oluyor. Öyle kuru laflarla fayda eden her sevginin bir alameti var. Hakkı sevmenin alameti de onun sözlerini dinlemek ve onun gönderdiği peygamberi ve kitabımız olan Kur'an'ın şanı sevmek ve o sevgiyi bir bir göstermek. Münaddi hasta şöyle der. Dünya ve ahiret bütün hayırların başı Allah'tan korkmak. Sevme insanlara farzdır. Lakin günahları terk etmek vaciptir. Ebu Talib-ül Mekki Hazretleri Ruhu'l Kulub adlı kitabının kenarında Hayat-ül Kulub isimdeki eserinde 167. sayfasında şöyle diyor. Her ihsan edeni, her vereni herkes sever. Her ihsan edeni, her vereni herkes sever. Ne kadar severler? Kapılarından ayrılmazlar. Sebebi yedikleri bir lokma ekmek. Cenab-ı Hak bizlere bilmesiyle neler vermiyor ki? Vücudumuzdaki envai çeşit nimetler hepsinin daha güzel bu canım, gözler, kulaklar, akıl, fikir. Daha bitirmek mümkün olur mu? Bunun için hem düşünmek hem de ahiret ilimlerine ait kitapları çok okumak, sonra da gönül açan insanlara hakkı tanıtan ilim adamlarını ve meclislerini ve bahsus zikrullah meclislerini arayıp bulmak ve bunlara devam etmek. Yemeği ve yemek öğününü azaltmak. Resulullah'ın ve onun ashabının yolunu tutmak. Bu peygamber ahir zaman her şey emrine amade iken yemez ve açlığını birazcık giderebilmek için mübarek karınlarına taş bağladıklarını bilmeye yoktur zanneder. Kızı Hazreti Fatıma'nın bir gün yaptığı ekmekten babasına da ikram için getirmiş olduğu bir parça ekmek, ekmeğe karşı kızım 3 günden beri ağzıma bir şey koymadığını ifade eden Peygamber ahir zamanın halini elbette duymuşumdur. Ashab-ı kiramın hali bile hepimize bir ders ibrettir. Hele Ebu Hüreyre'nin hali, hele fikri, sıkıntılar. Cenab-ı Hak günümüzün yardımcısı olsun. Bir ekmek meydana gelinceye kadar 366 mahluk ona hizmet eder demişler. Evvela Mikail aleyhisselam, melekler, güneş, yıldızlar, havalar, hayvanlar, ekip biçenler, harmanlar, bir sürü kimseler. Hep bu bir lokma için değil mi? Adamoğluna 2 lokma çık yeter denmiş. Maksat az bir miktarla iktifa etmektir. Çok yemek insanı zikrullah'tan alakor diyorlar. Bu da en büyük bir şart. Zira dünya fani, ahiret ise bakidir. Onun için bir kişinin yiyeceği 2 kişiye kifayet eder denmiş. Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki, muhakkak her şeyin bir kapısı vardır. İbadetin kapısı da oruçtur. Yani açlıkla Allah'a ibadet olunur demektir. Oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız. Kalplerin, gönüllerin sıhhatı ise, uyanıklığı ise hepsinden daha âlâ ve daha ahsendir. Cennetin kapısını çalmaya devam edin. Elbette açılacaktır. Cennet kapısını nasıl çalınır demişler. Açlık ve susuzlukla Cenab-ı Hakk'a yalvarmakla olur denmiş. Çünkü tok kimseyi yemeğe davet etseniz gelmez. Gelse de yiyemez. Binaenaleyh metrisine alınan güzel ahlakları da toklukla erişilmez. Ancak açlıkla terbiye-i nefs olur. Bunun için O büyük zatlar, iliştikleri büyük derecede makamlara hep bu açlık ve susuzlukla erişmişlerdir.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin, tevfikat, sumadaniyesine mazhar eylesin, cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup bu güzel cennetine müstehak, istihkak kesmeden kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.

0: Akra'da Sağduyulu Akıl Özel Söyleşilerinde yeni bir bölüm. Kur'an penceresinden sağduyu. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim, aklı selim olmayı nasıl tarif ediyor? Kalpler nasıl akleder? Akıl nimetinin farkındalığına dair ayet-i kerimelerden örneklerle Sağduyulu Akıl Özel Söyleşisi Pazar 17.15'te Akra'da.
1: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

okumaya başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse öfkeden dilediğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenerse, Allah Teala kıyamet gününde halkın gözü önünde onu çağırır, hurilerden istediğini seçmesine izin verir.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Akra. Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
2: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
0: Akra. Akra. Akra. Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
3: Akra stüdyolarından merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. 15 Ekim Perşembe sabahını gösterirken takvimler, biz de yeni bir Güne Merhaba programı ile birlikteyiz ve programımıza başlıyoruz. Efendim hayırlı ve bereketli bir gün olması temennisiyle bugün de sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağımız programımızda hava yol durumu bilgilerini de ilerleyen dakikalarda ayrıntılarıyla paylaşacağız. Ve tabii sizlerden gelen mesajları da 0501-630-3030'a mesajlarınızı yazabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Oldukça yağışlı, kuvvetli sel etkilerini yaşadığımız bir güne uyandık. Tabii bugün mahsus değil, dünden, önceki günden bu yana etkilerini hissettiğimiz yağışlı bir sistem var. Birazdan ayrıntılarına göz atacağız. Yayında aktardığımız haberler ve daha fazla içeriye Akra Medya sayfamızdan ve mobil uygulamamız üzerinden erişebileceğinizi bir kez daha hatırlatalım kıymetli dinleyenlerimiz. Sayfada karşımıza çıkan başlıklardan biri Ağustos 1996 başlığını taşıyor ve bu aynı zamanda Profesör Doktor Mahmut Esel Köşen hocamızın bu tarihte kaleme aldığı ancak halen günümüze de önemli mesajlar içeren bir makalesini içeriyor. Makalenin başında Mahmut Esel Köşen hocamız, yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz diyor. Ve ardından komşu ülkelerle iyi geçinmemiz gerektiğini vurguluyor. İran örneğini vererek tüm komşu ülkelerle dostane ilişkilerimizi, işbirliği imkanlarımızı sürdürmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Komşu ülkelerle olan, geçmişten bugüne uzanan kültürel ortaklıklarımızı da altını çizerek her alanda işbirliğimizin devam ettirilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu işbirliği ve beraberliğin daha da kuvvetlenmesi gerektiğini hatırlatıyor. Bunun bir yansıması olarak hemen bu makalenin yanı başında uzun yıllardan bu tarafa Akra'da her gün sizlerle paylaştığımız 1931 tarihli Kudüs'te gerçekleşen pek çok İslam ülkesinin bir araya geldiği ve önemli kararlar aldığı İslam Genel Kongresi ile ilgili haberin fotoğraflarıyla beraber alınan kararlara dair tarihi notlar da var. Sağduyulu ittifak çağrısı başlığını taşıyan bu haberi ve yine bunun bir başka yansıması olarak Ağustos ayında Mekke'de imzalanan savunma anlaşması, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imza edilen ve yakın zamanda farklı ülkelerin katılımıyla genişlemesi planlanan Mekke Anlaşması ile ilgili ayrıntılarda, yani bu üç başlıkta Akra Medya'nın manşetleri arasında yer buluyor. Müzik. Yurdumuzun pek çok yerinde yağışlı bir sistem söz konusu. Özellikle Marmara bölgesinde, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova'da ve tabii yurdun pek çok bölgesinde yağışlar söz konusu. Dün akşamdan bu tarafa kuvvetli ve çok kuvvetli bir şekilde etkilerini sürdürüyor. Ajanslara, haberlere yansıdığı üzere İstanbul'da özellikle akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış, işten eve gitmek isteyenleri epeyce zorladı. %90'ları bulan trafik yoğunluğu söz konusuydu. Pek çok yerde sağanak yağışın etkisiyle yollar göle döndü. Sokak aralarındaki birikintiler sebebiyle araçlar sularda sürüklendi. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar oldu. Ve metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 200 kilogramı aşmış vaziyette. Belki de birkaç aylık sürede düşebilecek yağış birkaç saat içerisinde düşmüş oldu. Tabii altyapı problemleri, yapılaşma, betonlaşmanın etkisiyle ve aşırı yağışla birleşince böylesi bir durum tabii kaçınılmaz hale geldi. Şehirde bugün tedbirler kapsamında yağışların da devam edecek olması sebebiyle eğitime ara verilmişti. Sadece İstanbul için değil, 6 ilde yani Kocaeli'de, Yalova'da, Sakarya'da, Zonguldak'ta ve Düzce'de eğitim öğretime ara verildi. Diğer yandan deniz otobüslerinde iptaller söz konusu. Dün akşam da yağış sebebiyle hava ulaşımında aksamalar meydana gelmiş. Bazı uçaklar piste inememişti. Bugün için de özellikle deniz otobüslerinde iptaller söz konusu. Hem İstanbul'da hem Kocaeli'de hem de Sakarya'da pek çok noktada trafiğin kilitlendiği, yollarda mahsur kalanların olduğu durumlar yaşandı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Dileriz bir an önce problem ortadan kaldırılır, tahliye ve temizlik çalışmaları tamamlanır ve böylelikle afetin etkileri de ortadan kaldırılmış olur. Tabii bugün ve yarın içinde, bu birkaç gün içinde yağış uyarıları devam ediyor. Bugün yağışın kısmen hafifleyeceği ancak yarın itibariyle yeni bir sistemin de etkili olacağı yönünde değerlendirmeler de var. Fırtına tabii bir yandan etkisini sürdürüyor. Meteorolojinin paylaştığı haritalarda halen özellikle yurdun batı kesimleri için, kuzey kesimleri yani Marmara bölgesi için ve diğer yandan da doğu bölgeler için kuvvetli ve çok şiddetli kuvvetli yağış uyarıları devam ediyor. 48 il için sarı ve turuncu kodlu uyarılar paylaşıldı. Sıcaklıklar da beraberinde mevsim normallerinin altına düşerken pek çok şehirde kuvvetli yağış uyarısı devam ediyor. Birazdan yine ayrıntılarıyla göz atacağız.

Yağmur yağdığında Peygamber Efendimiz ne yapardı? Başlığını taşıyan bir haber Akre Medya'da yer buluyor. Ayrıntılarıyla göz atabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Diğer yandan sivil savunma kategorisinde yer alan başlıklarımızdan biri de sel öncesi ve sonrasında nelere dikkat edilmeli şeklinde. Aşırı yağışların beraberinde getirdiği seller şiddetli olduğunda çeşitli yıkımlara sebebiyet verebiliyor. Meydana geldiği bölgede yaşamı ciddi şekilde etkileyerek can ve mal kaybına sebep olan doğal afetlerden biri olan sel, kısa süre içinde çok yağmur yağması ile birlikte akarsuların taşması sonucu oluşuyor ki büyük şehirlerde de çok aktif olmayan pek çok derenin de bu sebeple ciddi bir taşmayı da beraberinde getirdiğini görüyoruz. Ülkemizde de görülen sel ve taşkınların en büyük nedeni iklimsel koşullar, kış mevsiminden yaz mevsimine geçerken eriyen kar sularına yağmurun da dahil olması sel oluşumuna neden olabiliyor. Diğer yandan sadece mevsimsel anlamda değil, yağış rejiminin düzensizliği, artan betonlaşma, gelen yağışın tahliye edilememesi gibi sebeplerle de tabii sel etkilerini iyiden iyiye hissettirebiliyor. Hangi çeşit olursa olsun yoğun su akışı ile birlikte kaya, çamur, ağaç ve enkaz gibi parçacıklar yaşam alanlarına geldiğinde yaşanan bu durum ciddi zararların oluşmasına sebep olabiliyor. Sivil Savunma Derneği SİSAT'ın 72altınsaat.com adresinde bu ana dair paylaştığı bilgiler vardı. Haberimizde de bu bilgilere yer verdik. Su ve drenaj kanallarının yanı sıra çatıyı düzenli kontrol etmek ve ilgili bakımları yaptırmak, tabii yağışlara hazırlıklı olmak anlamında alınması gereken tedbirlerin başında geliyor. Kapı ve pencerelerin suyu sızdırmayacak biçimde sağlam olduğundan emin olmak, su sızıntısının ilk belirtisi boyadaki renk değişikliği veya halka biçimli görünüm. Bu durum gözlemlenirse vakit kaybetmeden tadilat işlemlerine başlanmalı. Bölgenin topografyası bilinmeli. Eğer yağmur yağıyorsa veya su seviyesi yükseliyorsa bu seviyeyi takip etmek ve tahliye planı yapmak gerekiyor. Ailede afete hazırlık planı oluşturmak gerekiyor. Uyarılar ve acil durum haberleri için bu meteorolojik uyarıları dikkate almak gerekiyor. Bu da önemli bir başka durum. Bölgede bir sel varsa daha yüksek bir zemine ulaşmak, dışarı çıkmak gerekiyorsa uzun ağaçlar ve elektrik direklerinin altında durmaktan kaçınmak, kanallar, bodrum ve alt geçit benzeri noktalar risk taşıdığı için buralarda dikkatli olmak, ne kadar derin olduğu ve suyun altında neyin bize zarar verebileceğini kestiremeyeceğimiz için su altında kalan alanlardan geçmemek, hızla akan 15-20 santim derinlikteki su yetişkin bir insanı devirebilir ki daha fazlasını araçların sürüklenmesi olarak dün İstanbul sokaklarında görmüş olduk. Suda yürümek zorunda kalırsanız mümkünse önünüzdeki zeminin sertliğini kontrol etmek için bir çubuk kullanın ve suyun hareket etmediği yerleri tercih edin. Asla akan suyu aracınıza geçmeye çalışmayın. Bu önemli problemlerden biri. Araçtayken sel içinde kalırsanız mümkünse hemen aracı uygun bir yerde durdurup aracı terk ederek yüksek bir yere çıkmaya çalışın. Ayak bileğini geçen su insanı, araç tekerleği hizasındaki su ise aracı sürükleyecek kadar güçlüdür. Islaksanız veya suyun içerisindeyseniz elektrikli ekipmanlara dokunmamaya çalışın. Selden sonra ise yalnızca güvenli olduğu belirlenen bölgelere geri dönün. Karanlıktaysanız mum yerine el feneri kullanın. Gaz sızıntılarına karşı tedbirli olun. Gazın kapalı olduğundan ve alanın gerektiği gibi havalandırdığından emin olun ve bu alanda sigara içmeyin. Elektrik hatlarından uzak durun. Mümkünse sel sularıyla temas etmekten kaçının ki çeşitli bulaşıcı organizmalar bu sularla beraber geliyor. Taşkınlığa gelen çamur, lahım suyu ve kimyasal maddeler içerebiliyor. Bu sebeple sel suyuna temas etmiş olan her şeyi temizleyip dezenfekte edin. Konserve dahil su temas etmiş bütün gıda malzemelerini atın. Su baskınlarının azaldığı alanların risk barındırabileceğini de unutmayın. Hasar görmüş yollar araçların ağırlığı altında çökme tehlikesi oluşturabilir. Bugün için yapılan en önemli uyarı da yağışlar azalma eğiliminde olsa da doygun toprakla birlikte heyelan riskinin olabileceği yönündeydi.
Bu uyarıları da dikkatli takip etmekte fayda var. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim.

Diğer haberlerle devam edelim. Şoförlere zaman baskısı kazalara davetiye çıkarıyor. Şehirler arası yolcu taşımacılığında şoförler firmaların belirlediği sefer saatlerine yetişebilmek için zamanla yarışıyor. Uzun yol şoförleri binlerce kilometrelik güzergahlarda trafik yoğunluğu, yolcu bekleme süreleri ve molaların yeterince hesaba katılmadığını, gecikmelerde ise cezalarla karşı karşıya kaldıklarını belirtiyor. Bu baskının sürücüleri hız yapmaya zorladığı ve trafik güvenliğini tehlikeye attığı ifade ediliyor. Şoförler ağır çalışma koşullarının yanı sıra firmaların maliyetleri düşürmek amacıyla düşük ücretle personel çalıştırmasının da sektörde sorun oluşturduğunu belirtiyor. Tabii hem şoförlerin dikkati hem araçların teknik bakımlarının yapılmış olması hem de hız baskısının, zaman baskısının bir kenara bırakılarak daha güvenli seyahat sağlanması önem taşıyor ki yakın bir zamanda seyir halindeki araçtaki otobüsteki şoför değişimi hakikaten pes dedirtmişti bu manada. Sosyal medyada hızla yayılan haberlerin sunuluş biçimi kamuoyunun olayları algılama şeklini etkiliyor. Özellikle siyaset, kriz ve toplumsal olaylara ilişkin haberlerde kullanılan başlıklar, görseller, kullanıcıların duygu ve düşüncelerini şekillendirebiliyor. İletişim uzmanı Dr. Sabine Sevilla, sosyal medya haberciliğinde çerçeveleme yönteminin aynı olayın farklı ifadelerle sunularak farklı anlamlar kazanmasına yol açabildiğini belirtiyor. Yani olayın fotoğrafını düşündüğümüzde her basın kuruluşu ya da sosyal medya platformu kendi bakış açısından bu genel karenin bir kısmını kadrajına alıp diğer kısımlarını görmezse, göstermezse o zaman algı da değişmiş oluyor. Sivilya, haberin hangi unsurların öne çıkarıldığı ve hangilerinin geri planda bırakıldığının kamuoyunun değerlendirmelerini etkilediğine dikkat çekiyor. Sosyal medya algoritmalarının da bu süreçte etkili olduğunu vurgulayarak, kullanıcıların önceki tercihleriyle örtüşen içeriklerin daha fazla karşılarına çıkabildiğini ifade ediyor. Etkileşimi artıran duygusal ve kutuplaştırıcı içeriklerin daha kolay yayılması ise belirli bakış açılarının pekişmesine neden oluyor. Yapay zeka araçlarının da bilgiyi seçme, özetleme ve yeniden sunma biçimleriyle haberin çerçevesini değiştirebildiğini belirten Sivilya, teknoloji platformlarının tarafsız birer aktarım aracı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini kaydediyorlar. Bu da bir başka uyarı olarak karşımıza çıkıyor.

YÖK'ten üniversitelere çoktan seçmeli sınav uyarısı geldi. Üniversitelerde açık uçlu klasik sınavlar yerine çoktan seçmeli testlerin yaygınlaşması tartışma konusu oldu. Özellikle hukuk fakültelerinde de bu yöntemin giderek daha fazla tercih edilmesi, öğrencilerin bilgi ve becerilerinin yeterince ölçülüp ölçülemediği sorusunu gündeme getirdi. Uzmanlar, test usulü sınavların öğrencilerin muhakeme, analiz, kendini ifade etme ve problem çözme becerilerini değerlendirmede yetersiz kalabileceğine dikkat çekiyor. Hukuk eğitiminde gerekçeli görüş sunmak, mühendislikte sorunlara çözüm üretmek, sosyal bilimlerde ise kanıta dayalı yorum geliştirmek, öğrencilerin kazanması gereken temel beceriler arasında. Üniversitelerde sınav yöntemlerinin yalnızca doğru cevabı bulmayı değil, bilgiyi yorumlama ve uygulama becerisini de ölçecek şekilde düzenlenmesi gerektiği vurgulanıyor. İlginç bir haber var. Ekranlardan yorulan gençler analoğa dönüyor. Araştırmalara göre Z kuşağı ve genç Y kuşağının 3'te 2'sine varan bölümü analog teknoloji kullanıyor. Talep, analog ile dijitali bir araya getiren hibrit ürünlere de yayılıyor. Telefonların her an her şeyi kaydettiği bir çağda genç tüketiciler, bilinçli olarak yavaşlayan, elle tutulan ve ekrandan uzak deneyimlere yönelmeye başladı. Bir araştırma şirketi Mayıs 2026'da Amerika ve Kanada'da 13 ila 39 yaş arasındaki yaklaşık 1500 kişiyle yaptığı ankete göre Z kuşağı genç ve genç Y kuşağının 3'te 2'sine varan bölümü film kamerasından anlık fotoğrafa, plaktan tuşlu telefona uzanan analog teknolojileri kullanıyor. Aynı şirketin verilerine göre 18 ila 24 yaş grubunun %75'i bu yıl daha analog olmak ve daha fazla çevrim dışı hobi edinmek istiyor. İlgi en görünür biçimde fotoğrafta. Dünya genelindeki yaklaşık 42 milyon aktif film kamerası kullanıcısının %35'i geçen yıl 18-30 yaş aralığındaydı. Analog fotoğrafçılığa yönelik çevrim içi aramalarsa 2024'te %41 arttı. Uzmanlar bu ilgiyi yalnızca nostaljiyle açıklamıyor. Gençlerin çoğu yaşamadıkları bir döneme duydukları özlemden çok bildirimlerden, algoritmalardan ve kusursuz görünmesi için işlenmiş görüntülerden uzaklaşma isteğinden söz ediyor. Film fotoğrafında görüntünün günler sonra elde edilmesi beklentiyi artırıyor. Taneli ve kusurlu karelerse daha gerçek bulunuyor. Üstelik analog ürünle tanışma çoğu zaman yine dijital kanallardan, sosyal medya ve çevrim içi arşivler üzerinden oluyor. İlginç bir durum ki pek çok yerde artık dijitalin getirdiği kolaylıklarla beraber ekrandan yapılan eğitim-öğretim metodunun yüzeysel kaldığı, kitaplardaki gibi kalıcı hale gelmediği yönünde saptamalar da vardı. Yani bir kalemle altı çizilen kitaplar, karalanan üstü çizilen kitaplar yerine dijitalde bu işlemi yapmanın getirdiği pratiklik tabii ki var. Zamandan ve mekandan farklı olarak her yerde işlenmesi gibi getirdiği kolaylıklar var ancak yüzeysel bir öğrenmeye sebep olduğuna yönelik bulgular bazı noktalarda yeniden kitaplara dönüldüğü, işte bazı teknolojilerde de daha eski yönü olan, bugün artık nostalji olarak kabul ettiğimiz analog yöntemlere dönüş olduğu yönünde ilginç haberler de karşımıza çıkıyor.

Yine çocukların kontrolsüz ekran kullanımına dair tedbirlerle ilgili hemen hemen her gün karşımıza çıkan haberlerden biri şöyle. Çocukların kontrolsüz telefon, tablet ve bilgisayar kullanımı hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarını etkiliyor. Çocukların sağlıklı gelişimi için atılması gereken adımlar şöyle sıralanmış. Ekran süresini sınırlayın. Yatmadan en az bir saat önce ekranları kapatın. Yemek sırasında ekran kullanımını önleyin. Kitap okuma, spor ve açık hava oyunlarını teşvik edin. Çocuklarla birlikte izleyin ve yaşlarına uygun içerikleri beraber seçin. Ebeveyn denetimlerini kullanın. Siz de telefon kullanımını azaltarak onlara örnek olun.

Efendim mesajlarınız ulaşıyor bir yandan. Bakalım kimler yazmışlar programımıza. Cemal Zorlu Samsun'dan ulaşmış. Bugünün hayrı bereketi üzerimize olsun. Başta İstanbul olmak üzere yağıştan etkilenen tüm dostlarımıza geçmiş olsun. Rabbim beterinden saklasın inşallah. Duasını iletmiş Cemal Bey. Teşekkür ediyoruz. Amin diyerek eşlik edelim. Hayırlı nurlu sabahlar olsun İstanbul'dan. Remzi Hanım. Selamlarımızı iletiyoruz. Rabbimin rahmeti üzerimize olsun demiş mesajında. Bir başka dinleyicimiz Erol Bey de Allah afetlerinden korusun. Umduklarımıza nail eylesin. Hayırlı, bereketli, afiyet üzere, huzurlu günler dileriz. Arkadaşlarımıza buradan selamlar diyor. Teşekkür ediyoruz. Biz de selamlarımızı iletelim. Devam edeceğiz paylaşmaya. Sizler de yazın 0501 630 30 30'a.

0: Yol durumu.
1: Saatimiz 8.55 oldu. Yol durumu ile ilgili ayrıntıları ise Büşra Peşkin paylaşacak bizlerle. Hemen öğrenelim biz de. Büşra Hanım merhaba, hayırlı sabahlar diliyoruz.
2: Merhaba, hayırlı sabahlar Yekta Bey.
1: Teşekkürler. Epeyce kritik notlar var zannediyorum elinde. Son bilgileri rica ediyoruz.
2: Evet, tabii İstanbul trafiği ile beraberiz. İstanbul'da dün etkili olan kuvvetli sağanak ulaşımı ve sürüş güvenliğini etkileyebilecek riskler oluşturmaya devam ediyor. Uzmanlar Anadolu yakası ve Boğaz çevresinde yarışların sabah saatlerinde de etkisini sürdürmesini beklediğini bildiriyor. Şu an itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %42 seviyelerinde seyrediyor. Bu durum Avrupa yakası için %45 seviyelerindeyken Anadolu yakası için %35 seviyelerinde. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da bugün eğitime bir gün ara verildi. Bu da tabii yoğunluğu biraz daha hafiflemesine sebebiyet verdi diyebiliriz. Sürücülerin zorunlu olmadıkça az araçlarıyla trafiğe çıkmamaları ve mümkün olduğunca toplu taşımayı tercih etmeleri öneriliyor. Tabii şimdi baktığımızda Deniz Karayolu'nda Aydın evlerden itibaren başlayan bir yoğunluk var. Kozyatağ bölgesine doğru etkisini sürdürüyor ancak devamında yol açılıyor ve açık seyrediyor diyebiliriz. Avrasya Tüneli bağlantı noktası başta olmak üzere açık olduğunu söyleyebiliriz. Temat yolunda da yine yolun açık seyrettiğini ancak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanırken bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk olduğunu ve köprü üzerinde etkisini sürdürdüğünü ancak köprü çıkışında yolun açık seyrettiğini söyleyebiliriz. Yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü içinde bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk var. Devamında ise köprü üzerinde etkisini sürdürüp çıkışından itibaren de yol açık seyrediyor diyebiliriz. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişleri için. Bostancı sahil yolunda da yer yer trafik yoğunluğu söz konusu ancak yine de yol açık diyebiliriz. Üsküdar sahil yolunda ise trafiğin yoğun seyrettiğini söyleyebiliriz. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlere baktığımızda ise Deniz Karayolu'nda Zeytinburnu'ndan itibaren yolun açık olduğunu ve köprü bağlantı noktası başta olmak üzere köprünün de trafiğin açık olduğunu söyleyebiliriz. Temat yolunda ise yine sadece bir Seyrantepe bölgesinde yoğunluk gözlemlediğimizde devamında ise yolun açık seyrettiğini ancak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün üzerinde bir yoğunluk söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Devamında ise yol açık seyrediyor diyebiliriz. Tabii kuvvetli yarış nedeniyle aksayan T1 Kapataş Barzal ve T3 Kadıköy moda tramvay hatları da seferlerinde yine normale döndü. Bunun duyurusunu da yaptıktan sonra İstanbul'da sabah saatleriyle birlikte yoğunluk %40 seviyelerinde devam ediyor. İstanbul'daki yol durumunu aktardıktan sonra Karayolları Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre yurdun diğer çalışma yapılan güzergahlarını paylaşacak olursak eğer Ankara-Niğde otoyolunda Tema otoyolu İstanbul-Edirne yönünde Ankara-Kırıktele-Delice otoyolu güzergahında ve Samsun-Ordu yolu güzergahında yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahları kullanacak sürücülerimizin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerini, hızlarını yol şartlarına ve hava şartlarına göre ayarlamalarını önemli hatırlatıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere yurt genelindeki önemli trafik ve yol durum bilgilerini aktardık. Bir kez daha hatırlatalım. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu dakikalarda %40 seviyelerine seyretmeye devam ediyor. Herkese güvenli yolculuklar ve iyi günler diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bu önemli hatırlatmalar için biz de Büşra Hanım, biz de kolaylıklar diliyoruz. Saatlerimiz 9'a ulaştı değerli dinleyenlerimiz. Bir eser dinleyelim ardından yeniden buradayız.

desem beyhudedir beyhude. Dünyanın işleri beyhudedir beyhude. Şah desem, kul desem beyhudedir beyhude.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz.

0: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
2: Güne Merhaba programı devam ediyor.

Yeniden birlikte izleyen dinleyenlerimiz tabii mevsim değişimiyle beraber soğuk algınlığı gribal vakalarda bir hayli artmış durumda. Acillere başvurular da aynı şekilde dikkatli olmak gereken mevsimlerden biri. Tabii çocuklar konusu olunca hassasiyet biraz daha artıyor. İlaç kullanımında dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bir haber var. Çocuklarda yanlış dozda ve önerilerinden sık kullanılan ilaçların karaciğer ve böbrek hasarına hatta yaşamı tehdit eden zehirlenmelere yol açabileceği uyarısında bulunuldu. Çocukların ateşini düşürmek isteyen ebeveynlerin ilaçları önerilenden daha sık vermesi, doz miktarını kendiliğinden artırması ciddi sağlık riskleri oluşturuyor. Parasetamol içeren şurupların yüksek dozda kullanılması karaciğerde ağır hasara, ibuprofen etken maddeli ilaçların gereğinden fazla alınması ise böbrek hasarı ve mide bağırsak sistemi sorunlarına yol açıyor. Dikkat! Ateş durumunda ne yapmak lazım? Belirli bir dereceye kadar hemen ateş düşürücü verilmemesi gerektiği vurgulanmış. Diğer yandansa 38 derece ve üzerinde yüksek ateşe tabii dikkat etmek gerekiyor. Doktor Esin Kantekin çocuklarda ateşin değerlendirilmesinde yalnızca termometredeki değere odaklanılmaması gerektiğini belirtiyor. Önemli olan termometredeki sayıya değil çocuğunuzun genel durumuna dikkat etmek. Genel olarak vücut sıcaklığının 38 derece ve üzerinde olması ateş yüksekliği olarak kabul edilebilir. Çocuğun ateşini düşürmek için evde alınabilecek önlemler şöyle. Çocuğunuzun sıvı alımını destekleyin. Çocuğunuzu aşırı kalın giydirmeyin. İnce ve rahat giysiler tercih edin. Dinlenmesine yardımcı olacak sakin bir ortam hazırlayın. Bulunduğu odanın aşırı sıcak veya soğuk olmamasına dikkat edin. Ateş düşürücü ilaçlar çocuklarda kilo, yaş ve ürünün içeriğine göre belirlenen dozda kullanılmalı. İlacın dozu yalnızca yaşa bakılarak belirlenmemeli. Mutfak kaşığı yerine ilaçla verilen ölçüm aracı tercih edilmeli, diyor.

Gıda alerjileri zamanla geçebilir. Bazı gıdalar tüketildikten sonra ortaya çıkan şişkinlik, kaşıntı, döküntü ve mide rahatsızlıkları gıda alerjisi veya gıda hassasiyetinden kaynaklanabiliyor. Bu iki durumun birbirinden ayırt edilmesinin doğru tanı ve tedavi açısından önem taşıdığına dikkat çekiliyor. Gıda hassasiyeti, belirli besinlerin sindirilmesinde veya vücut tarafından tolere edilmesinde yaşanan sorunlarla ilişkilendirilirken, gıda alerjisinde bağışıklık sistemi devreye giriyor. Alerjik reaksiyonlar, hafif belirtilerle ortaya çıkabileceği gibi nefes darlığı, boğazda şişme gibi hayati tehlike oluşturan durumlara da yol açabiliyor. Bazı gıda alerjileri özellikle çocukluk döneminde zamanla geçebiliyor. İnek sütü, yumurta, buğday, soya alerjileri bunlar arasında. Yer fıstığı, ağaç yemişleri, susam, balık ve kabuklu deniz ürünlerine karşı gelişen alerjiler daha uzun süre devam edebiliyor. Gıda alerjisinin geçip geçmediğinin belirlenmesi için tıbbi değerlendirme yapılması gerekiyor. Alerjiye neden olduğu düşünülen besinlerin evde denenmemesi konusunda da uyarılar var. Gerekli durumlarda besinlerin kontrollü miktarlarda tüketildiği testlerin sağlık uzmanlarının gözetiminde yapılması öneriliyor. Özellikle nefes darlığı ve boğazda şişme gibi belirtiler görüldüğünde ise acil tıbbi yardım alınması gerekiyor. Dünyanın en eski batığının izleri Kekova'da bulundu. Antalya'nın Kekova Adası yakınlarında bulunan dünyanın en eski batığında tarihi buluntulara ulaşıldı. Gemide son olarak

0: Zeytinyağı taşımak için kullanıldığı düşünülen amforalar, yani antik testiler gün yüzüne çıkarıldı. Daha önce bulunan amforalar, geminin erken Tunç çağına ait olduğu tahmin ediliyor. Amforaların Ürdün Vadisi'ndeki atölyelerde üretilmiş olabileceği belirtiliyor. Levant kıyılarındaki bir limanda hareket eden geminin Troya ya da Girit yönüne ilerlemiş olabileceği diğer tahminler arasında. Haberde batığın 4400 ila 4700 yıllık olduğunun tahmin edildiği de kaydedilmiş. Değerli dinleyenlerimiz, yeni paylaştığımız haberler ve daha fazla içeriği Akremedya sayfamızda bulabilirsiniz. Bizleri Akremedya sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayınız lütfen. Son paylaşım şöyle: Mutlu bir yuvanın temeli nezaket başlığını taşıyor ve sayfayı kaydırdığımızda da bunun güzel örneklerini görüyoruz. Selamlaşmayı ve güzel vedalaşmayı alışkanlık haline getirin. Lütfen, teşekkür ederim ve rica ederim demekten vazgeçmeyin. Eşiniz konuşurken gerçekten dinleyin, göz teması kurun, sözünü kesmeyin. Birlikte yaşamak, mahremiyetin ortadan kalktığı anlamına gelmez. Bu da bir başka önemli hatırlatma olarak karşımıza çıkıyor. Devamında ise özel alanlara saygı gösterilmesi öneriliyor. Eleştiriyi herkesin içinde değil, baş başa ve nezaketle yapın. İltifat etmeyi ve takdir etmeyi ihmal etmeyin. Güzel davranışlar fark edilince çoğalır. Hata yaptığınızda samimiyetle özür dileyin, gerektiğinde haklıydın diyebilin. Aileyi ilgilendiren konularda birlikte karar verin. Sesinizi değil, nezaketinizi yükseltin şeklinde 9 maddelik tavsiyeler görüyoruz. İşte bunlar mutlu bir yuvanın temeli olarak da önümüze çıkıyor. Bu özel paylaşımı Akremedya sosyal medya hesaplarımızda da bulabilirsiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Mesajlarınız ulaşıyor bir yandan, göz atmayı sürdürelim. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, kolay gelsin diyor. Ahmet Kondur yeni Bosna'dan yazmış. Hayırlı bereketli günler, Rabbim afetlerinden tüm Müslümanları muhafaza eylesin duasıyla ulaşmış Fatma Hanım mesajında. Hayırlı sabahlar Akra ailesine ve dinleyenlerine. Osmaniye'den selamlar. Mustafa Kara ulaşmış mesajıyla. Balıkesir'den tüm arkadaşlarımıza sevgi ve muhabbetle diyor Osman Doğan. Başka kimler var bakalım. Denizli Antalya yolunda emniyet kemerimizi takıp Akra'yı açtık. Her zaman Akra yanımızda. Tüm dostlara, arkadaşlara dua eder ve dualarını bekleriz. İyi yayınlar dileriz. Denizli'den Mehmet Faruk Altın Kaynak yazmış. Teşekkür ediyoruz. Sizlere de hayırlı yolculuklar dileyelim. Osmaniye'den yağmurlu bir sabahtan Akra ailesine ve sevenlerine selamlar. Seher Kara İstanbul'a da geçmiş olsun Rabbim. Rahmetinin en hayırlısını versin diyor. Bir başka dinleyicimiz de Aydın Demir Çorum'dan ulaşmış. Ey Yüce Rabbimiz bizi sev, sevdir, sevindir duasıyla katılmış. Günümüz hayırlı, bereketli olsun, İstanbul'a da geçmiş olsun demiş. Yağmurlu bir Karabük sabahından tüm arkadaşlara, cennet dostlarımıza selam ve dualarımıza hayırlı, bereketli, güzel, haberli sabahlar olsun inşallah diyor. Necla Hanım da teşekkür ediyoruz. Hem kendilerine hem de bu güzel dualarıyla, mesajlarıyla bizlere ulaşan tüm arkadaşlarımıza.
1: Hava durumu.

Meteor Işık'ın paylaştığı son notlara göz atalım bu dakikalarda. Tabii etkilerini hissettiğimiz yağış bugün de devam ediyor. Programımızın başında da hatırlattığımız gibi 48 il için sarı ve turuncu kodlu uyarılar paylaşıldı. Bugün de etkilerini sürdürmesi bekleniyor. Nerelerde bakalım? Marmara'nın doğusunda, Doğu Akdeniz'de, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz kıyılarında, Doğu Anadolu'da, Antalya, Sivas, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu sebeple su baskınları, taşkınlara da dikkat.

0: Beraberinde kuvvetli rüzgar uyarısını da görüyoruz. Tabii bu deniz ulaşımında da aksamalara sebebiyet verebiliyor. Marmara'da, Kuzey Ege kıyılarında, Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'da saatte 40 ila 80 kilometreye ulaşabilir. Çatı uçması, direkt devrilmesi, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksama gibi durumlara karşı yine tedbirli olmakta fayda var. Öte yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da toz taşınımı uyarısını görüyoruz. Bu da beraberinde hava kalitesinde azalma, yağış olan yerlerde çamur şeklinde yağış olarak kendini gösteriyor. Toz taşınımının etkileri neler? Hava kirliliği bizleri nasıl etkiliyor? Neler yapılmalı? Bununla ilgili ayrıntılarıyla konuşacağımız özel bir program. Bugün kahve molası 16.15'te Akralı Sider'le olacak, hatırlatalım. Diğer yandan illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerine de göz atalım. İstanbul ve Bursa 17, Çanakkale 18 derece, Manisa 19, Denizli 20, İzmir 21, Burdur 19, Adana 24, Antalya ve Hatay 25, Eskişehir ve Konya 17, Ankara ve Çankırı 19, Bolu 17, Kastamonu ve Zonguldak 19, Trabzon 23, Rize 24, Erzurum ve Malatya 16, Kars ve Van 17, Diyarbakır 24, Mardin ve Şanlıurfa 25 derece günün beklenen en yüksek sıcaklık değerleri.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Günün ilk rakamları şöyle: dolar 49.41, avro 55.52 lirada, altının gramı ise 6.570 lira seviyelerinde.
1: Akrep
0: 9.50'de en güzel rehber.

0: 9.50'de en güzel rehber, 10'da son peygamber ve İslamiyet, 10.15'te kulağınızdan gönlünüze, 10.50'de sesli kitap programımız okudukça sizlerle programda Buka eseri seslendiriliyor. 13'te ana haber bülteniyle birlikteyiz. 14 haberlerin ardından yayına gelecek olan Sağlık Saat Afiyet programımızda üst solunum yolu hastalıkları konuşulacak. Saat 15'te Hadisler Deryası var. 16.15'te kahve molası programında hava kirliliği, çevre ve su kaynaklarının korunması üzerine durulacak. 17.15'te içteki huzur, 18'de gönül dostu ailem Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler, 22'de Kur'an ve Kıraat ilmi programlarını dinleyebilirsiniz bugün Akra'da. Değerli dinleyenlerimiz, böylelikle bugün için geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olduğunuz hayırlı günler diliyoruz.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Dehaltül cennete, cennete girdim. Tabi biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cebrail kendisine alıp da zaman zaman böyle müstesna müşahedelere mazhar olacağı yerleri gezdiriyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok olağanüstü ikramlara mazhar bir kimse. Miraca çıkmıştı. Cenneti, cehennemi, yetikat semayı, sireyi, müntahayı, her şeyleri müşahede etmişti. Zaman zaman da bu müşahedeleri olmuştur, tekerrür etmiştir. İşte böyle bir müşahedesinde olmalı. Cennete girdim diyor, bir de baktım ki feraaytu ala babiha mektuben. Cennetin kapısı üzerinde şöyle yazılmış. Es-sadakatu bi aşeretin. Yani bir kimse cebinden parasını çıkartıp bir sadaka verirse, bir hayır yaparsa bu 10 misli mükafatla karşılanır Allah tarafından. Sen sadaka yaptın, ben de sana 10 misli, yani bir misli değil de tam sadakanın karşılığı kadar değil, ondan 10 misli fazla bol bir mükafatla Allah onu mükafatlandıracak. Tamam. Ama vel kardu bi semaniyeti aşer. Borç vermek, karz-ı hasen de deniliyor. Bir müminin bir mümine, bir insanın bir insana ödünç vermesi. Bu 18 misli. Yani aşağı yukarı 2 misline yakın. 2 mislinden biraz eksik. Sadakadan daha üstün borç vermek. Fekultu ya Cibril keyfe sahreti sadakatü bi aşeretin vel kardu bi semaniyete aşer. Ya Cebrail diye sordum diyor Peygamber Efendimiz. Nasıl oluyor? Böyle sadaka 10 misli mükafatla mükafatlandırılıyorken borç vermek, karz-ı hasen vermek 18 misli mükafatla çok daha fazla miktarda mükafatlandırılıyor. Bu neden diye sordum diyor. Buyurmuş ki Cebrail aleyhisselam cevap vermek üzere لِيَنَّ صَدَقَةَ تَقَعُ فِي يَدِ الْغَن۪يِّ وَالْفَقِرِ. Çünkü sadaka verdiğin adamı bilmiyorsundur, acımışsındır haline. Verirsin, varlıklı insanın da, fakir insanın da eline düşer. Yani bazı fakirler var ki dilene dilene, sadaka toplaya toplaya normal bir insandan daha varlıklı oluyor. Zengin duruma düşüyor ama hala artık hırs oluyor içinde, toplama hırsı oluyor. Hala topluyor, doymuyor. Halbuki öyle olmaması lazım. Ben bir hatıramı bu arada nakledeyim, sohbet olduğu için. Hiç unutmuyorum. Medine-i Münevvere'de kenarda Afrikalı zayıf bir kadıncağız oturmuştu sokağın kenarında. Birisi ona sadaka vermeye kalkıştı. Buyur dedi. Acıdı haline, zavallı sokağın kenarına oturmuş. Tabii sokağın kenarına da oturunca sadaka kabul eden bir insan diye düşündü. Normal o şekilde oluyor. Sadaka vermeye kalktı o kimseye. O kadıncağız hiç unutmuyorum. Teşekkür ederim dedi. Ben dedi bugünkü ihtiyacım kadar aldım. Almıyorum dedi. Sağ olun dedi. Hayret ettim ben. Yani Allah'ın ne kulları var. Tabii Medine'ye de ümmiyetle böyle mübarek kullar toplanıyor. Fakir dersin, sen kıymetini bilmezsin. Gözünde küçük görürsün ama bakarsın Allah'ın evliyasıdır. Yani Allah onun o fakirliği içinde güzel kulluğundan dolayı derecesini çok yükseltmiş olabilir. Nitekim o Afrikalıların Medine'den çıkartılmasını istemiş diye de rivayet ediyorlar. Valilerden bir tanesi, Medine valisi, nedir ya bunlar, bizim şehrin görünümünü bozuyor. Bunların hepsini derleyeyim, toparlayayım, şehirden çıkartayım diye bir karar vermiş. Gece rüyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görmüş, onlara dokunma diye. Peygamber Efendimiz rüyada bile, asırlarca sonra bile yani fukarayı koruyor. Tabi Medine'nin fukarası da demek ki aşıkı sadık Peygamber Efendimiz'i seven kimseler oluyor. Evet, hadisi şerifimize dönelim. Sadaka verirsin, kime gitti bilmiyorsun, tanımıyorsun ki adamın kimlik muayenesi yapacak durumda değilsin ki efendim nüfus sayım memuru gibi elinde kağıt kalem anan kim baban kim memleketin ne efendim gelirin ne vesaire diyecek durumu yok. Sadakayı verir geçersin, zengine de düşer fakire de düşer. Ama karz-ı hasen borç vermek mutlaka ona muhtaç olan insanın eline düşecek. Çünkü adam zengin ama muhtaç ki borç alıyor. Gerçekten muhtaç olduğu garantili. Tabii burada sevgili dinleyiciler ben bir şey daha görüyorum. İslam'ın tabii ahkamını bir kere biz tereddütsüz kabul ederiz. Kur'an-ı Kerim böyle buyurmuş, başımızın üstünde. Başımızın tacıdır. Peygamber Efendimiz şöyle işaret eylemiş. Hay hay baş üstüne. Tabii Efendimiz nasıl işaret ettiyse öyledir. Bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki sadaka vermekten karz-ı hasen vermek daha sevaplı. Birisi 10, birisi 18 misli sevaplı. Tabi burada bir şey daha var. İslam'da kardeşliğe önem veriyor İslam dini. Kardeşler arasındaki muhabbetin artması, ilerlemesi de daha önemli. Tabi insan tanımadığı bir kimseye şey vermez, borç vermez. Tanıdığı bir kimseye borç verir. Muhabbet ziyadeleşir. Muhabbetin ziyadeleşmesi de önemli. Muhabbetin ziyadeleşmesi için kardeşin kardeşi çağırıp ziyafet vermesi, evine davet etmesi, buyur efendim yemeğe beraber yiyelim. İşte buyur bu akşam

çorbayı beraber içelim filan. Bunlar tabi muhabbeti artıran şeyler olduğu için çok sevap. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye gittiği zaman vaaz verirken, ilk konuşmalarını yaparken böyle buyurmuş yani. İşte tanıdığınıza tanımadığınıza selam verin. İslam'ın bu özelliği de var. Tanımadığı kimseye de bakar, tanımıyor ama Müslüman bir kimse belli, Allah efendim selamet versin giyiminden, kuşamından. Eskiden zaten gayrimüslimler belli oluyordu. Zaten şeyler efendim tavrıyla, haliyle belli. Bir de manevi alameti var. Hani Fetih suresinin sonundaki ayet-i kerimede hatırlarsınız. Simahum fi vücuhihim min eseris sucud. Bu çok heyecanlandırıyor bu ifade beni. Bizim ümmetimizi, yani ümmeti Muhammed'i, ahir zaman ümmeti olan, ahir zaman peygamberinin ümmeti olan ümmeti Muhammed'i eski kitaplar methetmiş. Eski peygamberler ümmetlerine övmüşler. Ahir zamanda öyle bir ümmet gelecek ki, öyle bir peygamberi zişan gelecek ki, onun ümmeti öyle güzel olacak ki diye bildirmişler, methetmişler. O methi anlatıyor bu ayeti kerime. Bu ümmeti Muhammed'in nedir alametleri? Simahum fi vücuhihim min eseri sücud. Yüzlerinde, secde izlerinden alametleri vardır bu mübareklerin. Yani manevi bakımdan yüzlerinde nuraniyet vardır. Secdeli, rükûlu, namazlı, niyazlı, abid, zahid, Allah'ın has kulları olduğundan yüzlerinde alametleri vardır. Tabi bu maddi alamet de olabilir. Çok secde etmekten insanların alnı nasır bağlarmış eskiden. Böyle kararırmış, belli olurmuş. Bak adamcağızın secde ede ede, hani insan çalıştığı zaman eli nasır tutuyor. Secde ede ede de alnı nasır tutarmış secdeden dolayı. İşte bildiğine bilmediğine selam vermeyi tavsiye etmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir Medine'ye geldiği zaman. Tanıdığınıza tanımadığınıza herkese selam verin. Tanışmak, konuşmayı konuşmak efendim dost olmayı gerektirir. Muhabbet artar diye selam vermenin sevabı var. Efendim başka bir de yemek yedirmeyi tavsiye etmiş. Yani birbirinize yemek yedirin. Tabii bu iki sebepten oluyor. Bir, zenginler var. Zenginlik içinde yaşıyorlar. Öbür tarafta fakirler var. Gece gündüz aç kıvranıyorlar. Karınları efendim bir lokma görmemiş. Aç kıvranıyorlar. Yani zengin ötekisini yedirsin, doyursun. Böylece bir yani insanlık vazifesi yapılmış olsun. Tabii zenginin zengini, yani varlıklı olduğu halde, muhtaç olmadığı halde bir kardeşi davet etmesinde gene sevabı var. Çünkü orada da muhabbet artıyor. İşte bu sözlerden hadis-i şerife geri dönmek istiyorum. Tabii Kazı Hasan verdiği zaman kardeşin kardeşle olan muhabbetini arttıracak bir jest oluyor bu. Hay Allah razı olsun, bu kardeşim benim sıkıntılı zamanımda bana borç verdi de o sıkıntımı atlattım diye memnun oluyor, muhabbet artıyor. Ben aksini de hatırlıyorum. Ankara'da bir kardeşimiz fabrika kuruyormuştu. Efendim sağdan istemiş, param yok. Soldan istemiş, param yok. Yani sağ sol dediğim şu arkadaştan, bu arkadaştan, etrafında tanıdığı kimlerden istediyse herkes param yok demiş. Halbuki var ama işte bu devirde para vermek de istemiyor insanlar. Borç vermek istemiyor. İki sebepten istemiyor. Bir, borç veriyor. Ondan sonra yalvara yakara borç alan kimse borcunu vermekte bu sefer seni yalvarttırıyor. Vermem diyor, geciktiriyor, yok diyor, halbuki var. Efendim senin paranla otomobil alıyor, efendim işini götürüyor, keyfine bakıyor ama senin paranı vermiyor. Bir, bu durumdan dolayı hani sütten ağzı yanınca insan yoğurdu üfleyerek yermiş. Yani birkaç defa borç veren pişman oluyor, bir daha vermek istemiyor. İkinci bir sebep daha var. Efendim enflasyon dolayısıyla bir adam bir adama efendim 1 milyon lira para verdiyse bu sene, efendim veya 10 milyon diyelim, şöyle bir hatırlıca bir para olsun, 10 milyon lira para vermişse bir sene sonra 10 milyonu getirip verdiği zaman 5 milyon vermiş gibi oluyor. Belki daha az vermiş gibi oluyor. Tabii herkes bunu hesap ediyor. Yani iyi tamam, bu kardeşime 5 milyon vereyim ama neden vereyim? Hani benim de ihtiyacım varken niçin ben bunu vereyim? Çünkü enflasyondan dolayı 5 milyon değerine düşüyor. Ben bununla altın alsaydım veya efendim mal alsaydım, efendim şu kadar alacaktım. Şimdi onun yarısı kadar alacağım. Enflasyondan dolayı paranın alım gücü düştü filan diye hesap yapıyor herkes. Ondan borç vermek istemiyor. Bir üçüncü sebebi ekleyebiliriz. Böyle iktisatçılar filan tabii bunu daha iyi bilirler. Şimdi bu devirde para

0: paranın kullanımından elde edilen faydalar, menfaatler arttı. Yani parası olan bir insan onu kullanıyor, eviriyor, çeviriyor, 40 türlü çevirip evirdikten sonra bir kar elde ediyor. Yeter ki elinde para olsun. Para başlı başına bir kuvvet oluyor. O bakımdan da kimse parasını tutup da böyle evrilip çevrilmeyen, efendim rant kar getirmeyen bir şeye vermek istemiyor. Birkaç sebepten tabii bu karz-ı ahsen meselesi bu devirde biraz zayıflamış ama bazen de insanın büyük ihtiyaçları olabiliyor. Ben kendi hayatımdan hatırlıyorum. Çocuklarımı evlendirecektim. Kimseden de bir şey istemek istemiyorum. Yani böyle kendi yağımla kavrulayım falan diye. Ama tabii düğün masrafı, yorgan alacaksın, bilmem ne alacaksın, çeyiz alacaksın falan derken paralar bitiveriyor. İnsan bir kuruşu hesaplayacak duruma geliyor. Eyvah, akşam ne yiyeceğim diye düşünme durumuna geliyor. Tabii o sıkışık durumlardan dolayı paraya da ihtiyaç olabiliyor. Bence şey olabilir, borç veren kimse diyebilir ki kardeşim veya borç alan kimse daha asil bir jest olarak kardeşim ben bu kadar altın almış oluyorum senden filan diyebilir. O kadar altın vereceğim diyebilir. Yani o tarzda biraz bu enflasyonun tesiri engellenebilir. Sevabı çok. Karz-ı hasen vermenin bu konularda da gayretli olup karz-ı hasen verip sevaplarınızı arttırmaya gayret ediniz. İbadet ve taatle Allah'ın yolunda ömrünüzü geçirin ki Allah Teala Hazretleri sizi sevsin. Sizleri ve bizleri sevdiklerimizle, evlatlarımızla beraber efendim rahmetine gark eylesin, mazhar eylesin, lütfuna, ihsanına erdirsin. İki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin. Allah-u Teala Hazretleri gönüllerinizin muratlarını, taleplerinizi, dileklerinizi ihsan eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicilerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'de kadınlar anlamına gelen ve onların haklarını anlatan Nisa suresinden söz edeceğiz bugün. Medine döneminde 7 yılda nazil olan sure 176 ayetten oluşuyor. Sure isminden de anlaşıldığı gibi kadının hak ve sorumluluklarını anlatan ayetlerden alıyor. Kadının hiçbir hakkının olmadığı bir topluma, yine böyle bir dönemde onun hak ve sorumluluklarını anlatan bir sure olarak gelmiştir. Nisa suresinin bütününde can, akıl, din, nesil ve mal emniyeti olmak üzere 5 temel emniyetin korunması anlatılıyor. Surenin ana konusu adalet ve hukuktur. Nisa suresinin bütününde aile hukuku, yetimlerin hakkı, miras ayetleri, evlilik hukuku, savaş ahlakı, kadınların hakları, boşanma hukuku ile ilgili hükümler yer alırken, son 3 ayetten birinde yine başlangıçta olduğu gibi tüm insanlığa yönelik bir hitapla imana, Kur'an'a ve ondaki buyruklara sarılmaya davet eden bir sesleniş vardır. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir delil olarak mucizelerle Muhammed geldi ve size apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akramedya'da.
3: Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
4: Akra.

Akra'da Sağduyulu Akıl Özel Söyleşilerinde yeni bir bölüm. Kur'an Penceresinden Sağduyu. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim, aklı selim olmayı nasıl tarif ediyor? Kalpler nasıl akleder? Akıl nimetinin farkındalığına dair ayet-i kerimelerden örneklerle Sağduyulu Akıl Özel Söyleşisi, Pazar 17.15'te Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Cerba ve Ezru halkı temsilcilerinin Tebük'e gelip Peygamberimiz Aleyhisselam'la sulh yapmaları. Cerba, Ezru karyelerinden olup, Şam toprağında Belka'da, Umman'ın Hicaz tarafında Serat dağları yakınındadır. Ezruh da Şam tarafında Serat'a bağlı Belka nahiyelerindendir. Ezruh'la Cebra arası bir milden biraz fazladır. Cerba ve Ezruh halkı da Makna halkı gibi Yahudiydiler. Eyle hükümdarı Yuhanna ile birlikte Cerba ve Ezruh halkı temsilcileri de Tebük'e Peygamberimiz Aleyhisselam'la görüşmeye gelip cizye vermek üzere sulh yaptılar. Peygamberimiz Aleyhisselam Yuhanna bin Rube için yazdırdığı yazıda şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Allah'tan ve Allah'ın Resulü Peygamber Muhammed'den Yuhanna bin Rube'ye karada ve denizde Eyle halkı için bir eman, güvencedir. Onlara Allah'ın ahdi ve Peygamber Muhammed'in ahdi vardır. Onlarla beraber olan Şam halkı, Yemen halkı ve Bahreyn halkı içinde bu ahitler vardır. Onlardan kim bir hadise çıkarırsa, onun malı araya girip kurtaramaz. O zaman onun malı da insanlara helal olur. Karada veya denizde, insanları içmek istedikleri bir sudan, geçmek istedikleri bir yoldan men etmeleri de kendilerine helal olmaz. Bu yazıyı Resulullah'ın izniyle Cüheym bin Salt ve Şurahbil bin Hasene yazdı. Peygamberimiz Aleyhisselam, Cerba ve Ezru halkıyla yapılan musalaha için yazdırdığı müşterek yazıda da şöyle buyurdu. Bu, Muhammed peygamber tarafından Cerba ve Ezru halkı için yazdırılan yazıdır. Onlar, Allah'ın emanıyla ve Muhammed'in emanıyla güvencededir. Kendileri her yıl Recep ayında halis altından 100 dinar ödemekle mükelleftirler. Allah onlardan bu mükellefiyetleri hakkında ahd almıştır. Müslümanlardan ve özellikle üzerlerine korku çöktüğü sırada korkuya kapılarak veya korkutularak kendilerine sığınmak zorunda kalacak olanlara, Ezru halkı iyi davranmakla ve Muhammed bu sığınanların Ezruh'tan çıkmalarını istediğini kendilerine bildirinceye kadar da onların güvencelerini sağlamakla mükelleftirler. Allah onlardan bu mükellefiyetleri hakkında ahd almıştır. Makna elçilerinin Tebük'e gelip Peygamberimiz Aleyhisselam'la sulh yapmaları. Makna elçileri Tebük'e gelip Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına indiler. Peygamberimiz Aleyhisselam'la görüşüp sulh yaptılar. Maknalılar Yahudi olup deniz sahilinde otururlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam onlara hitaben yazdırdığı yazıda şöyle buyurdu. Sizler selametli olasınız. Bundan sonra derim ki, karyenize dönen elçileriniz yanımda konuklandılar. Bu yazım size geldiği zaman sizler emniyet ve selamete kavuşacaksınız. Çünkü sizin için Allah'ın ve Resulünün himayesi vardır. Allah'ın Resulü sizin bütün kötülüklerinizi ve suçlarınızı örtbas etmiştir. Artık siz Allah'ın himayesinde ve Resulünün himayesindesiniz. Size ne zulüm ne de düşmanlık yapılacaktır. Allah'ın Resulü kendisini koruduğu şeylerden sizi de koruyacaktır. Yapılan anlaşma gereğince dokunmuş bezleriniz, aranızda bulunan bütün köleleriniz, atlar, silahlar, Resulullah'ın veya Resulullah'ın elçisinin bağışladığı müstesna olmak üzere Resulullah'a aittir. Bundan başka çıkan hurma mahsulünüzün dörtte birini ve kadınlarınızın dokudukları şeylerin dörtte birini ödemekle de mükellefsiniz. Bundan sonra siz her cizyeden veya mükellefiyetten muaf ve uzak tutulmuş bulunacaksınız. Söz dinler ve itaat ederseniz, Resulullah iyilerinize iyilikte bulunmayı, kötülerinizin suçlarını bağışlamayı üzerine alır. Sonra
şu da bilinsin ki müminlerden

0: Müslümanlardan her kim Makna halkına bir hayır ve iyilik yaparsa, yaptığı hayır ve iyiliği kendisine yapmış olacaktır. Sizin üzerinize ancak kendinizden veya Resulullah'ın ashabından birisi vali tayin edilecektir. Vesselam.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da onun dünyada ve ahirette kusurunu örter.

0: kulağınızdan gönlünüze.
1: Sevgili dostlar, merhabalar, selamlar, muhabbetler. Yeni bir programda sizlerle birlikte olmanın sevincini yaşarken sizler için derlediğimiz güzel eserleri birlikte dinlemek için radyonuzun sesini biraz daha açmanızı da tavsiye ediyoruz, istiyoruz ve bu keyifli müzik yolculuğunun tadını birlikte çıkarmayı ümit ediyoruz. İlk eserimiz bir potpourri olacak. Mustafa Kamacı'dan dinliyoruz. Önce Nuri Cemali, hemen ardından Ömrün Bitirmiş eserlerine birlikte kulak veriyoruz.

Evet sevgili dostlar, hiç vakit kaybetmeden sizlere Granadalı bir grup olan El Firdaus'un hazırladığı Madha Morsiko isimli eserle sizleri baş başa bırakıyoruz.

sevgili dinleyiciler, Nazri Rohani'den gelecek son eserimiz Subhanallah ismiyle. Yeni bir programda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, Hakk'a emanet olun.

0: kulağınızdan gönlünüze.
1: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: Hayrın kümelendiği evin anahtarı tevazu, şerrin kümelendiği evin anahtarı ise gururdur.
1: Şeyh Şami.

Allah'ım, senin pak, güzel, mübarek ve zatına en sevimli ismin ile senden dilerim. O isminle çağrıldığın zaman cevap verirsin. O isminle senden istendiği zaman verirsin. O isminle senden rahmet talep edildiği zaman rahmet eylersin. O isminle sıkıntıdan kurtulmak için senden yardım dilendiği zaman sıkıntıdan kurtarırsın.

Okudukça Eser Buka. Mutasavvıf şair Niyazi Mısri'nin hayatını ve manevi yolculuğunu roman tadında anlatan Buka eseriyle sizleri baş başa bırakıyoruz.

Mehmet artık kendi meşrebini seçmeye başladı. Bir taraftan da ilme merak saldı ve çarelerini araştırmaya başladı. 7. Bölüm. Bazen de Mehmet, gözümün önüne yollar geliyor adamım diyordu. Kimsesiz tozlu yollar, sarışın yollar. İşte kaçıp o yollara düşmek istiyorum. Koca memleketin kim bilir kaç bucağında kaç tane bilgin, kaç tane şeyh vardır. İnanır mısın, hepsiyle tanışmak, görüşmek istiyorum. Bana öyle geliyor ki hepsinden alacağım var. Görüyor musun, bir de adamları kendime borçlu çıkarıyorum. İçim yanıyor Kasım. Peki neden bu yangın? Aç açık mıyım ki? Bu doymazlık neden? Kasım da, seni anlayamıyorum galiba. Bu ateş, bu acelecilik niye ağam diye soruyordu. O senin sarışın yollar beni ürkütüyor biliyor musun? Kendi hesabıma ürküyorum. Çünkü ben yerimi buldum. Saraydan başka bir yere kımıldamak istemiyorum. Fakat senin adına cidden endişeliyim. Bir deli tay gibisin. Bence nasıllara kızacağına üzerlerine eğil. İyi düşün. Nasıl bir yerlere gidip ilim tahsil edebilirsin? Bu mektubu derviş ağaya okumayacağına göre daha açık yazayım. Ne istediğini iyi biliyorsan onu yap. Ne baban ne de derviş ağam sana engel olamazlar gibi geliyor bana. Nasıllara, niçillere takılma, yap. Bu mektup elbet koca dervişe okunmadı. Delikanlıdırlar, elbet benden gizlenecek bir şeyler yazmıştır. Delikanlıdırlar diye düşündü. Daha sonraki mektubunda biraz sakinleşmişti Mehmet. Eğer koca dervişin dediği gibi bilgin olursam belki İstanbul'a yerleşirim, seninle sık sık görüşebiliriz diye yazıyordu. Çocuklar 14 yaşına eriştiler. Bu arada Yeniçeri cuntasını damat Recep Paşa vasıtasıyla yöneten Sadrazam Hüsrev Paşa, Erzurum valisi Abaza Paşa'yı ilk muhasarasında yenmiş, Tutsak Paşa'yı 4. Murad'a göndermişti. Murat Han göstermelik birkaç azar sözünden başka Abaza Paşa'yı iyi karşıladı ve onu Bosna Beylerbeyi yaptı. Belli ki ağabeyisi Sultan Osman'ın kan davasını güden bu zorlu paşadan hoşlanmıştı. Hüsrev Paşa pek şiddetli İran savaşlarına komutanlık etti fakat Bağdat'ı Safevilerin elinden alamadı. Bu yüzden azledildi. Yerine Hafız Paşa sadrazam oldu. Ancak bu yeni sadrazam Hüsrev ve Recep Paşaların hoşuna gitmemişti. Bu ikisi genç padişahı korkutup sindirmek istiyorlardı. Yeniçeri baş kaldırdı. Hafız Paşa padişahın gözleri önünde şehit edildi. Ve damat Recep Paşa sadrazam oldu.

Ancak diye yazmıştı Kasım, amcam padişahımız o iki murdar herifin kendi arkasından neler yaptıklarını ve neler yapmak istediklerini pek iyi biliyor ve bu pis işi halletmenin zamanını bekliyor, diyor. Neye dayanarak söylediğini bilmiyorum. Açıklama yapmadı. Öyle de olmalı. Koca derviş dedi ki, bu dördüncü Murat Han abi esaslı bir genç olmalı. Hem de adam akıllı cesur. Kolay değil öyle cuntanın başını öldürtüvermek. Belki o kız hanım Abaza Paşa'dan beklediklerimizi yapacak. Yeniçerileri hadlerini bildirip ocağa bir çeki düzen verecek. Muhakkak valide sultana da devletten el çektirip kendisi idareyi ele alacak. Ah Allah'ım ne büyüksün. Güldür şu Osmanlı'nın yüzünü. Derviş ağam, inşallah dediğin gibi olur. Fakat benim sorunum nedir biliyor musun? Ben Kasım'a dinlediğim bir sohbeti uzun anlattım. Bak o bana ne yazmış. Ben ona İbni Arabi'nin vahdeti vücut fikrini nasıl sistemleştirdiğinden söz ediyorum. O bana Hüsrev Paşa'dan laf açıyor. Sanki bana değil sana yazıyor. Koca derviş kıkır kıkır güldü. Sarı olan birkaç sohbete katılmıştı da burada. Abi hep uyumuştu. Canım o zaman çocuktuk. Ya şimdi nesiniz? Aman derviş ağam yakında 15 olacağız. Artık bize çocuk deme. Koca derviş omuz silkti. İsterseniz 25, 35, 55 olun. Abi bilin ki benim nazarımda hep çocuksunuz. Sizi büyütmeyeceğim. Ne yapayım karşımda koca adamları? Lakin sana şunu da söyleyeyim. Sen büyüdükçe daha bir güzelleştin. Yani pek yakışıklı bir delikanlı oldun. Bilmem ki sarı oğlan ne haldedir. Yakışıklılık iltifatı Mehmet'in yüzünü kızartmıştı. Sahiden öyle miydi acaba? Birkaç gün soru aklına takılı kaldı. Sonra unuttu.

Bilecekti. Fakat tütün evde de yasaklandı. Tütün hakkında ulema tartışması elbet Malatya'ya kadar geldi. Ali Efendi'ye fikri soruldu. Kanaatime göre şeriata aykırı değildir fakat içene zararlıdır dedi. Tütünü çok merak eden ve bir fırsat çıksa da içsem diye düşünen koca derviş fena bozuldu. Baksana abe, içene zararlıdır dedi şeyhim. Şimdi benim içmem olmaz, vah olsun bana. Canım bir kere iç bak, hiç olmazsa neymiş görürsün dedi Mehmet. Şeyhim efendimin zararlı dediği şey bir kere değil yarım kere bile yapılmaz. Şeyhe bu kadar bağlılığı daha Mehmet'in ne kafası ne gönlü alıyordu. Ses çıkarmadı fakat koca dervişe üzüntüsünü unutturmak için çoktandır aklına takılan bir şeyi sordu. Kuzum derviş ağam, bana şu nefis ne menem şeydir anlatsana. Ha, bak anlatayım adamım kıymetlim. Abi biliyorsun, Peygamber Efendimiz Tebük Savaşı'ndan dönerken çevresindekilere küçük savaştan büyük savaşa dönüyoruz demiş. İşte bu büyük savaş nefisle mücadeledir. O nefsiyle mücadele edenin gerçek savaşçı olduğunu da söylemiştir. Bunları sohbetlerden biliyorum. Nefis nedir? Nefis. Nasıl anlatsam ki? Ruh mu desem, ruhuyla bedeniyle insanın kendisi mi desem, her ikisini de iddia eden din bilginleri çıkmıştır. Şeyhime göre ruhuyla bedeniyle insanın kendisidir. İnsanın şu kötü, geçici dünyaya fazla bağlanmasıdır. Öyle bir bağlanma ki maneviyatı tamamıyla terk ettirir. Sen mesela politikayla meşgul olarak öyle mi yapıyorsun? Aslında Mehmet bu soruyu biraz da koca dervişe takılmak, onu azıcık kızdırmak için sormuştu. Fakat o hiç kızmadı. Dedi ki, hayır hayır, abe benim maneviyatım tamdır. Politika sonra gelir, güreş de işimdir. Bunları böyle bil. Mamafih dediğin gibi politikayla meşguliyet, belki nefsimin tam arınamamasındandır. Abe tabii öyledir. Kim oluyorum ben ki nefsimi temizledim diye ortaya çıkayım. Şimdi bütün politikacılar büyük nefis sahibi demek gibi bir şey çıktı bu lafımdan. Onu demek istemedim. Politika da bir meslektir. Nefis sahibi olup olmamak onun politik davranışlarıyla ilgilidir. Ben sadece kendim için konuştum. Ne de olsa hakir bir dervişim ben. Politika neyime? Evet, ne diyordum? İnsanda ona yapışık sanki ikinci bir varlıktır nefs. Eğer onu şımartırsan büyür ve senin ruhunu kemirir. Şeytan gibi bir şey. Belki bir bakıma. Abe şeytan daha ziyade insana vesvese verir. Görüyorsun nefisle mücadele her kişinin kârı değildir. Her kişinin becerebileceği bir şeydir. Yani o sevgiliye yakınlaşmış, şüpheden ve yalandan kurtulmuş kişiler yapabilir bunu. Önce kolay şeylerden başlayıp zoruna doğru gitmek gerekir belki. Abi iyi bildin adamım, bir de ben ilave edeyim ki bu işin daha kolayı bir ruhi gelişme yoluna girmekle olur. Allah o zaman daha çok yardım eder. Böylece insanın içindeki nefis memleketleri azalır, ruh memleketleri artar. İş benliğini şu dünyanın pisliklerine dalıp gitmekten kurtarmaktır. Mehmet deminden beri kendine ait bir tarif arıyordu. Nihayet buldu. O halde dedi, nefis için şöyle bir tarif yapabilir miyiz? Nefis bütün maddi arzuların toplamıdır. Olur mu? Abe ne güzel söyledin kıymetlim. Evet, nefis baş kaldırdıkça, senin tarifinle maddi arzular çoğaldıkça onların tepesini ezmen lazımdır. Çünkü nefisle savaşacağımıza göre onu önce düşman bilmek gerekir. Sağ ol be derviş ağam, şimdi kafamda daha bir berraklaştı nefsin ne oldu? Sen daha çok sağ ol. Bak örneğin senin ruhi yanın Kasım'inkinden kuvvetlidir. O nefsine daha düşkündür. Mehmet düşünceli düşünceli gülümsedi. Dedi ki, yani ikimiz bir denge oluşturuyoruz. Onun için mi seviyoruz birbirimizi? Olabilir. Birbirlerinin pek de aynı olanlar ne hikmetse sizin gibi güzel güzel geçinemezler. İlgileriniz değişik. Abi her ikiniz de kendi alakalarınızı ayrı ayrı sürdürüp birbirinizi çok sevmeye devam ediyorsunuz. Abi ne güzel şeydir sevmek kızanım. Sev her insanı, her şeyi, her yaratılanı. Çünkü Allah her şeyi, her insanı sevgisinden yarattı. Her insanı sevemem. Çünkü bir sürüsü beni kızdırmakta.
Abe ne demiş Yunus, unuttun mu yoksa? Yaratılanı severim, yaratan

Dan ötürü. Ah, bir Yunus olabilsem, dedi Mehmet. Bütün hırsını sesine yükleyerek. Sonra bu ses düştü, kırıldı. Bir zamanlar, dedi, daha çocukken sarışın, mavi gözlü bir kız çocuğu görmüştüm. Şimdi düşünüyorum da o kıza tutulmuşum meğer ben. Koca derviş bu mavi gözlü sarışın kızın kim olduğunu hemen anladı. Ama renk vermedi, bir şey belli etmedi. Bırakalım bunları derviş ağam, şimdi var mısın bir güreşe? Abe varım. Aslında koca dervişin canı güreşmek istemiyordu. Ama Mehmet'in gönül karmaşasını, sanki şu anda bir şeyler kırıp dökmek istediğini anlamıştı. Güreştiler. Güreşirken Mehmet hep düşündü. Neden hep maddi güce dayanan bir şeyler yapmak istiyordu? Neden? Neden?

0: Okudukça programında Emine Işınsu'nun kaleme aldığı Buka eserinden bir bölüm dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Hangi oyunu ya da hangi oyuncakla oynuyorsa gözlemleyerek çocuğun kişiliğini tespit edebilir miyiz? Çıkarımda bulunabilir miyiz?
3: Çocuğun aslında iç dünyasının dışa vurumudur oyunlar. İşte örnek veriyorum, eğer bir çocuk mesela annesinin babasının ilgisini istiyorsa, buna ihtiyaç duyuyorsa, örnek veriyorum oyunlarında hep ben şimdi bebek olayım, sen beni sev, ondan sonra bana şimdi sen yemek ver. Ya da mesela çocuk kendini güvensiz hissediyor. Bir şekilde rahatlayamıyorsa, kendini huzursuz hissediyorsa. Mesela oyuncaklarında hep daha güçlü figürler. Ben çok güçlüyüm. Bende şöyle bir özellik var. Seni şu özelliğimle işte yok edebiliyorum. Ya da işte bak şimdi gördün mü, süper güçlüyüm. Hiç kimse beni yenemez gibi. Bunları yansıtıyor oluyor. O yüzden diyorum ya, çocuğun oyunlarını takip etmek ve gözlemlemek çok değerli ve çok kıymetli.
2: Peki sosyal hayatında ya da okulunda, anaokuluna giden bir çocukta oradaki diğer arkadaşlarıyla oynadığı oyunları da gözlemlemek gerekir mi? Buradan da çıkarımda bulunabilir miyiz?
3: Çocuğun tüm oyun kurduğu alanlar bizim için değerli ve kıymetli. Kendi arkadaşlarıyla oluşturduğu, kendi başına oynadıkları, öğretmeniyle beraber oynadığı veya annesiyle babasıyla oynadığı. Şimdi özellikle benim öğrencilerimde mesela anneleriyle beraber daha böyle işte puzzle, bebeklerle oynamak, işte babalarla oynadıkları oyunlar, güreş, yakalamaç, saklambaç, daha hareketsel oyunlar oluyor mesela. Bu bile aslında anneyle babayla vakit geçirirken oynadığı oyunların hangi oyun tarzlarını sevdiğini aslında gözlemliyor oluyor. Ya da mesela arkadaşlarıyla oynarken bir gün mesela çok hareketli bir oyuna dahil oluyor çocuk. Bir gün biraz daha sakin, daha böyle kendi başına mesela resim yapmak istiyor. Bu şekilde vakit geçirmek istiyor. O an mesela o günkü ruh halini bile algılıyor olabiliyorsunuz çocuğun seçtiği oyunlarla, oyuncaklarla.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Robin. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra mobil hattımız 501 630 30 30.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Elif Lam Ra. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz. Andolsun ki onlara içinde ibret alıp da kendilerini küfür ve inattan alıkoyacak şeyler, üstün hikmet bulunan haberlerden niceleri gelmiştir. Fakat onlara gelen uyarılar kendilerine hiç fayda vermiyor. Kur'an'daki her haberin kararlaşmış, gerçekleşecek bir zaman

0: zamanı ve mekanı vardır. Siz de onu artık yakında öğreneceksiniz. Bu Kur'an'ı indirmemizin sebebi, kitaplar yalnız bizden önceki topluluklar, Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Biz ise onların okunmasından hakikaten habersizdik, anlamıyorduk demeyesiniz diyedir. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.
3: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

İnsan muhterem bir varlıktır. Kalbine hürmet etmek, kalp kırmamak, toprak kadar mütevazi olmak, 72 millete hor bakmamak gerekir. Hacı Bektaş-ı Veli.

0: Rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
1: Annelik öğrenilmiş bir davranış değildir. Hani birbirimize söyleriz. Anne olduğun zaman anlayacaksın. Evlat sevgisini anne olduğun zaman anlayabilirsin gibi. Hani insanlar birbirlerine bu şekilde cümleler kullanıyorlar. Bu çocuğun doğumuyla gelen bir şey. Yani adeta Yüce Rabbim geleceği garanti altına alıyor. Yani soyun devamı için annelik üçgüdüsü olmazsa, güdü olmazsa, annelik diye bir şey olmazsa o çocuğun geleceği de olmayacaktır. Daha insan neslinin devamı olmayacaktır. Çünkü bir bebek annesine muhtaç olarak doğar ve o muhtaçlığı gideren şey de annenin ilgisi, alakası ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılamasıyla devam eden bir ilişki geliştirirler. O yüzden annelik hani öğrenilen bir şey değil ama eğitimle geliştirilebilen, işte eğitimle donanımın artırılabileceği bir roldür. Bu bakımdan anneliği doğru tanımlamak lazım. Annelik Yüce Rabbimin bir hediyesidir nesillere, canlı varlıklara. Bu hayvanlarda da var, insanoğlunda da var. Bu annelik soyun devamı noktasında çok önemli bir roldür. Çünkü biz soyumuzu geleceğe aktarırken onların da yaşaması ve neslin devamında annenin çok önemli bir rolü var. Öncelikle bebeğin planlanıp planlanmadığı anne-çocuk ilişkisini etkiliyor. Yani eğer çocuk planlı bir çocuksa daha doğal bir süreç, daha hani planlanmış, programlanmış, isteyerek, dileyerek olan bir çocukla aniden gelen, işte planlanmamış bir çocuğa

0: karşı olan tutum ilk başlarda biraz farklı oluyor. Yani çocuğun planlanıp planlanmadığı anne çocuk ilişkisini etkilediğini görüyoruz. Bebeğin mizaç özellikleri etkileyebiliyor. Bebeğin sağlık durumu, yani işte hastanede yatış sürecinin uzun olması, annenin aynı şekilde hastanede bebekle ikisinin ayrılmış olması, işte ağır ameliyatlar geçiriyor olmaları ilk dönemdeki anne çocuk ilişkisini sekteye uğratacağından dolayı burada bir sıkıntı doğabiliyor. O yüzden anne çocuk ilişkisini bebeğin sağlık durumu etkiliyor. Cinsiyeti de etkiler. Önceden erkek çocuklarına karşı böyle bir yüksek bir istek, bir kültürel aktarım vardı. Şimdi ortalama olarak kız çocuklarına da geçti. Hala bunların etkili olduğu aileler, kültürler var. Hani erkek çocuğa olan yaklaşım, erkek çocuğun doğduğu zamanki sevinç ve mutlulukla kız çocuğunun doğduğu zamanki duygusal akış farklı olabiliyor. Cinsiyet farklılıkları da anne çocuk ilişkisini etkileyebiliyor. Kaçıncı çocuk olduğu da etkileyebiliyor. Hani eğer ilk çocuğuysa anne deneyimsiz, anne tecrübesiz ya da son çocuksa daha toleranslı, daha tecrübeli olabiliyor. Dolayısıyla çocuğun kaçıncı çocuk olduğu da anne çocuk ilişkisini etkilediğini görüyoruz. Ailenin refah seviyesi, yani ekonomik koşulları diyebiliriz. Yani anne çocuk ilişkisini etkiliyor. Olumsuz koşullar, annenin ve babanın ruh sağlığı, çocuğa yansımaları, eşler arasındaki problemler ve çocuğa yansımaları. Yani baktığınız zaman tüm aile sistemini etkileyen bir durum haline geliyor. Yani anne çocuk ilişkisini ekonomik koşullarda etkiliyor. Evde kaç kişinin yaşıyor olduğu çok çocuklu ailelerde her çocuğa düşen ilgi, alaka ve ekonomik çocuğa harcanacak olan ekonomik tutar farklılaşıyor. Hı hı. Dolayısıyla hani evde kaç kişinin yaşıyor ya da anne babaanneli dedeli bir ev çok güzel, harika, çok olumlu tarafları da var. O noktada anne çocuk ilişkisini de etkiliyor. Çünkü babaanne ve dede biraz devreye giriyor. Çocuğun gelişiminde söz sahibi oluyorlar. Bunu tartışabilirsin, hani olumlu olumsuz tarafları neyse, ama annenin çocukla olan iletişimini evde yaşayan birey sayısı etkiliyor. Geniş, evet, ailede farklı, çekirdek ailede farklı, çok çocuklu ailede farklı. O yüzden evde kaç kişinin yaşadığı önemli. Tabii tartışmasız anne babanın ruh sağlığı da çok önemli çocuğa yönelim noktasında. Hani depresif bir anne, depresif bir babanın çocukla olan iletişimini tahmin edebilirsiniz. Çünkü çocuklar ilk dönemlerde inanılmaz derecede deneyimlenmesi gereken olumlu ve güven verici bir ilişkiye ihtiyaç duyarlar. Hı hı. Bu ilişki karşılığında dünyaya güvenmeyi öğrenirler. Yani güven duygusunu öğrenirler. Bu süreç içerisinde çocuklar daha çok görsel, yani somut şeylerle ve sosyal olarak öğrendikleri için, görsel olarak öğrendikleri için, model olarak öğrendikleri için annenin yüz mimikleri, problemi çözmedeki becerisi ve yol ve yöntemi çocuk açısından kopyalanır. O açıdan anne çocuk ilişkisini ve çocuğun ruh sağlığını çok etkileyen bir şey. Annenin ve babanın ruh sağlığının önemi burada, hani çocuk açısından, gelecekte çocuğun ruh sağlığı açısından, annenin çocuğun ihtiyaçlarına vermiş olduğu tepki açısından hem annenin hem babanın ruh sağlıkları çok önemli oluyor bu noktada. Çocuğun doğduğu zaman anne babanın yaşı da çok etkili oluyor şüphesiz. Çok tecrübesiz bir anne, çok genç bir anne olabiliyor. Çok genç bir baba olabiliyor. İlerleyen yaşlarda çok çok toleranslı bir anne baba olabiliyor. Bu noktada yaşlar bile çocuklara farklı farklı tutumlar ve davranışlar ve iletişim biçimi geliştiriyor anne ve babalar. Diyorsunuz ki hepsi kardeş ama bu ondan farklı. Bu çünkü hepsinin yaşadığı, annesiyle babasıyla yaşadığı iletişimsel tecrübe çok farklı. Hani burada 3 kardeş, 4 kardeş, bunlar hepsi aynı anadan babadan doğdu ama bu çocuk çok problemli ya da bu çocuk çok iyi, çok işte mükemmel, çok şöyle. İşte aradaki o süreçte her çocuk aynı tecrübeyle ve aynı ailesel donanımla doğmuyor. İşte farklı ekonomik koşullarda, anne ya da babanın farklı ruhsal durumlarında, işte ailenin kaç kişiyle yaşadığı ile ilgili bir farklı bir dönemde. Yani bu noktadaki farklılıklar çocukların tek tek farklı farklı yönelimlerine, yani anne çocuk ilişkisini etkileyen etmenlere dönüşüyor.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.
2: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

Bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam evimizde otururken annem beni çağırdı ve hele bir gel sana ne vereceğim dedi. Aleyhissalatu vesselam anneme çocuğa ne vermek istemiştin diye sordu. Ona bir hurma vermek istemiştim deyince aleyhissalatu vesselam dikkat et. Eğer ona bir şey vermeyecek olursan üzerine bir yalan yazılacak buyurdular.

Akra'da 1446 İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.

Hadis usulü ve İmam Buhari'nin yöntemleri. Sevgili dinleyenler, bugün sizlere hadis-i şeriflerin toplanması ve kaydedilmesi sürecinde hadis usulü ilminin temellerinden, hadislerin tespiti ve muhafazasına gösterilen titizlikten bahsedeceğiz. Değerli dostlar, hadis usulü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilen söz, fiil ve hareketlerin, haberlerin doğrusunu yanlışından ayırmak amacıyla oluşturulan kurallar ve terimleri inceleyen bir ilim dalıdır. Bu usul ihtiyaca göre oluşmaya başlamış, uygulanmış ve yavaş yavaş geliştirilmiştir. Hicri 3. asırdan itibaren yazıya dökülmeye başlayan hadis usulü ilminin temelleri, esasında sahabe döneminde sahabenin hadislerin tespitine ve muhafazasına gösterdikleri dikkate dayanmaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra sahabe, tabi'in ve tebe-i tabi'inin hadis rivayetlerinin aslına uygun olarak yapılabilmesi için aldıkları tedbirlerde hadis usulünün temellerini oluşturan uygulamalardır. Rivayetleri Kur'an'a ve sünnete dayandırmak, haberi nakleden raviden şahit istemek, haberi nakleden raviye yemin ettirmek, hadisi kim

kimden aldığını sorup hadisleri kabulde seçici davranmak, hadisin rivayet silsilesini araştırmak, ravilerin doğru söyleyip söylemediklerini sorgulamak ve otoritelere güvenmek şeklinde beliren bazı uygulamalar bu tedbirler kapsamında zikredilebilir.

3. Hicri asır, hadisin altın çağı olarak kabul edilir. Hadis ilminin erken devir eserleri bu asırda yazılmıştır. 3. asırda öne çıkan en mühim eserlerse Es-Sahihayn olarak bilinen Buhari ve Müslim'in El-Camius Sahih adlı eserleri, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace ve Nesai'nin Es-Sünen isimli çalışmalarıdır. Bunlar Kütüb-i Sitte denilen 6 ana hadis kaynağını meydana getirmiştir. Buhari kısaca El-Camius Sahih veya Sahih-i Buhari isimleriyle meşhur olan eserini 600 bin rivayet arasından seçtiği hadislerden oluşturmuştur. Buhari'nin 16 senede tasnif ettiği söylenen bu çalışmada mükerrerleriyle birlikte 7275 hadis olup tekrarsız rivayetlerin sayısı 4000, bunların içinde muttasıl rivayet edilenlerse 2602'dir. Bu eserinin Kitabül İlm bölümünde ağırlıklı olarak hadis usulünün temel konularından olan hadis öğrenim ve öğretim metotları üzerinde durmuş. Bunun dışında hadis öğrencisinin ve hadis hocasının uyması gereken prensiplere, hadis öğrenmek için çıkılan yolculuklara, Hazreti Peygamber adına yalan söylemeye ve hadislerin korunması ve yazılmasına dair konulara değinmiştir. Bu konuları özgün bir yaklaşımla incelemiş, hadis rivayetleriyle oluşturduğu kurguyla delillendirmiş, hadis ilmindeki şöhretli alimlerin görüşleriyle de delillerini güçlendirmiştir.

hadis öğrenim ve öğretim metotları ve rivayet lafızları. Sünnetin İslam dininin kaynağı olması bakımından sahip olduğu büyük değer, Hazreti Peygamber'in kendisinden işitilen hadislerin başkalarına ulaştırılmasına dair emir ve tavsiyeleri, sünnetin öğrenilmesi, ezberlenmesi ve başkalarına aktarılması konusunda Müslümanları teşvik etmekteydi. Hadisçiler, hadis naklinden kaynaklı oluşabilecek hataların en aza indirgenebilmesi için yeni yöntemler geliştirmek zorunda kaldılar. Sema metodu. Buhari, hadis öğrenme ve öğretme metotları içerisinde en üstünü olan sema metodunu kullanmıştır. Sema, işitmek ve dinlemek anlamına gelen semiya fiilinin mastarıdır. Terim olarak sema, hadis hocasının hadislerini okumak, talebenin veya talebelerinde bizzat ondan işiterek hadisleri alması anlamındadır. Sema yönteminde hadisi hoca okuyup anlatmakta, öğrenci ise dinlemektedir. Ancak sema ile kıraatin eşit olduğuna dair görüşleri de yer almaktadır. Kıraat ve arz. Hadis öğrenim ve öğretim metotlarından ikincisidir. Kıraat, öğrencinin hocanın rivayet hakkına sahip olduğu hadisi onun huzurunda okuması veya okuyan birini dinlemesidir. Muhaddislerin çoğu bu yöntemi arz olarak da isimlendirir. Bu isimlendirmenin sebebi okuyanın okuduğu rivayeti hocaya arz etmesidir. İmam Buhari, kıraat ve arz metodunu hadis öğrenme ve öğretme yöntemlerinin en önemlilerinden biri olarak kabul etmektedir. Münavele ve mukatebe. Münavele, hocanın hadislerini ihtiva eden kitabını, bunlar benim filandan işittiklerimdir veya yazdıklarımdır diyerek rivayet etmesi için elden talebeye vermesidir. Mukatebe ise hadis hocasının işittiği rivayetleri veya hadislerden bazısını yakında veya uzakta olan bir kimseye yazıp göndermesidir. Buhari hadis yöntemleri içerisinde en önemlilerinden biri olarak gördüğü münaveleye eserinde yer vermiş, hangi tür münavelenin makbul olduğunu konu başlığında veya başlığın altında zikrettiği rivayetlerle ortaya koymuştur.

0: Hadis Yolculukları Er-Rihle fi Talebil Hadis. Hadis öğrenmek, ravi hakkında bilgi edinmek ve yerleşim bölgesindeki meşhur hadisçilerden rivayette bulunmak için yapılan yolculuklara Er-Rihle fi Talebil Hadis denir. İmam Buhari de bu çerçevede birçok seyahat yapmıştır. Önce kendi coğrafyası olan Mavera-ı-Nehr, ardından da Suriye, Mısır, Cezire, Basra, Kufe, Hicaz gibi önemli ilim merkezlerini dolaşmış, oralardaki hocalarla bilgi alışverişinde bulunmuş, çok sayıda hocadan hadis almıştır. Hıfz ve kitabet, hadislerin korunması ve yazılması. Sözlükte ezberlemek ve muhafaza etmek anlamlarına gelen hıfz, hadis usulünde ravinin hocasından işittiği hadisleri güzelce ezberleyip muhafaza ederek, yeri geldiğinde ne eksik ne fazla olarak kendi talebelerine rivayet edebilme yeteneğine denir. Hadis usulünde hıfzla en ilgili kavram zapttır. İnsanın işittiği herhangi bir bilgiyi aradan uzun zaman geçmiş olsa bile, dilediği anda hatırlayabilecek bir şekilde iyi belleyip hıfzetme yeteneğine sahip olmasının manasına gelen zapt, rivayetinin kabulü için bir ravide bulunması gereken iki önemli sıfattan biridir. Hadisçilerin ve fıkıhçıların çoğunluğu bir ravinin rivayetlerinin delil olarak kabul edilebilmesi için o ravinin adil ve rivayet ettiklerini zabıt, yani muhafaza edebilmesini şart koşmaktadır. Ravi hadisi ezberden naklediyorsa ezberini çok iyi yapmış olması, kitabından naklediyorsa kitabını korumuş olması gerekmektedir. Sonuç olarak Hicri 3. asrın başına kadar hadis usulünün kaide ve kuralları konulmuş, uygulanmış ve bunlarla ilgili terimler geliştirilmiştir. Bu usul ve kaideler Hicri 2. asrın sonlarından itibaren yazılı olarak derlenip toparlanmıştır. Erken dönemde hadis usulü konularına yer veren müelliflerden biri de İmam Buhari'dir. Buhari, ravilerin adalet ve zapt sıfatını taşımasının hadis rivayetinin güvenliği açısından ehemmiyetini çok iyi bildiği için eserinde ravinin adalet ve zapt vasfını özellikle vurgulamıştır. Buhari'nin Sahih adlı eserine vefatından bir asır sonra ilgi duyulmaya başlanmış, Sahih üzerine yüzlerce çalışma yapılmıştır.
1: Akra'da 1446 İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.
2: Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
3: Akra'da Sağduyulu Akıl Özel Söyleşilerinde yeni bir bölüm. Kur'an Penceresinden Sağduyu. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim, aklı selim olmayı nasıl tarif ediyor? Kalpler nasıl akleder? Akıl nimetinin farkındalığına dair ayet-i kerimelerden örneklerle Sağduyulu Akıl Özel Söyleşisi Pazar 17.15'te Akra'da.
4: Akra.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Dibace. Klasik edebiyatımızda bir eser sadece bir metin yığını değil, belirli bir nizamla inşa edilmiş bir yapıdır. Bu yapının en görkemli kapısıysa dibacedir. Farsça diba, yani ipekli süslü kumaş kökünden gelen bu terim, bir kitabın sadece başlangıcını değil, onun en kıymetli yüzünü temsil eder. Bugün ön söz diyerek hızlıca geçtiğimiz o ilk sayfalar, eski edebiyatımızda eserin ruhunu ve yazarın zihin haritasını barındıran muazzam birer manifesto niteliğindedir. Bir dibaceyi okuduğunuzda yazarın sadece kalemini değil, o eseri hangi dünya görüşüyle yazdığını da görürsünüz. Genellikle Allah'a hamd ve peygambere selamla başlayan bu metinler, ardından gelen sebeb-i telif bölümüyle asıl meseleye odaklanır. Bu eser neden yazıldı? Şair burada eserinin varlık nedenini açıklar. Bazen bir dostun ricasını, bazen de sanatsal bir kaygıyı dile getirir. Özellikle divanların başındaki dibaceler, şairin kendi sanat felsefesini, yani şiir nedir ve nasıl yazılmalıdır sorusuna verdiği akademik cevapları da içerir. Fuzuli'nin divanının dibacesinde dile getirdiği ilimsiz şiir, temelsiz duvar gibidir tespiti, edebiyatın sadece ilhamdan ibaret olmadığını, bilimsel bir temele dayanması gerektiğini vurgulayan kuramsal bir ilkedir. İncelemeler dibacenin sadece edebi değil, tefsirden fıkha kadar geniş bir sahada eserin metodolojisini belirleyen bir yol haritası olduğunu kanıtlar. Tanzimat sonrasında bu köklü kavram yerini ifadeyi mahsusa, mukaddime, takdim veya sunuş gibi farklı isimlere bıraksa da işlevi hep aynı kalmıştır. Dibace, okuru metnin derinliklerine hazırlayan bir eşiktir. Bir esere dibacesini anlamadan girmek, pusulasız bir yolculuğa çıkmaya benzer. Çünkü dibace, kitabın sadece girişi değil, o kitabın neyi hedeflediğini ve yazarın ustalığını ilan ettiği en rafine aynadır.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Yüksekteyken küçülmeli, kuvvetliyken insaf etmelisin.
1: Şeyh Şamil.

Ey kitabı indiren ve hesabı süratli olan Allah'ım, müttefik düşmanları dağıt. Allah'ım, onları hezimete uğrat ve onları sars.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Aklımızı kullanarak Müslüman olacağız. Çok derin derin düşüneceğiz. Çünkü şuursuz efendim ibadet kalabalığının kıymeti yok. Şuurlu hareketin çok kıymeti var. Şuurlu hareket eden, düşünen, ince hassas insanlar, efendim dinin hassas noktalarını bilip de ona riayet eden efendim zeki Müslümanlar kazanacak. Anlayamayanlar efendim yanılacak ama bu yanılgının cezası korkunç. Orada pişman olacaklar ama oradaki pişmanlık fayda vermeyecek. Onun için diyorum ki siz aziz ve sevgili dinleyicilerime dini lütfen ciddiye alın. Din bir garnitür değildir. Yani şöyle bir aksesuar değildir. Olsa da olur, olmasa da olur. Hayır. Din hayat özüdür, esasıdır, amacıdır, gayesidir. Ahiret saadetini elde etmenin anahtarıdır, yoludur, vasıtasıdır. Dine önem vermezseniz dünyanız, ahiretiniz mahvolur. Ahiret mahvolması demek ebedi hayatın mahvolması. Dini ciddiye almak lazım. Dine ciddi olarak eğilmek lazım. Dini doğru öğrenmek lazım.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Nahl Suresi 90 ila 128. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve yakınlığı olana, özellikle akrabaya muhtaç oldukları şeyleri vermeyi emreder. Ahlaksızlığı, hayasızlığı, fenalığı, zulmü, azgınlığı yasaklar. İyice anlayıp tutasınız diye size böylece öğüt verir. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'ın huzurunda verdiğiniz ahdinizi yerine getirin. Yeminleri Allah'ı kendinize kefil yaparak sağlamlaştırdıktan sonra bozmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilir. Sizse bir topluluğun diğer bir topluluktan sayı ve malca daha çok olmasından dolayı haksızlık yapmak için yeminlerinizi, aranızda bir hile vasıtası edinerek iyi amellerinizi bozmayın. Böyle yaparak ipliğini sağlamca eğirip büktükten sonra onu çözüp bozan kadın gibi olmayın. Allah bununla sizi imtihan etmektedir. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri Allah kıyamet gününde elbette size açıklayacaktır. Allah dileseydi sizin hepinizi bir tek ümmet yapardı. Fakat o dilediğini kötü niyet ve amelleri gereği olarak sapıklıkta bırakır, dilediği kimseyi de doğru yola iletir. Ve siz yaptığınız Allah'ın razı olmadığı bütün işlerden kesinlikle hesaba çekileceksiniz. Yeminlerinizi aranızda hile ve fesat için vasıta edinmeyin. Çünkü İslam'da sağlam yerleşmişken bir ayak sizin yüzünüzden kayar da böylece insanları Allah'ın yolundan alıkoymuş olacağınızdan dolayı hak ettiğiniz kötülüğü tadarsınız. Ahirette de size büyük bir azap vardır. Allah'a verdiğiniz sözü az bir değere, yani dünyalığa satmayın. Eğer bilirseniz ancak Allah'ın katında olan sizin için daha hayırlıdır. Sizin yanınızdaki dünyalıklar tükenir, Allah'ın katındakiler bakidir, tükenmez. Sabredenlere mükafatlarını elbette yapmakta olduklarının en güzeline göre vereceğiz. Erkek ve kadından kim mümin olarak salih, sevaplı amel işlerse elbette onu dünyada güzel bir hayatla yaşatırız ve ahirette onlara mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeliyle veririz. Kur'an'ı okumak istediğin zaman o kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan Allah'a sığın. Eûzu billahi mineşşeytanirracim de. Gerçek şu ki inananlara ve Rablerine güvenip dayananlara onun tesir gücü yoktur. O şeytanın tesir gücü ancak Allah yerine onu dost edinenlere ve onunla Allah'a ortak koşanlaradır. Biz bir ayetin yerini, hükmünü başka bir ayetle değiştirdiğimiz zaman Allah neyi indireceğini çok iyi bilirken onlar peygambere "Bunları uyduran ancak sensin." dediler. Hayır, öyle değil. Onların çoğu gerçeği ve nesihteki hikmeti bilmezler. De ki, onu, Kur'an'ı, Ruhul Kuds, Cebrail, inananları imanlarında sağlamlaştırmak, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara müjde vermek üzere hak olarak Rabbinin katından indirdi. Andolsun ki biz, onların peygamber hakkında ona mutlaka yabancı bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. Halbuki sapıp kendisine yöneldikleri o Hristiyan kimsenin dili yabancıdır. Bu Kur'an ise apaçık Arapça bir dildir. Allah'ın ayetlerine inanmayanları Allah asla doğru yola iletmez. Üstelik onlara acıklı bir azap vardır. Yalanı ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. İşte asıl yalancılar onlardır. Kalbi imanla, tevhidle huzur bulmuşken, dinden dönmeye zorlananın dışında, kim imanından sonra Allah'ı inkar eder veya emirlerini kabul etmeyip gönlünü küfre, kafirliğe açarsa, Allah'tan onların üzerine büyük bir gazap vardır. En büyük azap da onlar içindir. Bu da gerçekte onların ahirete karşı dünya hayatını tercih edip sevmeleri yüzündendir. Gerçekten Allah kafirler toplumunu doğru yola eriştirmez. İşte onlar Allah'ın bu sebeple kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Onlar gafillerin ta kendileridir. Hiç şüphesiz onlar ahirette ziyana uğrayanların da ta kendileridir. Sonra bil ki Rabbin dinlerinden dönmeleri için fitneye, eziyete uğratıldıktan sonra yurtlarından göç eden, sonra da Allah yolunda savaşan ve dayanıp direnip sabredenlerden yanadır. Onlardan bazılarını diliyle dinlerinden döndüren fitneden sonra imanlarını tazeleyip bu fiilleri yapanlara Rabbin elbette çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. O gün kıyamette herkes gelip kendi canını kurtarmak için uğraşır ve herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Onlara asla haksızlık yapılmaz. Allah şöyle bir memleketi misal verdi. O ülke halkı güven ve huzur içindeydi. Rızkı da her yerden bol bol kendisine geliyordu. Fakat o halk Allah'ın nimetlerine nankörlük etti. Allah da yaptıkları asilik yüzünden onlara açlık ve korku elbisesini giydirip acıyı tattırdı. Andolsun ki onlara içlerinden bir peygamber geldi de onu yalanladılar. Onlar zulmedip dururlarken azap da Bedir hezimetiyle onları yakalayıverdi. Artık Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği şeylerden yiyin. Eğer ona kulluk ediyorsanız Allah'ın nimetine şükredin. Allah size ancak ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası için kesilen hayvanları haram kıldı. Ancak kim de çaresiz kalırsa saldırmaksızın, ihtiyaç olan sınırı aşmaksızın isteksiz yiyebilir. Çünkü Allah hakkıyla bağışlayan, merhamet edendir. Dillerinizin birçok şeyi yalan yanlış nitelendirmesiyle kendi kafanıza göre bu helaldir, bu haramdır demeyin. Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlarsa şüphesiz iflah olmazlar. Bu uydurdukları yalanla menfaat sağlayanların kazandıkları az bir faydalanmadır. Onlar için ahirette acıklı bir azap vardır. Sana anlattığımız şeyleri daha önce Yahudilere de haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra bil ki Rabbin bilmeyerek kötülük işleyip de sonra tevbe eden ve bunun ardından kendisini düzelten kimseler için

0: bağışlayıcıdır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra elbette çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Gerçekten İbrahim, Allah'a itaat eden, onu birleyen ve ona yönelen başlı başına bir ümmet, her iyilik ve sorumluluğu kendinde toplayan bir önderdi. O müşriklerden de değildi. Onun nimetlerine şükrediciydi. Allah onu peygamber seçti ve doğru yola iletti. Biz ona dünyada bir güzellik verdik. Elbette o ahirette de iyilerdendir. Ey Muhammed! Sonra sana Allah'ı birleyerek ve ona yönelerek İbrahim'in dinine uy. O hiç müşriklerden olmadı diye vahyettik. Cumartesi tatili ancak daha önce ibadetle emrolundukları Cuma'ya itiraz edip hakkında ayrılığa düşen Yahudilere farz kılındı. Şüphesiz Rabbin hakkında ayrılığa düştükleri şeylerde kıyamet günü aralarında elbette hükmedecektir. Resulüm, insanları Rabbinin yoluna, dinine, hikmetle, hakkı açıklayan kesin delillerle, güzel veciz sözle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel şekliyle kırmadan, kızdırmadan mücadele et. Şüphesiz Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Ey müminler! Eğer birini cezalandıracaksanız size yapılan ezanın benzeriyle cezalandırın. Şayet sabrederseniz elbette O sabredenler için daha iyidir. Resulüm, sabret. Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımıyladır. Yüz çevirmelerinden dolayı onlara üzülme. Kurdukları tuzak dolayısıyla da endişelenip sıkıntıya düşme. Çünkü Allah saygıyla emirlerine uygun yaşayan, günahlardan sakınan ve iyilik yapanlarla beraberdir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Nahl Suresi 90 ila 128. ayetleri dinlediniz.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Bazı ailelerde gerçekten çocuklar kendi karar verebiliyor ve doğru kararı verebiliyorlar. Baskıcı aileler olabiliyor ya da çok serbest aileler olabiliyor. Bu da çocuğun kararlarında etkili oluyor mu aile tipleri?
4: Etkili tabii ki oluyor. Hatta buna bir tane de ben ekleyeyim. Kendi iş sektörleri olan ailelerimiz de var. Yani o alanda uzmanlaşmış, çok eski hani dededen gelen mesleğe sahip
3: nesiller
4: olan. Evet, nesiller boyu gelen mesleğe sahip olan ailelerimiz de var. Tabii şimdi burada bizim yapmış olduğumuz görev bir denge sağlamak oluyor. Niye? Çünkü gerçek dünyayı yaşayan bir aile şirketinden bahsediyoruz. Bir de idealleri olan bir gençten bahsediyoruz.
3: Evet.
4: Şimdi burada uyum sağlamak, hani arada bir tampon görevi oluşturmaya gayret ediyoruz. Belki aileye diyoruz ki biraz yanınıza alın, ne iş yaptığınızı hani gösterin. Orada bir gün geçirsin, sizle biraz hani anlamaya çalışsın. Yani burada evet, ne oluyor? Belki diyeceksiniz ki bunu yaşamadığı için bilmiyor. Ama yaşatın. Yani sizinle birlikte orada bulunsun. İşin ne olduğunu görsün. Belki orada bir uyum yakalarız diyoruz. Ya da baskıcı olan aileyi önce anlamamız gerekiyor. Hani baskının şeyi ne, nedeni sebebi ne, sebebi ne? Yani bunu çözersek o zaman yine o tampon görevimizle bazen aileyi çocuğa, bazen de çocuğu aileye anlatarak o dengeyi buluyor. Evet. Çünkü ana mevzu yaklaştırmak. Uzaklaştırmak kolay olan, yakınlaştırmak zor olan, onu tercih etmek. İşte herkesi de o adım atar seviyeye getirmek de işte bazen uzmanlık gerektiriyor.
2: 2 dakika. Az,

0: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Sağduyunun sesi Akra.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akrem Medya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya,

0: var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki, siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakını ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dil ile eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, bültenimizin başında paylaştığımız Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşan'ın baş makalesinin yanı sıra Sağduyulu İttifak Çağrısı ve Mekke'de Tarihi İmza başlıklı bu haberleri Akremedya'nın manşet haberleri arasında ayrıntılarıyla bulabilirsiniz. Yağmur yağdığında Peygamber Efendimiz nasıl dua ederdi? Yağmuru Allah'ın rahmeti ve nimeti olarak karşılayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yağmur yağdığında okunmasını tavsiye ettiği dua ile şiddetli yağışlarda yaptığı dualar yeniden hatırlanıyor. Akremedya internet sitesinde yayınlanan haberde Efendimizin yağmuru rahmet olarak karşıladığı, faydalı ve bereketli olması için dua ettiği rivayetlere yer veriliyor. Allah Teala'nın insanlara bahşettiği büyük nimetlerden olan yağmur, canlıların hayatını sürdürmesi ve yeryüzünün bereketlenmesi açısından önemli bir yere sahip. Efendimiz de yağmur yağdığında Allah Teala'ya dua eder, yağmurun hayırlı ve faydalı olması için niyazda bulunurdu. Yağmur yağdığında şükreder ve dua ederdi. Yağmur damlalarının üzerine düşmesine izin verirdi. Hadis-i şeriflerde yağmurun Rabbimizin yeni yarattığı bir rahmet olduğunu ifade ederek yağmur damlalarının üzerine düşmesini istediği aktarılırdı. Peygamber Efendimiz yağmur yağdığında Allah'ım faydalı bir yağmur ihsan eyle duasında bulunurdu. Yağışın şiddetlenmesi ve zarar verme ihtimalinin ortaya çıkması durumunda Peygamber Efendimiz şu duayı yapmışlardı. Allah'ım yağmuru üzerimize değil çevremize yağdır. Allah'ım onu tepelere, yüksek yerlere, vadilerin içlerine ve ağaçların yetiştiği yerlere yağdır. Buhari. Haberi Akremedya'da da bulabilirsiniz. İstanbul'da iki gündür etkili olan şiddetli yağışın etkileri devam ediyor. Önceki gün başlayan ve dün akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplanırken bazı alt geçitleri, evleri ve işyerlerini su bastı. Yağışla birlikte artan sel ve su baskını riski alınması gereken tedbirleri de bir kez daha gündeme getirdi. Sel riskine karşı su tahliye kanallarının ve çatıların kontrol edilmesi, önemli eşyaların yüksek alanlarda muhafaza edilmesi ve uyarıların takip edilmesi gerekiyor. Sel sırasında ise bodrum, alt geçit ve suyla kaplı yollardan uzak durulması, mümkün olduğunca yüksek ve güvenli alanlara çıkılması önem taşıyor. Özellikle hızla akan suların insanları devirebilecek, araçları sürükleyebilecek güce ulaşabildiği belirtiliyor. Bu nedenle araçla sel sularından geçmeye çalışılmaması gerekiyor. Sel sonrasında da tehlike devam edebiliyor. Yetkililer güvenli olduğunu bildirmeden evlere dönülmemesi, elektrik hatlarından uzak durulması ve sel suyuyla temas etmiş gıdaların tüketilmemesi gerekiyor. Sel sularının taşıyabileceği kanalizasyon atıkları ve kimyasal maddeler nedeniyle kirlenen eşyaların dezenfekte edilmesi önem taşıyor. Değerli dinleyenlerimiz, sel öncesinde ve sonrasında nelere dikkat edilmeli haberimizin detaylarına Akremedya'dan ulaşabilirsiniz. Çocukları telefondan korumak için 7 adım. Çocukların telefon, tablet ve bilgisayarları kontrolsüz kullanması fiziksel ve zihinsel sağlıklarını etkiliyor. Uzmanlar, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek ve ekran kullanımını dengelemek için ebeveynlere 7 öneride bulundu. Buna göre çocukların günlük ekran süresinin sınırlandırılması, yatmadan en az 1 saat önce elektronik cihazların kapatılması, yemek sırasında ekran kullanımına izin verilmemesi tavsiye ediliyor. Çocukların kitap okuma, spor yapma ve açık havada oyun oynama gibi etkinliklere yönlendirilmesi de öneriler arasında. Ayrıca ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte içerik izlemesi ve seçmesi, yaşlarına uygun içerikler belirlemesi, ebeveyn denetimi araçlarından yararlanması önem taşıyor. Uzmanlar, anne babaların kendi telefon kullanımını da azaltarak çocuklarına örnek olması gerektiğine vurguluyor. Ekranlardan yorulan gençler analoğa dönüyor. Dijital ekranların yoğun kullanımından uzaklaşmak isteyen gençler analog teknolojilere ve çevrim dışı hobilere yöneliyor. Filmli fotoğraf makineleri, plaklar ve tuşlu telefonlar genç kuşağın ilgi gösterdiği ürünler arasında. Mayıs ayında Amerika ve Kanada'da 13 ila 39 yaş arasındaki yaklaşık 1500 kişiyle yapılan ankete göre Z kuşağı ve genç Y kuşağının 3'te 2'sine varan bölümü analog teknolojileri kullanıyor. 18 ila 24 yaş grubundakilerin %75'i bu yıl daha analog bir yaşam sürmek ve çevrim dışı hobilere daha fazla zaman ayırmak istediğini söylüyor. Çocuklarda ilaç dozuna dikkat. Çocuklarda ilaçların yanlış dozda veya önerilenden daha sık kullanılması, karaciğer ve böbrek hasarına, hatta hayatı tehdit eden zehirlenmelere yol açabiliyor. Özellikle ateş düşürmek isteyen ebeveynlerin ilaç dozunu kendiliğinden artırması veya ilaçları önerilenden daha sık vermesi ciddi sağlık riskleri oluşturuyor. Parasetamol içeren ilaçların yüksek dozda kullanılması, karaciğerde ağır hasara, ibuprofen içeren ilaçların gereğinden fazla alınması ise böbrek hasarına ve mide bağırsak sorunlarına neden olabiliyor. Uzman doktor Esin Kantekin, çocuklarda vücut sıcaklığının 38 derece ve üzerinde olmasının genel olarak ateş yüksekliği kabul edildiğini belirterek, değerlendirme sırasında yalnızca termometredeki değere değil, çocuğun genel durumuna da dikkat edilmesi gerektiğine vurguluyor. Ateşli çocuklarda sıvı alımının desteklenmesi, ince ve rahat giysilerin tercih edilmesi, dinlenebileceği sakin bir ortam sağlanması ve oda sıcaklığının dengeli tutulması öneriliyor. Ateş düşürücü ilaçların dozunun çocuğun kilosuna, yaşına ve ilacın içeriğine göre belirlenmesi gerekiyor. İlaçların önerilen doz ve kullanım aralıklarına uygun verilmesi gerekiyor. Ayrıca mutfak kaşığı yerine ilaçla birlikte verilen ölçüm aracının kullanılması da önem taşıyor.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, bugünün hava durumuna göz atalım. 48 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı paylaşıldı. Meteoroloji yurt genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle birçok şehre dair uyarı mesajları yayınladı. Özellikle Güney Ege kıyıları, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde ve yurdun büyük bölümünde aralıklı sağanak yağışlar var. Yağışları Marmara'nın doğusunda, Doğu Akdeniz'de, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışla birlikte rüzgara dikkat. Pek çok yerde rüzgarın hızı 50 ila 80 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bu sebeple sel, su baskını, taşkın, çatı uçması ve ağaç devrilmesine dikkat. Öte yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı riski devam ediyor. Bugün Bursa ve İstanbul 17, Denizli 20, İzmir 21, Adana 24, Antalya 25, Ankara 19, Bolu 17, Rize 24, Erzurum 16, Van 17, Diyarbakır 24, Şanlıurfa 25 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke ve Medine 38, Taşkent 25, Saraybosna 13, Üsküp Yağışlı 15 ve Melbourne 21 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Temat yolu İstanbul Edirne yönünde Gazi Osman Paşa kavşağında, Ankara Kırıkkale Delice otoyolunda Samsun kavşağı ile Karapürçek kavşakları arasında Zonguldak Devrek Mengen, Tekirdağ Muratlı, Gaziantep Nizip Birecik, Elazığ Malatya güzergahlarında çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 49.41, 1 avro 55.64 lirası, altının gramı ise 6.607 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Sağlık Sıhhat Afiyet programımızda üst solunum yolu hastalıkları üzerine konuşulacak. 16.15'te hava kirliliği, çevre ve suyun korunması üzerine özel bir söyleşiyle kahve molası, 17.05'te içteki huzur, 20'de son peygamber ve İslamiyet, 22'de Kur'an ve kıraat ilmi programlarını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.

Sadakayla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim Allah yolunda bir çift mal sadaka verir, hayır yaparsa, kendisine cennetin kapılarından şöyle seslenilir: ey Allah'ın kulu, buraya gel. Bu kapı hayırlardan bir hayırdır. Her kim de sadaka ehlinden, sadaka veren birisi ise sadaka kapısından çağrılır. Kişinin ailesi için yaptığı harcama sadakadır. Ne mutlu o Müslümana ki malını Allah yolunda harcar. O maldan miskinlere, fakirlere, yetimlere ve yolda kalmışlara verir. Sevgili dinleyenler, sadakayla ilgili 3 hadisi şerifi paylaştık.

Nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali, bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede, Hicri 6 Şaban 1350, miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.

0: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: Rabbena ve cealna muslimeyni leke ve min zürriyetina ummeten muslimeten lek ve erina menasikena ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim.
0: Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğmiş kullar eyle. Neslimizden de sana boyun eğmiş bir topluluk kıl. Hac ibadetlerimizi nasıl yapacağımızı bize göster. Şüphesiz tövbeleri kabul eden Tevvab, sonsuz merhamet sahibi Rahim sensin.
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
0: İnsanların kimisi de, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru der.
1: لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Allah hiç kimseye kaldırabileceğinden fazla bir şey yüklemez. Onun kazandığı iyilik kendi lehine, kazandığı kötülük de kendi aleyhinedir. Ey Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi hesaba çekme. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme.

0: Ey Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
1: Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahmeh.

Allah'ın indirdiği kitaba hakkıyla vakıf olanlar derler ki, ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi doğru yoldan saptırma ve kendi katından bize bir rahmet ver. Çünkü bolca veren Vehhab sensin. Ey Rabbimiz, sen gerçekleşeceğinde hiçbir şüphe bulunmayan bir günde hesaba çekmek için bütün insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez.

0: azabun.
1: Dünyanın gelip geçici zevklerine mahkum olmayanlar, ey Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diyen kimselerdir.
2: قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ

0: في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Habibim, de ki, ey bütün hakimiyetin sahibi olan Allah'ım, sen hakimiyeti dilediğine verirsin, hakimiyeti dilediğinden de çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın, dilediğini de zelil kılarsın. Nimet sadece senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin. Geceyi gündüze yedirirsin, gündüzü de geceye yedirirsin. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine hesapsız rızık verirsin.
0: Rabbena amennâ bimâ enzelte vettebe'na'r-rasûle fektubnâ ma'aş-şâhidîn.
1: İsa'nın havarileri, Rabbimiz, indirdiğin İncil'e iman ettik. Peygamber İsa'ya tabi olduk. Bizi peygamberlerin doğruluğuna şahitlik edenlerle birlikte yaz, dediler.

0: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا.
1: Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Yoksa siz kafirlerle birlikte sizi de cezalandırması için Allah'a aleyhinizde açık ve kesin bir delil vermek mi istiyorsunuz?
0: قُلْ

0: صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
1: Habibim, de ki, şüphesiz Rabbim beni dosdoğru yola iletmiştir. Bu yol çok sağlam bir dindir. Tevhide bağlı olan İbrahim'in dinidir. İbrahim hiçbir zaman müşriklerden olmamıştır. Habibim, de ki, namazım, hac ve kurban dahil bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana bu emredilmiştir ve ben Müslümanların ilkiyim.
0: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.
1: Musa, kardeşi Harun'a rağmen kavminin buza heykeli yapıp tapmasına öfkelendi. Sakinleşince de, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla ve bizi rahmetine dahil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin, dedi.
0: Ente veliyyuna fagfir lana verhamna ve ente hayrul gafirin.
1: Ey Rabbimiz, bizi koruyup kollayan sensin. Bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bağışlayanların en hayırlısı sensin.
0: وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدَنَا اِلَيْكَ.
1: Bu dünyada da, ahirette de bize güzellik nasip et. Çünkü biz sana yöneldik.
0: فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
1: Musa'ya hakkıyla inananlar dedi ki, biz sadece Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğu için sınama aracı kılma.

0: الآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
1: Yusuf Rabbine şöyle dua etti: Rabbim, sen bana bir nebze iktidar verdin. Söz ve hadiselerin teviline dair bir şeyler öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Sen dünya ve ahirette benim koruyup kollayanımsın. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihlere kavuştur.
0: Rabbena inneke ta'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin. وَمَا يَخْفَى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي وَهَبَ لِي عَلَى

0: دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
1: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Rabbimiz, sen bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilirsin. Zaten yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Kocamışken bana İsmail'i ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı çok iyi işitendir. Rabbim, beni namazı kılan bir kul eyle. Zürriyetimden de namaz kılanlar eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesabın görüleceği günde beni, anne babamı ve müminleri bağışla.
0: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا.
1: Habibim, de ki, Rabbim, beni yerleştireceğin yere samimi bir şekilde yerleştir. Beni çıkaracağın yerden de samimi bir şekilde çıkar ve bana senin katından destekleyici bir kudret nasip eyle.
0: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
1: Allah Firavun'u uyarmakla görevlendirince Musa dedi ki: Rabbim, benim içimi ferahlat. İşimi bana kolay kıl. Dilimin bağını çöz ki söylediklerimi kolayca anlasınlar.
0: Rabbi fela tec'alni fil kavmiz zalimin.
1: Habibim, de ki, ey Rabbim, helak edeceğin zaman beni sana ortak koşan bu zalim kavim içerisinde bulundurma.

Ahirette günahları sevaplarından ağır gelenler diyecekler ki, ey Rabbimiz, heva ve heveslerimiz bize baskın geldi ve bu yüzden biz sapkınlar topluluğu olduk. Ey Rabbimiz, bizi bu azaptan çıkar. Eğer tekrar sapkınlığa dönersek, o takdirde biz kesinlikle zalim kimseler oluruz.

0: Günahları sevaplarından ağır gelenlere Allah diyecek ki, gerçek şu ki siz dünyada keyif çatarken kullarımdan bir kısmı, ey Rabbimiz, biz sana iman ettik, sen de bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın, diyordu.
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
0: Habibim, dua edip de ki, ey Rabbim, beni bağışla ve bana merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.

0: Rahman'ın kulları yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip giden kimselerdir. Onlar ki geceyi Rableri için secdeye kapanmış ve kıyama durmuş bir halde geçirirler.
1: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا

0: فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: Rahman'ın kulları, ey Rabbimiz, eşlerimizden ve nesillerimizden bize göz aydınlığı olacak kimseler bağışla ve bizi müttakilere önder yap derler. İşte onlar sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar. Onlar orada kalıcıdırlar. Orası ne güzel konaklama ve ikamet yeridir. Habibim, müşriklere de ki, eğer Allah tarafından size yapılmış bir davet olmasaydı, Rabbim sizin verdiğiniz cevabı aldırmazdı. Ne var ki siz hakkı yalanladınız. Bu durumda sizin için azap kaçınılmaz olacaktır.
0: Rabbi hebli hukmen ve elhikni bis salihin ve cealli lisane sıdkın fil ahirin. وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ.
1: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihlere kavuştur. Sonraki nesiller arasında benim için saygın bir hatıra bırak. Beni nimetlerle dolu cennetin varislerinden kıl.
0: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ.

0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Kulların diriltilecekleri günde beni zelil etme. Habibim, işte kulların hesaba çekildiği bugün, malın da, evladın da hiç kimseye fayda vermediği gündür. Ancak temiz bir kalple Allah'a varan kimsenin samimiyeti kişiye fayda verir.
1: Rabbi hebli minassalihin.
0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana salihlerden olan bir

Nuh Rabbine şöyle dua etti: "Ey Rabbim, beni, ana babamı, mümin olarak benim evime girenleri, mümin erkeklerle mümin kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak hüsranını ve helakını artır."

0: الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti ven nas.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete,

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akrem Medya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki, siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça

0: Kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatı ile çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dil ile eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, bültenimizin başında paylaştığımız Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşan'ın baş makalesinin yanı sıra Sağduyulu İttifak Çağrısı ve Mekke'de Tarihi İmza başlıklı bu haberleri Akremedya'nın manşet haberleri arasında ayrıntılarıyla bulabilirsiniz. Yağmur yağdığında Peygamber Efendimiz nasıl dua ederdi? Yağmuru Allah'ın rahmeti ve nimeti olarak karşılayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yağmur yağdığında okunmasını tavsiye ettiği dua ile şiddetli yağışlarda yaptığı dualar yeniden hatırlanıyor. Akremedya internet sitesinde yayınlanan haberde Efendimizin yağmuru rahmet olarak karşıladığı, faydalı ve bereketli olması için dua ettiği rivayetlere yer veriliyor. Allah-u Teala'nın insanlara bahşettiği büyük nimetlerden olan yağmur, canlıların hayatını sürdürmesi ve yeryüzünün bereketlenmesi açısından önemli bir yere sahip. Efendimiz de yağmur yağdığında Allah-u Teala'ya dua eder, yağmurun hayırlı ve faydalı olması için niyazda bulunurdu. Yağmur yağdığında şükreder ve dua ederdi. Yağmur damlalarının üzerine düşmesine izin verirdi. Hadis-i şeriflerde yağmurun Rabbimizin yeni yarattığı bir rahmet olduğunu ifade ederek yağmur damlalarının üzerine düşmesini istediği aktarılırdı. Peygamber Efendimiz yağmur yağdığında Allah'ım faydalı bir yağmur ihsan eyle duasında bulunurdu. Yağışın şiddetlenmesi ve zarar verme ihtimalinin ortaya çıkması durumunda Peygamber Efendimiz şu duayı yapmışlardı. Allah'ım yağmuru üzerimize değil çevremize yağdır. Allah'ım onu tepelere, yüksek yerlere, vadilerin içlerine ve ağaçların yetiştiği yerlere yağdır. Buhari. Haberi Akremedya'da da bulabilirsiniz. İstanbul'da iki gündür etkili olan şiddetli yağışın etkileri devam ediyor. Önceki gün başlayan ve dün akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplanırken bazı alt geçitleri, evleri ve işyerlerini su bastı. Yağışla birlikte artan sel ve su baskını riski alınması gereken tedbirleri de bir kez daha gündeme getirdi. Sel riskine karşı su tahliye kanallarının ve çatıların kontrol edilmesi, önemli eşyaların yüksek alanlarda muhafaza edilmesi ve uyarıların takip edilmesi gerekiyor. Sel sırasında ise bodrum, alt geçit ve suyla kaplı yollardan uzak durulması, mümkün olduğunca yüksek ve güvenli alanlara çıkılması önem taşıyor. Özellikle hızla akan suların insanları devirebilecek, araçları sürükleyebilecek güce ulaşabildiği belirtiliyor. Bu nedenle araçla sel sularından geçmeye çalışılmaması gerekiyor. Sel sonrasında da tehlike devam edebiliyor. Yetkililer güvenli olduğunu bildirmeden evlere dönülmemesi, elektrik hatlarından uzak durulması ve sel suyuyla temas etmiş gıdaların tüketilmemesi gerekiyor. Sel sularının taşıyabileceği kanalizasyon atıkları ve kimyasal maddeler nedeniyle kirlenen eşyaların dezenfekte edilmesi önem taşıyor. Değerli dinleyenlerimiz, sel öncesinde ve sonrasında nelere dikkat edilmeli haberimizin detaylarına Akremedya'dan ulaşabilirsiniz.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Bugünün hava durumuna göz atalım. 48 il için sarı ve turuncu kollu uyarı paylaşıldı. Meteoroloji yurt genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle birçok şehre dair uyarı mesajları yayınladı. Özellikle

0: Güney Ege kıyıları, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde ve yurdun büyük bölümünde aralıklı sağanak yağışlar var. Yağışların Marmara'nın doğusunda, Doğu Akdeniz'de, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışla birlikte rüzgara dikkat. Pek çok yerde rüzgarın hızı 50 ila 80 km hıza ulaşabiliyor. Bu sebeple sel, su baskını, taşkın, çatı uçması ve ağaç devrilmesine dikkat. Öte yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı riski devam ediyor. Bugün Bursa ve İstanbul 17, Denizli 20, İzmir 21, Adana 24, Antalya 25, Ankara 19, Bolu 17, Rize 24, Erzurum 16, Van 17, Diyarbakır 24, Şanlıurfa 25 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Sağlık Sıhhat Afiyet programımızda üst solunum yolu hastalıkları üzerine konuşulacak. 16.15'te hava kirliliği, çevre ve suyun korunması üzerine özel bir söyleşiyle kahve molası, 17.05'te içteki huzur, 20'de son peygamber ve İslamiyet, 22'de Kur'an ve kıraat ilmi programlarını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Kur'an penceresinden sağduyu. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim, aklı selim olmayı nasıl tarif ediyor? Kalpler nasıl akleder? Akıl nimetinin farkındalığına dair ayet-i kerimelerden örneklerle sağduyulu akıl özel söyleşisi pazar 17.15'te Akra'da. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Ortodontik tedavi, diş veya çene bazında dişlerin daha muntazam olması için, çenelerin daha fonksiyonel ve daha muntazam olması için yapılan tedavidir. Burada koruyucu tedavi çok önemli. Dişlerin, süt dişlerinin yerlerinin korunması gerekiyor. Eğer süt dişleri zarar görürse bunlara yer tutucu yapılmalı. Onun yerine gelecek olan daimi dişlere yer hazırlanmalıdır. Şimdi bu ortodontik tedavi için özellikle dediğim gibi buna ihtiyaç duymamak için süt dişlerinin çok iyi bakılması ve korunması gerekiyor. Genel, doğal olarak dişlerin arasında açılımlar olacaktır. Normal, kalıcı dişlere yer hazırlanacaktır. Eğer erken diş kaybı olursa dişlerde çapraşıklık büyük ihtimalle olur. Bu zaman ortodontik tedaviye gerek görülür. Dişler zaten belli aralıklarla çıkıyor. Her diş için bu zaman farklıdır. Mesela bir 6 yaşında ön dişin kaybı erken süt dişi kaybı değildir. 6 yaş dişleri yani birinci azılar ağızda çıkar. Aynı zamanda ön kesiciler de değişir bu yaşta. Onun için 6 yaş bu dişlerin, ön dişlerin kaybı için erken sayılmaz. Fakat süt azısı için çok erkendir 6 yaş. 12 yaşına kadar süt dişleri dökülür, daimi dişlerin sürmesi tamamlanır. Daha sonra tabii de 20 yaş dişi sürecektir. O da 18 ile 25 yaş arasında sürebilir. Bu 20 yaş dişleri herkeste olacak diye bir şey yok. Eksik de olabilir. Genellikle eksikliğine en sık rastlanan dişlerdendir. Erken süt dişi kaybı. Bu çok önemli. %90 bunlarda ortodontik tedaviye gerek duyulur. Eğer yer tutucu yapılmamış, sürekli dişe yer hazırlanmamışsa.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akradaşım, yoldaşım.

0: Sağlık, sıhhat, afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
1: Sağlık, sıhhat ve afiyette olmanız dileğiyle bugünkü programımızı başlatıyoruz değerli dinleyenler. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün stüdyomuzda kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Sayın Operatör Doktor Fuat Sofuoğlu'nu ağırlayacağız ve üst solunum yolları enfeksiyonunu konuşacağız. Öncelikle hocam yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için bu güzel bir programa.
1: Biz çok teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için. Üst solunum yolları enfeksiyonu dedik değerli hocam konumuz. Ülkemiz ya da dünya bazında düşündüğümüzde genel sağlık sorunları yanında görülme sıklığı nedir ve hayatı nasıl etkiler?
2: Şimdi üst solunum yolu enfeksiyonları özellikle Türkiye'de ve dünyada da hastaneye gitme nedenleri arasında ilk sırada hastalanıyor. Yapılan çalışmalarda bunu gösteriyor. Özellikle yetişkinler yılda en az 2-4 kez doktora başvuruyor. Çocuklarda da 3-8 kez doktora başvurma nedenleri içerisinde. Dolayısıyla hem iş gücü kaybı açısından hem okula giden çocuklar için okulu gitmemesi durumunda ciddi sağlık sorunu oluşturan bir durum. Ciddiye alması gereken bir konu.
1: İlk sıralarda yer alıyor. Evet. Peki neler sebep oluyor bu rahatsızlığa?
2: Şimdi üst solunum yolu enfeksiyonlarının en sık nedenleri virüsler ve bakteri enfeksiyonlardır. Ama genel olarak nasıl olup ortaya çıkıyor diye olaya bakarsak özellikle ısı değişimleri, mevsim geçişleri, özellikle soğuk havaların geldiği dönemlerde bunlar daha çok etkiliyor. Virüsler özellikle soğukta 48-72 saat cansız kalabiliyorlar, cansız orta yüzeylerde bile. Dolayısıyla üreme potansiyelleri artıyor. Vitamin eksiklikleri, iyi beslenememe gibi durumlar, zayıflayan bağışıklık sistemi, bu aslında daha geniş bir konu ama bağışıklık sistemi biz düştüğü zaman yorgunluk, yoğunluk, stres bir sürü şey tabii ki buna etkiliyor. Bu durumlarda biz bu virüslere veya bakterilere yenik düşüyoruz.
1: Bağışıklığı kuvvetli olan bir insanda aynı virüse maruz kalsa hasta olmayabilir.
2: Evet, aynen öyle ama belli şartlarda özellikle bağışıklığımız biraz düşerse, beslenmesi bozulursa özellikle çocuk hastalarda, çocuklarda daha çok görüyoruz bu durumu. Sıvı alımı azalırsa bu gibi durumlarda hastalanma riskimiz tabii ki daha da yüksek oluyor.
1: Sosyal hayata karışmayla ya da okula başlamayla da ilgisi var mıdır?
2: Tabii
1: hocam?
2: Ki çünkü birçok özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu viral kaynaklı olduğu için %70-80'i biz birbirimizden kapıyoruz bunu. Hapşurumuzla veya öksürdüğümüzde havaya karışan damlacıklarla yayılıyor bu virüsler. Dolayısıyla toplu ortamlarda daha çok buna maruz kalıyoruz. Çocuklar özellikle okullarda, kreşlerde.
1: Evet.
2: Dolayısıyla daha sık gördüğümüz bir durum.
0: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Genel itibariyle üst solunum yolları enfeksiyonu diyoruz ama bunun çeşitleri var mıdır değerli hocam? Grip mesela ya da öksürük bununla beraber seyreden diğer rahatsızlıklar da mı bu gruba girmekte?
2: Evet, yani şimdi üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz zaman daha büyük bir başlık. Ama bu başlığı birazcık daha alt başlıklar altında inceleyebiliriz. Özellikle grip sık gördüğümüz durumlardan birisi. Grip aslında influenza virüsüyle bulaşan bir hastalık, üst solunum yolu enfeksiyonu. Nezle diye tabir ettiğimiz hastalıksa yani rinit, soğuk algınlığı veya akut nazofarenjit diye tıp literatüründe böyle isimlendiriyoruz. Yani soğuk algınlığı nezle olarak değerlendirebiliriz. Bunun dışında sinüzit, kulak enfeksiyonları özellikle orta kulak enfeksiyonları, larenjit dediğimiz özellikle gırtlak bölgesinin enfeksiyonları. Bunlar da tonsillofarenjit diye bahsedeceğimiz bademcik ve geniz bölgesinin enfeksiyonları da üst solunum yolu enfeksiyonların alt başlıklarında incelenebilir.
1: Evet. Peki bir rahatsızlık diğerini tetikler mi? Mesela nezle orta kulağa sebep olur mu? Larenjite sebep olur mu? Böyle birbiriyle de ilişkisi var mıdır değerli hocam?
2: Evet. Yani genelde bunlar birbiriyle ilişkisi var. Özellikle viral enfeksiyonları ilk başta biz kaptığımız zaman genelde üst solunum yolu enfeksiyonlarında burun tıkanıklığı, hapşurma, boğaz ağrısı, işte yorgunluk, bunun gibi burun akıntısı, geniz akıntısı gibi şikayetlerle biz bu hastalıklara yakalanıyoruz. Ama Bu hastalık eğer ki genelde çocuklarda birazcık daha uzun sürebiliyor. 6 yaş üstü çocuklarda daha çok bir haftada sınırlıyor kendisini bu üst solunum yolu enfeksiyonları. Ama o süreçte biz gerekli tedbirleri almazsak bu sefer bu enfeksiyonlar bakteriyel enfeksiyonlara dönüşme eğiliminde oluyorlar.
1: Daha ilerlemiş oluyor.
2: Evet, daha ilerlemiş veya alt solunum yolu enfeksiyonuna geçmiş oluyor. Veya bir genizde boğazdaki sorunlar bu sefer

0: kulağı etkilemiş oluyor. Orta kulak iltihabına dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla bu zamanda doktorun bunu değerlendirmesi gerekiyor. İhmal etmesi gereken durumlara dönüşüyor.
1: Evet. Siz geneli itibariyle izah ettiniz ama isterseniz biraz daha açalım değerli hocam. Semptomları nelerdir? Hangi şikayetler görülür?
0: Evet, yani biraz öncelikle o zaman soğuk algınlığından bahsedeyim. Çünkü en sık gördüğümüz evet. Üst solunum yolu enfeksiyonu soğuk algınlığı. Özellikle burnu tutar soğuk algınlığı. Bu nezle renit dediğimiz bir durum. Genelde viral enfeksiyonlar sebep olur buna. Okul döneminde çocuklar yılda 3-5 kez bu enfeksiyona maruz kalırlar. Bu da normal sayıyoruz yani bunu.
1: 3 ila 5 kez olması normal,
0: normal
1: çocuğun.
0: Normal sayıyoruz. Tabii yıl içerisinde 3-5 kez olması normal. Boğaz ağrısı, burun akıntısı, tıkanıklık, hapşurma, boğazda yanma, kuru öksürük, baş ağrısı da bazen eşlik edebilir. Halsizlik, hafif ateş. Özellikle yani yüksek ateşten bahsetmiyorum. Gözlerde yanma, yaşarma, kızarıklık gibi şikayetler de bunlara eşlik edebilir. Eğer ki özellikle 3 yaş ve 6 çocuklarda burun temizliğini çok iyi yapamıyorlar çocuklar. Dolayısıyla burunlarında akıntı çok kalıyor o dönemde.
1: Nefes alması mı zorlaşıyor?
0: Hem nefes alması zorlaşıyor hem de orta kulak iltihabına veya sinüste dönüşme veya alt solunum yolu enfeksiyonuna dönüşme riski artıyor bu çocuklarda. Ben onun için hatta küçüklükte biz kendi çocuğumuzu alıştırdık. Yani şunu tavsiye ediyorum. Sümkürmeyi çocuğa öğretmek lazım. Yani bunu mesela bir oyun haline getirip bir mum alevini burnuyla söndürmek gibi. Evet. Bir oyun haline getirilip de bu sümkürmeyi çocuğa çok küçük yaşta öğretirseniz, yani akşam yatmadan önce çocuğun çok iyi burun temizliği yapılarak uyutulursa mesela daha kolay oluyor tabii ki.
1: Normalde vücut bunu istiyor zaten tıkanık olduğunda ama çocuklar bunu akledemeyebilir.
0: Evet. Evet,
1: bu yüzden
0: aynen.
1: Yetişkin birinin yol göstermesi gerekiyor, öğretmesi
0: aynen.
1: gerekiyor.
0: Bu öğretilebilir bir şey olduğunu kendi çocuğumuzu da test ederek yani özellikle söylüyorum. Çünkü sümkürmüyor. Çocuklara öğretmek evet. de kolay bir şey değil ama.
1: Kaç hani yaşından oyunu... itibaren bunu yapmamız
0: ya ben,
1: gerekiyor?
0: Biz 2,5 yaşından itibaren çocuğumuza neredeyse alıştırmıştık. Öncesinde de bazı burun temizliği aletlerle temizlenebiliyor çocukların burnunu damla damlatıp aspiratör gibi çekerek temizliyoruz. Ama ne kadar erken yaşta sümkürmeyi öğretirseniz çocuk
1: doğal yöntemle temizlenmiş olacak. Burun tıkanıklığı yaşandığı zaman ağızdan nefes almakta bunu tetikler mi üst solunum yolları enfeksiyonu hocam?
0: Evet tabii ki. Şimdi burundan iyi nefes alamadığımız için normalde bizim nemlendirerek havayı burundan nefes almamız önemli. Küçük çocuklar zaten özellikle 1,5 yaşına kadar olan çocuklar ağızdan çok iyi nefes alamazlar. Onların burun tıkandığı zaman çok sıkıntı çekerler. O yüzden burun tıkalı olmasını istemeyiz. Çünkü hem emmeleri kötüleşir, zorlaşır. Hem beslenmeleri çok ciddi şekilde etkilenir.
1: Gelişimini etkileyen bir durum.
0: Yani ağız kuruluğuna sebep olur, boğaz ağrısına sebep olur, gıcık tarzında öksürüğe sebep olur, sabah uyandığında ağız kokusu olur. Dolayısıyla burundan yani fizyolojik olarak burundan nefes almamız önem arz ediyor.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Havanın kuru olması, özellikle kış aylarında kaloriferin yanması etki eder mi bu burun kuruluğuna hocam?
0: Evet, şimdi daha çok kaloriferler yanmaya başladıktan sonra insanlar burun tıkanıklıkları, burun şikayetlerinden daha çok muzdarip olmaya başlıyorlar. Yani içeride nemlendirmek için kısmi tedbirler almakta fayda var. Yani bir kaloriferin üzerine su koymak gibi veya evde buharlı aletler kullanmak gibi. Yani odayı nemlendirici aletler kullanmakta fayda var. Özellikle çocuklarda daha çabuk etkileniyorlar tabii ki bundan. Biz bunları tavsiye ediyoruz hastalarımıza.
1: Evet. Şimdi görüyoruz ki pek çok evde bir oksijen maskesi var artık. Havayı bile almakta zorlanıyoruz. Bunun evet. sebebi nedir değerli hocam?
0: Ya tabii ki soluduğumuz hava kaliteli bir hava mı? Bunu artık şehirlerimizde bunu zorlukla bulabiliyoruz temiz havayı. Çünkü evet. hava gerçekten kirli. Egzozdan veya türlü sanayi materyallerinden dolayı.
1: Kimyasal atıklar.
0: Kimyasal atıklardan hepsinden etkileniyor. İkincisi, en önemli, benim çok önemsediğim konulardan birisi ailedeki anne babanın sigara içmesi. Hı-hı. Yanlarında içmese bile bu tarz çocuklar birçoğu alerjik doğuyor. Yani alerjiden dolayı, yani sigara içen insanların yanında bulunan çocukların yani üst solunum yolu, alt solunum yolu enfeksiyonları sık sık hastalanıyor. Buna çok özellikle anne babalar yanlarındaki

0: Kesinlikle sigara içmelerini tavsiye etmiyorum. Bu çok önemli konulardan bir tanesi.
1: Sigara içtiği kıyafetle bile belki bebeğe
0: Aynen
1: yaklaşmamız
0: öyle.
1: gerekiyor.
0: Üçüncüsü kullandığımız deterjanlar, yumuşatıcılar. Bunların birçoğu yani çocuklardaki alerjik semptomların artmasına çok sebep oluyor,
1: Tetikliyor.
0: tetikliyor. Bunlara çok dikkat edilmesinde tabii ki fayda var.
1: Temiz olacağız derken vücudu kirletiyoruz bir
0: Aynen
1: taraftan.
0: öyle.
1: En doğal temizleyicileri kullanmak da gerekiyor sağlık için. Evet, bu şikayetlerle gelen bir hasta size tanısı nasıl konuyor Cihal Hocam? Tahliller mi yapılıyor?
0: Biraz önce bahsettiğim özellikle bu üst solunum enfeksiyonu alt başlıklarından biraz nezleden bahsedebildik. Tanıya giderken de özellikle sık gördüğümüz bademcik enfeksiyonundan da bahsederek
1: Lütfen.
0: hani tanıya yaklaşmak istiyorum orada. Yani bu özellikle bademcik enfeksiyonu olan çocuklarımız aynı zamanda geniz faranjit de oluyorlar. Bunlar da yine viral enfeksiyonlar ve bakteriyel enfeksiyonlar olarak ikiye ayrılıyor. Özellikle 3 yaş altındaki çocuklarda biz bakteriyel enfeksiyon, bademcik enfeksiyonlarında çok görmüyoruz. Yani bu ne demek? Çok antibiyotiğe ihtiyaç duymuyoruz demek. Buna dikkat etmek lazım. Yani 1,5-2 yaşındaki çocuk ateşleniyor olabilir, boğazı kızarıyor olabilir ama bunların çoğunluğu viral enfeksiyon nedenlidir.
1: O yüzden
0: Ama
1: antibiyotik gerekmez.
0: çoğuna gerekmez. Tabii doktoru gerekli gördüğü durumlardan da şimdi bahsedeceğim. Ama özellikle 5 yaşla 15 yaş arasındaki çocukların %15-30'unda özellikle üst solunum enfeksiyonlarında beta grup A streptokoklar dediğimiz Streptococcus pyogenes bakterisinin sebep olduğu halk dilinde daha çok beta kattım gibi bahsedilen bu bakteriye maruz kalıyor çocuklarımız. Yani bir çocuk bize geldiği zaman ateşi var mı yok mu bizim için önemli. Yani ateş mesela annesi ateşi var diyor ama gerçekten de ateşi var mı ölçmek lazım. Çünkü 37 dereceyi de ateş olarak algılayabiliyor aile. Bizim için değerli olan 38'in üzerinde ateşinin olması.
1: Ne kadar süreli o ateşin olması? Bir
0: Ya.
1: saatlik ateşlenen bir çocuğu hemen doktora mı götürmeli yoksa birkaç gün beklemeli mi?
0: Yani genelde ateşlenen çocukları ilaç vermeden öncelikle işte ılık banyo yaptırmak, işte su içirmek, beslenmesine dikkat etmek gibi
1: Sıvı
0: bir sürü
1: takviyesi gibi.
0: takviyesi bunlara dikkat edip bakmak lazım. Çocuğun gerçekten ateşi oluyor mu? Evde ateş ölçerinin olması bence önemli. 38 derecenin üzerinde ateş olmuyorsa çok aşırı tedirgin olmamaya gerek yok. Bademcikler üzeri kızarık mı, şiş mi, üzerinde beyaz beyaz döküntüler var mı? Kulak ağrısı olabiliyor, boğaz ağrısı, baş ağrısı olabiliyor, yutma güçlüğü, yemek yemiyor mesela çocuk boğazı ağrıdığı için. Bunlar
1: Evet.
0: tabii ki doktora getiren sebepler arasında bunlar. Halsizlik, boyunda lenf bezeleri var mı? Ele gelen şişlikler yeni oluşmuş. Bunları tabii ki aile fark edebiliyor, bazen fark etmiyor. Bize gelirken biz fark ediyoruz. Bunun dışında iştahsızlık tabii ki görebiliyoruz. Ağız kokusu belirgin birçok hasta hocam çocuğun ağzı kokuyor diye direkt gelebiliyorlar ve ses değişiklikleriyle geliyor bu hastalar.
1: Bu bakteriler mi sebep oluyor ağız kokusuna?
0: Genelde aynen dediğiniz gibi bu bakteriler orada enfeksiyon yaptığı zaman ağız kokusu
1: Buna sebep
0: belirgin
1: oluyor.
0: tipik bir ağız kokusu oluşturuyorlar. Ama bu çocuklarda bizim özellikle dikkat ettiğimiz bir konu var. Bizim şu anki hastanelerimizde de bir hastaya ilaç üst solunum yolu enfeksiyon tanısı koyduğumuz zaman karşımıza çıkıyor. Sağlık Bakanlığı artık şart koşmuş herhalde. Bu çocuğun ateşi var mı diye soruyor size. Yani bu antibiyotik yazalım mı yazmayalım? Bunu önce değerlendirecek bir küçük bir anket gibi bir şey bu. Bu kalemlerden bir tanesi ateş. Ateşi var mı yok mu? Ateşi varsa 38 derecenin üzerinde bir ateşi var mı? Bizim için önemli. İkincisi boyunda lenf bezeleri büyüyor mu? Bu bademcik enfeksiyonu olan çocuklarda. Üçüncüsü bademciklerde kızarıklık, akıntı veya üzerinde işte beyaz beyaz görünümlü döküntüleri var mı? Dördüncüsü öksürük var mı yok mu? Bunları değerlendiriyoruz.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Bunların hepsi olunca mı antibiyotik verilebiliyor yoksa birkaçı mı?
0: Öksürüğü olmadan diğer üçü olduğu zaman antibiyotik verme Yani 4 puan veriyoruz buna. Bu 4 puan bizi antibiyotiklik, bu hasta özellikle beta grubu hemolitik streptokokların sebep olduğu bir enfeksiyonu düşündürür ve bu hastaya genelde antibiyotik veriyoruz. Ama genelde antibiyotik vermeden önce de hızlı antijen testi yapmayı bize öneriyor. Hmm. Bu hızlı antijen testi çok kısa sürede boğazdan alınan bir

0: sürüntüyle biz tanıya gidiyoruz. Buradan bakteri var veya yok gibi, pozitif veya negatif gibi bir sonuç çıkıyor.
1: Çok kısa sürede sonuç çıkıyor.
0: Evet. Eğer pozitifse zaten antibiyotik, özellikle penisilin grubu antibiyotik vermede daha rahat davranıyoruz, hemen veriyoruz. Ama negatif çıktığı zaman da yine bu hastada enfeksiyon yok demek değildir.
1: Belki başlangıcı mı sayılıyor?
0: O zaman bir kültür alıyoruz bu çocuklardan. Boğazından sürüntü kültür alıyoruz. Bu kültürde 2-3 gün üremesini bekliyoruz. Bakteri ürüyor mu, üremiyor mu? Bu sürede tabii ki hastanın ateş düşürücüsünü, rahatlatıcı, boğaz, öksürükle ilgili diğer ilaç tedavilerini, tedbirlerini, önlemleri alıyoruz. Ama bu 3 gün içerisinde sonuç pozitif çıkarsa tabii ki antibiyotik veriyoruz. Bu daha kesin bir sonuca götürüyor. Eğer ki çıkmazsa antibiyotik vermemeyi tercih ediyoruz. Çünkü aileler bizden genelde hocam bir an önce iyileşsin, antibiyotik, hatta ağızdan değil iğne vurun hocam. Bizim çocuk iğne vurmadan iyileşmez. Dolayısıyla bu testler de bizim elimizi güçlendiriyor. Bunun dışında özellikle 3 gün ateş düşmezse çocuklarda, 38 üzerinde verdiğimiz ateş düşürücüye rağmen hala devam ediyorsa, şikayetleri devam ediyorsa kan tahlilleri yapıyoruz. Kan tahlillerinde, kanda enfeksiyon değerlerinde yükseklik var mı, yok mu, bunları da değerlendiriyoruz. Tabii ki bunlar da bize önemli bilgiler veriyor. Ona göre antibiyotik yazıp yazmama konusunda dikkatli davranıyoruz. Yoksa her gelen hastanın ateşi var, antibiyotik verip göndermemeye çalışıyoruz. Bu bizim için de önemli.
1: Şimdi hasta açısından düşününce bir an önce iyileşsin istiyor antibiyotikle, ama eğer lüzumsuz, gereksiz alınan antibiyotiğin nelere sebep olduğunu bilirse belki bu kadar çok talepkar olmayacaklar.
0: Tabii ya, şimdi şöyle, ya bizim kendi çocuğumuz da hastalanıyor. Biz de tedirgin oluyoruz açıkçası. Ya biz kulak burun boğaz doktoruyuz ama çocuğumuz hastalığında biz de bazen böyle elimiz ayağımıza dolaşınca bir çocuk doktoruna götürüyoruz. Bir bakar mısınız diyoruz. Çünkü biz de tedirgin oluyoruz.
1: Evet, ama...
0: ailelerin tedirgin olması normal. Ama çocukların ilaçsız bir şekilde nasıl rahatlatabiliriz öncesi, bunları ailelerin de iyi bilmesi gerekiyor. İlaçsız hastaya ne gibi önlemleri alırız, ne gibi ateşini nasıl düşürebiliriz gibi.
1: Vücudun kendinin o hastalığı yenmesine fırsat tanımak gerekiyor.
0: Evet,
1: belki
0: evet. Burayı aileye iyi eğitim vermek gerekir veya onlara dikkat edilmesi gerekir.
1: Bu şikayetlerle gelen hastanın siz durumuna göre antibiyotik verip vermemeye karar veriyorsunuz ve bu şekilde tedavi başlamış oluyor. İlaçsız tedavide var mıdır ya da başka yaklaşımlar var mı tedavi şekilleri değerli hocam?
0: Tabii ki şimdi hasta olan çocuk ve yetişkin ayrı ayrı biraz değerlendirmemiz lazım. Ama mesela çocukları özellikle eğer ki hastalandıysa okula göndermemeyi veya kreşe göndermemeyi tavsiye ediyoruz. Çünkü o sadece okula veya kreşe gittiği zaman kendisi için değil başka çocuklar için de hastalık bulaştırıyor.
1: Risk oluşturuyor.
0: Dolayısıyla ailelerin mümkün mertebe göndermemelerini tavsiye ediyoruz. İkincisi yeterli uyku, dinlenme ve egzersiz önemli unsurlardan bir tanesi. Yani özellikle yapılan çalışmalarda aktif yaşamın, yani egzersiz yapan bireylerin stres hormonlarının azaldığı, hastalığa daha az yakalandığı ortaya konmuş.
1: Bu egzersizi biraz daha açar mısınız?
0: Egzersizden kastettiğim en baz alını söyleyeyim. En azından günde 30-40 dakika bir yürüyüş. Yoksa insanlar şu an arabasına biniyor, işe gidiyor. İşten çıkıyor, arabaya biniyor, eve geliyor.
1: Kapalı mekanlarda
0: ve dışarıda bir havada bir 5 dakika 10 dakika temiz havayı solayacak bir zamanımız bile olmuyor. Yani dolayısıyla yani en bazalı egzersiz, ama onun dışında vakti varsa tabii ki spora zaman ayırması onun için çok daha güzel olacaktır. Ama uyku da çok önemli. Yani sürekli koşturma içerisinde olduğumuzdan dolayı belki kaliteli uyku uyuyamıyoruz.
1: Zihin dinlenemiyor, beden dinlenemiyor.
0: Dolayısıyla
1: uyku bizim yenilenmemizi mi sağlıyor?
0: Aynen öyle. Fiziksel ve duygusal olarak bizim yenilenmemizi sağlıyor. Dolayısıyla fiziksel ve duygusal gücü artırdığı hem yapılan çalışmalarla belli. Yani bunlar ilmi olarak da ispatlanmış şeyler. Yani bunlar özellikle stres hormonlarının düzenlenmesine yardımcı oluyor. Bizim daha huzurlu, daha dinç bir hayat sürmemizi sağlıyor doğru, yeterli uyku. Dolayısıyla uykudan fedakarlık yapmamak lazım. Çok şey yapmadığı sürece kaliteli ve yeterli uyku alması lazım. Hem çocuğun hem yetişkinlerin.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Bu rahatsızlık

0: rahatlar uykusuzluğu da belki tetikliyor ama öncesinde bu hastalığa yakalanmamak için de vücudun dinlenmesi ve kaliteli uyku alması gerekiyor.
1: Evet. Üçüncü bir konu, yani özellikle benim yanıma gelen hastalara soruyorum. Beslenme konusundan bahsedeceğim ama bunun içerisinde su da önemli bir konu. Mesela yaşlılarımız çok su içmez. Bu kaç bardak su içiyorsunuz diye sorduğumda neredeyse 1-2 bardak. Bazen onu bile unutuyorlar. Sadece çay gibi sıvılar aldığını söylüyorlar. Dolayısıyla çocuğun da mesela biz mesela suluk koyuyoruz. Çocuk su ne kadar alıyor? Bunları az çok takip etmek lazım. Çocuk su istemese bile bazen çocuğa içirmek gerekir. Çünkü koşuyorlar, terliyorlar, su kaybediyorlar. Yani su vücudumuzda olmazsa olmazlardan bir tanesi. Dolayısıyla su çok önemli.
0: Az içtikçe acaba vücutta mı alışıyor az içmek tekrarını istemiyor? Belki içtikçe içmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Bu yüzden de yaşlılara özellikle evdekiler zaman zaman su ikram edebilirler. Hem
1: aynen,
0: sevaba giderler
1: aynen.
0: hem de sağlık
1: çok
0: açısından
1: güzel söylediniz.
0: Katkı sağlarlar.
1: Özellikle taze sıkılmış meyve suları bunlar çok aşırı özellikle kibar da çok geçmesini istemiyoruz. Çünkü onların içerisinde şeker olduğu için bir yükleme olmasın diye. Taze sıkılmış meyve suları çocuklara özellikle kış zamanı geldi. Şimdi portakal, havuç, mandalina gibi meyvelerimiz, sebzelerimiz var. Bunlardan güzel karışımlar hazırlanabilir, bunlar içirilebilir. Beslenmelerde çorba bence, anne çorbaları özellikle çok önemli.
0: Şifadır.
1: Yani hasta olan, yanımıza gelen hastaların birçoğuna bakıyoruz. Öğrenci mesela.
0: Annelerinden uzak.
1: Evet, yani sıcak çorba bence çok önemli. Ben sıcak çorbanın özellikle tavuk suyu, işte tarhana çorbası gibi baharatlı bazı çorbaların çok iyi geldiğini düşünüyorum. İçerisine sarımsak, soğan katıldığı zaman bunların birçok antibiyotik gibi etkileri var. Dolayısıyla güzel kaliteli beslenmek, dengeli beslenmek önemsiyoruz.
0: Anneler çocuklarını bu çorbalardan mahrum etmemeli ve çocuklar da buna talepkar olmalı. Abur cubur yemekten uzak kalıp.
1: Evet. Dördüncüsü, burun temizliğinden bahsetmiştim. Yani 3 yaş altı çocuklarda özellikle hani sümkürmeyi çok bilmiyorlar. Birçoğunu biz damla damlatıp serum, fizyolojik damlalar veya tuzlu su hazırlanıp çocukların burnuna damlatılabilir. Ve bu damlatıldıktan sonra burun aspiratör gibi bazı cihazlar satılıyor. Bunlarla temizlenebilir burunları. Yani burundaki o sekresyonların oradan uzaklaştırılması birçok açıdan çocuğa fayda sağlıyor veya yetişkinlere fayda sağlıyor. Çünkü eğer ki o sekresyonlar orada kaldığı sürece o patojenler de orada kalıyor ve kulak enfeksiyonuna, sinüzite, değişik sebeplere, hastalıklara sebep olabiliyor.
0: Peki ilaçsız önerileriniz var mıdır bu hastalıktan hem korunmak için ya da ilk başlangıç safhasıysa atlatabilmek için?
1: Yani bunun dışında da el hijyenine dikkat edilmesini istiyoruz özellikle. Öksürürken ağız kapamayı tavsiye ediyoruz. Kalabalık ortamların havalandırılması, kreş ve işte diğer okullar gibi havalandırmak çok önemli. Mevsimine uygun giyinmek bu tavsiyelerimizin içerisinde. Hasta çocuk okula gönderilmemesini tavsiye ediyoruz. Yanlarında sigara içilmemesini tavsiye ediyoruz. Ve bunun dışında da bitkisel çaylar veya karışımlar yapılabilir. Zencefil, bal, limon. Yani bunlar gerçekten çoğu zaman özellikle viral enfeksiyonlarda semptomları rahatlatmada, boğazı yumuşatmada, öksürüğü azaltmada çok faydalı oluyor. Dolayısıyla bunları da çok tavsiye ediyorum. Bunları belli çerçevede aşırıya kaçmadan bunların kullanılmasında fayda var.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
0: Özellikle uygun giyimden de bahsettiniz. Çocuklar çoğunlukla üşümekten ziyade çok terlemekten galiba daha çabuk
1: hasta
0: oluyor. Bazen
1: şöyle oluyor. Şimdi biz çocuğumuzu da kreşe gönderdiğimiz için bazen şunun farkına varıyoruz. Biz çocuğu giyindiriyoruz. Eğer ki çocuk çok giyinildiği zaman kapalı ortamda koşup koşup terleyip soğuyor, terleyip soğuyor. Yani dolayısıyla bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Yani terlemeye başladığı an, koşturduğu zaman belki daha ince ama dışarı çıktığı zaman, soğuğa çıktığı zaman da hemen onu daha kalın giyindirmekte fayda var.
0: Ortamına göre onun takibi yapılmalı. Gerekirse öğretmenleri aynen. tarafından, küçükse aynen, çocuklar. Aynen. Yetişkinler de kendisini kontrol etmeli artık.
1: Evet.
0: Evet. Son olarak varsa ilave edeceğiniz değerli hocam, tavsiyeleriniz dinleyicilerimize, bununla bitirmiş olalım.
1: Bir de şöyle bir hasta grubumuz var. Onu da kısaca bahsetmek isteriz. Doktor ilaç yazıyor ama hastalar doğru kullanmıyor. Burası da önemli. Sadece bizim ilaç yazmamız da yetmiyor. Yani ailelerin ilaçlarını yeterli kullanması. Bazen iki gün veriyorlar. Hasta biraz iyileşiyor, bırakıyor. Yani bu sefer antibiyotiğe karşı direnç gelişiyor. Daha sonra o antibiyotik de onlara fayda sağlamıyor. Dolayısıyla yani ailelerin çocuklarının kulağı aktığı zaman, burnu aktığı zaman, ciddi solunum yolu enfeksiyonu durumları olduğu zaman bunu ihmal etmemelerini öneriyoruz. Çok ciddi ateş yükselmiyorsa, 38 derecenin üzerinde çok ateşi olmuyorsa, yani daha çok evde kendi yöntemleriyle, ateş düşürücülerle belki takip edilebilir, sabır edilebilir. Çünkü bir hafta 10 günlük bir süreç. Yani doktora götürdüğünüz zaman biz elimizde sihirli bir değnek yok hemen iyileştirmek için. Çünkü aileler hemen iyileşmesini bekliyorlar. Beslenmesine dikkat etmek, çocuk iyi biçiyorsa, yani hareketliyse, yani çok endişe edecek bir durum değildir yani. Biraz öksürüğü olur. Hastalanmalarından korkmamalarını, çünkü hastalandıkları zaman çocuklar o bakterilere karşı bir anlamda savaş açıyorlar ve kuvvetleniyorlar. Onların vücutlarında onlara karşı artık bir antikor oluşuyor ve bunlar her hastalıkla karşılaştığında bir anlamda güçleniyorlar.
0: Bir savaşçı yetiştirmiş oluyorlar bir nevi.
1: Dolayısıyla hastalanmalarından korkmamaları, yani çok sorun teşkil edecek durumlarda da tabii ki bir doktora götürmelerini öneriyoruz. Doktorun önerileri doğrultusunda ilaç kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Yani rastgele ilaç kullanmalarını da istemiyoruz. Şimdi doğru tedavi edilmeyen, özellikle beta hemolitik grubu bakterilerle enfekte olan çocuklarda, bu bademcik enfeksiyonların sonrasında böbrekler bazen etkilenebiliyor. Kalp romatizmasına dönüşebiliyor veya eklemleri tutabiliyor bu hastalıklar. Dolayısıyla hani ihmal edilmemesi gereken noktalar, hangi hastaya antibiyotik verelim, hangi hastaya vermeyelim, doğru karar verip ve hastayı tedavi etmeyip takip etmemiz gerekiyor. Yani ailelerin bu yüzden ya bir grip, nezle veya boğaz ağrısı geçer mantığıyla değil de bir sorun olduğunda gerçekten doktor tavsiyelerine uyarak hareket etmesini bekliyoruz.
0: Evet.
1: Bunları
0: önemsiyoruz.
1: Önemsiyoruz.
0: Evet. Tekrar çok teşekkür ederiz. Çok önemli bilgiler paylaştınız değerli hocam. Sağ olun, var olun.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Sayın Fuat Sofuoğlu'nu ağırladık. Yeniden birlikte olmayı diliyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz. Selametle kalınız.
2: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi. Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Unzuru dure men ta'murun ve arda men teskünun ve fi tariki men temşun. Revahu deylemiyyü an Ebi Bekir'in radıyallahu anh. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh rivayet etmiş. O bakımdan da bir sıcak duygu içinde sevinçliyiz. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in rivayet ettiği bir hadisi şerifi okuyoruz diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyurmuş? Unzuru, bakınız, nazar ediniz, bakınız. Dure men ta'murun, kimlerin evlerini şenlendiriyorsunuz, mamur ediyorsunuz. Ve arda men teskünun, kimin veya kimlerin arazisinde meskunsunuz, oturuyorsunuz. Ve tariki men temşun, kimin yolunda gidiyorsunuz. Bunlara bakın, yani dikkat edin demek. Şimdi kimlerin evinde oturduğunuza bakın, kimlerin arazinizde meskun olduğunuza bakın, kimin yolunda yürüdüğünüze bakın. Çok kısa cümleler efendim, fakat izahı nasıl olacak? Biraz geniş bir izahı var tabii. Şimdi bir evde oturuyor herkes. Herkes bir evi imar etmiş. Dur, dar kelimesinin Arapçada çoğuludur. Dur, dar ev demek, dur, evler demek. Kimlerin evlerinde oturduğunuza bakın diyor. Allah Allah. Yani ya kendi evimde oturuyorum, ev sahibiyim, ya da bizim ev sahibi falanca şahıs, ben onun kiracısıyım. Şimdi bizim yani bu soru üzerinde düşünmeye başladığımız zaman hemen hatırımıza gelen bu. Niye soruyor? Niye efendim peygamber

Peygamber Efendimiz böyle bir soru bize tevcih eylemiş. Kimin evinde oturuyorsunuz? Ben kendi evimde oturuyorum. Sen falancanın kiracısısın veya sen de kendi evinde oturuyorsun. Bu ne demek yani? İbrahim İbni Ethem Hazretleri Belk şehrinde sultan ailesindenmiş, padişahmış, sarayı varmış, salonu varmış, merasim salonu, toplantı salonu varmış. Efendim, önünden arkasından kalkanları altınlı gümüşlü, efendim bilmem kaç tane muhafız gidermiş. Tantanalı, şaşalı, debdebeli, saltanatlı bir hayat sürüyormuş. Da bir gün geceliğin yukarıdan bir tıkırtı duymuş. Hoşuma gidiyor bu hikaye. Menkabe diyorlar. Olmuş veya bilmiyoruz artık. Ama rivayeti bile güzel, yani ibretli bir şey. Şimdi yattığı odanın üstünde tıkırtı duymuş. Vay! Padişah bir yerde yatacak. Padişahın yatak odasının üstünde bir adam gezinecek, tıkırtı yapacak yani. Vay! Bre demiş, kim o yukarıdaki? Bağırmış, kızmış. Ne arıyorsun orada? Tabii ne arıyor gecenin yarısında, herkesin uyuduğu sırada, çatıda veya efendim yukarıda ne arıyor tangur tungur böyle geziniyor. Ne arıyorsun deyince, ne arayacağım demiş, devemi kaybettim onu arıyorum demiş. Şimdi bu sorunun cevabı acayip bir cevap. Ya deve dama çıkmaz ki. Bu koca adam, yani insan çıkabiliyor da ama koca hayvan damda ne işi var? Nereden çıkacak dama? Çıkartmak istesen çıkartamazsın. Deveye hendek atlatmak bile ne kadar zor derler. Efendim dama nasıl çıkacak? Devemi kaybettim onu arıyorum. Aşağıdan tabii bire demiş sen deli misin, divane misin? Damda demiş deve olur mu? Deve kaybolsa damda geceliğin damda mı aranır deve? Efendim damda deve olur mu? Damda deve aranır mı? Saçma bir cevaba böyle makul bir cevap veriyor güya İbrahim İbni Ethem. Yukarıdaki sesle cevabı yapıştırmış. E demiş, öyle senin yattığın atlas döşeklerin içinde, ipekli yorganların altında Mevla aranır da bulunur mu? He? Söyle bakalım, damda deve bulunmazsa öyle saltanatın içinde, yatakların, döşeklerin, ipeklerin, atlasların arasında da Mevla'yı zor bulursun sen. Bulamazsın. Orada Mevla bulunur mu? Allah Allah. Bak sen şimdi. Verdiği cevaba bak. Tabii allak bullak olmuş. Kalkmış ayağa. Ya kim bu yukarıdaki? Arayın bulun. Muhafızları çağırmış ama yukarıda kimse yok. Fesübhanallah. Yani damdan nereye gitti bu adam? Yok. Canı sıkılmış. Gece uykusu kaçmış. Ertesi gün vüzera toplanmış. Divan toplanacak. Gitmiş tahtına oturmuş ama canı sıkkın. Gece uykusuz, bir de bir acayip bir şey oldu geceliğin yani. Adamın birisi böyle dedi ona. Biraz canı sıkkın, düşünceli. Tam öyle vezirlerle oturmuşlar. Salonun kapısından rap rap pat küt pat küt böyle aksakallı bir adam yürümüş geçmiş gelmiş kapıdan. Muhafızlar da engelleyememişler. Engelleyememişler muhafızlar. Yürümüş gelmiş. Halbuki kapıda kılıçlı, kalkanlı, mızraklı muhafızlar var. Mızrakları şöyle kapatırlar. Kapatırlar. Ne olur? Geçemezsin derler. Dur bakalım sen kim oluyorsun? Bir kere oraya nasıl gelir? Bir kere sarayın içine böyle lambur lumbur her adamı almazlar. Sarayın içine şuradan buradan girmişse bile toplantı salonuna muhafızlar almazlar ama hiç onlar müdahale edememiş, yürümüş gelmiş, şöyle bir beğendiği bir yere oturmuş. Şimdi divan toplantı halinde vezirler, paşalar, padişah, o gelmiş oraya oturmuş, herkes de bir işi gücü bırakmış ona bakıyorlar. Kim bu adam? Bir şey de diyemiyorlar şeyin yanında, padişahın huzurunda. Padişah sormuş, ya sen kimsin demiş, ne arıyorsun burada demiş. Hiç demiş, o omuz silkmiş, ne arayacağım demiş. Burası kervansaray değil mi demiş. İşte dinlenmeye geldim, yolcuyum ben demiş. Dinlenmeye geldim buraya. Hoşuma gidiyor yani. Dinlenmeye geldim, kervansaray burası deyince yok demiş. Burası kervansaray olur mu ya demiş. Ne biçim laf söylüyorsun? E demiş, ne ya? Burası benim sarayım. Burası benim mülküm, sarayım, kervansaray değil. Yolcunun yol geçen hanı değil. Efendim otel değil, motel değil. Efendim han değil. Burası benim sarayım. E demiş, senden önce kimindi? Babamındı. Ondan önce kimindi? Dedemindi. Ondan önce kimindi? Falancanındı, filancanındı. E demiş, onlar nereye gittiler? E öldüler.
Eceli geldi, öldü. Hayatı bitti, öldü gitti.

edemiş. Birisinin gelip bir müddet oturduktan sonra göçtüğü, gittiği, birisi ötekisinin geldiği, onun gittiği, ötekisinin geldiği bir yer kervansaray değil de nedir demiş. Yolcu geliyor, biraz duruyor, gidiyor. Haydi. Dur, sen kimsin demeye kalmadan yürümüş, gelen rap rap rap, kimse engelleyememiş, çıkmış gitmiş. Ha, işte bu hikayeyi neden anlattım? Menkabeyi, İbrahim İbni Ethem Hazretlerinin menkabesini. Kimin evinde oturuyoruz bir kere? Bizden önce oturmuş birilerinin evinde oturuyoruz. Onlar nereye gittiler? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ya bu evi falanca yaptırmıştı. Mübarek iyi adamdı, salih insandı, camiden çıkmazdı. Cömert insandı, şöyleydi böyleydi. E ne oldu şimdi? Allah rahmet eylesin, sizler ömür. O öldü, onun oğlu da öldü de filan. Ha, kimin evinde oturuyormuşuz? Bizden önce gelmiş, efendim şimdi göçmüş insanların elini. Bu ne demek? Biz de göçeceğiz demek. Bize de kalmayacak demek. Bu evler bize de kalmayacak demek. Böyle anlaşılabilir. Bir mana bu. Yani kimin evinde oturuyoruz? Kimin evini şenlendiriyoruz? Mamur etmek ne demek? Kimin evini yapıyoruz, mamur ediyoruz? Yani şenlendirmek, güzelleştirmek, tamir etmek. Efendim, sonra kimin toprağında oturuyoruz? İşte bizden önce bir başkasındı. Bu tarla kimindi? Bu mıntıka kimindi? Ha, burası bir paşanınmış da, kocaman bir bahçesi varmış da, sonra ölmüş de, parsellemişler de, çocuklarına kalmış da filan. Hikaye. Yani başkalarınınmış arazi. Sonra fi tariki men temşun. Kimin yolunda gidiyorsunuz? Heh. Tabii herkesin efendim hayatta tutturduğu yol yeni bir şey değil. Daha önce insanların gitmiş olduğu yol. Onlar nereye gittiler? Ahirete gittiler. Biz de gideceğiz. Bu mana olabilir. İkinci mana, insan kimin evine gidiyor? Sevdiği bir arkadaşın evine gidiyor. Efendim, selamun aleyküm, misafir geldim. Oo, hoş geldin, buyur. Birkaç gün bizde kaldın. Ne olursun gitme. Çok özledik vesaire. Sevdiği insanın yanına misafir gidiyor. Sevdiği yerde kalıyor. Ve sevdiği insanın peşine takılıyor, onun peşinden gidiyor. Eğer mana buysa, o zaman hadisten çıkacak ders ne? O zaman yani kiminle ahbaplık ettiğine dikkat et demek. Kimin evine gidiyorsun? Kimin arazisinde kalıyorsun? Meskünsün? Kimin, hangi grubun malısın? Efendim, hangi gruptansın? Kimin yolunda yürüyorsun? Yani bunlara dikkat et. Bozuk bir grup ise, bozuk bir grup ise sen de mahvolursun demek. Birinci mana neydi? Bak, bu diyarlar, bu evler, bu araziler kimseye baki kalmadı. Fani dünya, sen de bir gün öleceksin, gözünü aç da ahirete hazırlan demek. İkinci mana, kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat et demek. Çünkü kişi refikinden azar. Kiminle ahbaplık ediyorsa, onun peşinde gidiyorsa, kimin peşinde gidiyorsa, efendim sapıtabilir. Yanlış bir insanla ahbaplık ediyorsa, efendim sapıtabilir. Bizim rahmetli babamızın dostu, Kur'an anahtarı diye eser yazmış olan bir şey vardı. Ciddi bir hoca efendi vardı. Allah rahmet eylesin. Hüseyin Karagözoğlu diye. İlk defa Kur'an anahtarı diye Kur'an okuma kitabında yazmış insandı. İşte bizim Erenköy'deki bahçeli bir ahşap evde oturuyorduk. Evimiz vardı. Dayımızın eviydi. Orada oturuyorken bize misafir geldi. Ciddi, böyle sağlam, kale gibi bir insandı yani. Mekanı cennet olsun. Orada bana sordu, ben elini öpünce. Babamın dostu. Çok yakın dostu, arkadaşı. Dedi, evladım nereye gidiyorsun? Ben Edebiyat Fakültesi'nde Arap Fars Filolojisi'ne gidiyorum dedim. Ha, öyle mi dedi? Getir bakalım bir kağıt kalem. Götürdüm. Bir cümle yazdı. Üstünsüz, esresiz, hareketsiz bir beyit yazdı bana. Bir şey yazdı. Oku bakalım bunu dedi. Şimdi Arapça bilmeyen üstünsüz, esresiz bir Arapça metni okuyamaz. Çünkü okuyuşu Arapçayı iyi bilişine göre yapacak. Arapçayı iyi bilmiyorsa kelimeleri doğru okuyamaz. Kelimelerin cümledeki yerini bilmeyince fail mi, mef'ul mü, car mı, mecrur mu bilemezse okuyamaz. Çok yanlış okur. Hemen yanlışı da sırıtır, çıkar ortaya. Aa, öyle mi denir o? Öyle denmez diye anlaşılır. Şimdi ben okudum yazdığı şeyi. Şunu yazmıştı. İzâ kânel gurâbu delîle kavmin leyetihim ilel ardıl ciyâfî. Karga bir kavmin kılavuzu olursa, karga, kara kuzguni karga, leş kargası bir kavmin kılavuzu olursa onları nereye götürür? Cife.

Karga'ların, leşlerin olduğu yere götürür. Neden? Karga leş yer, onu sever. Canı oraya gitmek ister, kargalığından dolayı. Sen iğrenirsin leşten ama o da leş yiyor. Sen onun peşine takılırsan, karga kılavuz oldu mu bir kavme, bir topluluğa, onları nereye götürür? Cifelerin, leşlerin olduğu yere götürür. Akbaba'ya tabi olsan, akbaba da öyle bir yere götürür. Güle tabi olsan, nereye götürecek? Gülistan'a götürecek. Arıya tabi olsan nereye götürecek? Çiçeğe götürecek, bal aldı yani. Her hayvan, her mahluk kendisine uygun olan yere gitmek ister. Efendim, beslendiği, büyüdüğü, hoşlandığı yere gitmek ister. Sen hangi kılavuzun peşine takılırsan, onun tabiatı önemlidir. Eğer kötü bir insanın peşine takılırsan, seni o kötü adam tabiatının icabı olan kötü bir yere götürür. Onun için kimin evini şenlendiriyorsun, kime misafir oluyorsun, kimin arazisinde kalıyorsun, kimin yolunda yürüyorsun, dikkat et ha. Yanlış bir insanla ahbaplık edip de ondan sonra başını belaya sokma, Allah'ın gazabına uğrama, dünyanı ahiretini mahvetme demek olur yani. Aziz ve muhterem kardeşlerim, milletin anlayamadığı bir şey var. İnsan hayata bir defa geliyor. Bu sefer yanıldım, bir kere daha tekrar edeyim dese, tekrar imkanı var mı? Yok. Gelen göçüyor, bir kere daha geleyim, bu olmadı. Sayım suyum yok, hadi baştan. Yeniden pehlivan, güreşe doyamazmış, hadi bir daha dermiş. Efendim, yeniden yaşama imkanımız var mı? Hayatı yok. Yanlış yaşarsak ne olacak? Yanlış yolda giderse, efendim, su testisi su yolunda kırılır. Efendim, yanlış yolda geçerse ömrümüz, hatalı bir tercihle yanlış bir yol tutturmuşsak, efendim, yanlış bir grubun içindeysek, hatalı bir efendim hayat tarzı sürüyorsak ne olacak? Bunun telafisi mümkün değil. Yani o kadar gözümüzü açmak zorundayız ki, ne yapıp yapıp doğruyu bulmak, ne yapıp yapıp en güzeli yapmak zorundayız. Hata kabul etmez. Hayat hata kabul etmez. Hatalı tercih yaptın mı, hem dünyan mahvolur, hem ahiretin. Sadece bu dünyada mahvolmazsın, ahirette de mahvolursun. Onun için mutlaka çok iyi kontrol etmeli. Yani matematikte biliyorsunuz, bir matematik işlemi yapıldığı zaman sağlaması yapılır. Doğru mu yanlış mı? Problem çözüldükten sonra bir daha bir irdelemesi yapılır. Efendim, bu işin şakası olmadığındandır bu. O bakımdan aziz ve muhterem kardeşlerim, bu hadis-i şeriften şu anlaşılıyor ki, efendim, gözümüzü açmamız lazım. Efendim, hayatın efendim aldatıcı olayları, aldatıcı zevkleri, aldatıcı görüntüleri bizi efendim gerçekleri görmekten engellememeli, alıkoymamalı, gerçekleri görmeliyiz. Efendim, mutlaka ve mutlaka doğru yolu bulmalıyız ve çok titiz olmalıyız bu konuda. Şimdi biz tabii böyle bir hedef insan, şöhrete bulaşmış bir insan durumunda olduğumuz için kendi halimizde yaşayamıyoruz. Herkes bize geliyor, meselesini soruyor. Biraz ihtisasımız, efendim, bilgimizin, çalışmamızın sahası dolayısıyla mesele soruyorlar. Çok çeşitli haberler alıyoruz toplumun içinden. Çok çeşitli şeyler öğreniyoruz, duyuyoruz. Küçük dilimizi yutuyoruz yani. Öyle mi? Ay, deme ya. Yemin et. Filan gibi yani, hani derler ya, böyle iki arkadaş birbirlerine inanmadığı bir şeyi gördüğü zaman hayretler içinde kalıyoruz. Gazetelerden siz de görüyorsunuz, Japonya'nın filanca efendim sapık bir inanç grubu varmış, zehirli gazla bilmem ne kadar insanı öldürmüşler, şimdi dehşet saçıyormuş, hala gene yapacağım diyormuş da adam, millet de dehşet içindeymiş, nerede ne yapacak filan diye herkes korkuyormuş. İsviçre'de bir villada efendim bir sapık güruh efendim yaktılar, villayı da yaktılar, adamlar kendileri de gitti. 10-15 sene önce Amerika'da 400-500 tane sapık grup gittiler ormana, ormanda topluca öldürdüler kendilerini. Nasıl öldürdülerse, ha, demek ki insanların inancını istismar eden, inanç ihtiyacını istismar eden, kendisini allayıp pullayıp insanların karşısına çıkan ama onları yanlış yönlere götüren insanlar var. Karga gibi. Karga nasıl cifeye götürürse efendim insanları yanlış yollara götüren kimseler var. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki
10 kişiden veya daha fazla, 10 kişiden daha fazla bir gruba liderlik yapmış olan bir insan, yani baş olmuş olan bir insan, reis olmuş olan, önder olmuş olan bir insan, mahşer yerine elleri boynuna iplerle bağlanmış olarak gelecek, esir gibi. Bu elleri boynuna böyle bağlanmış olarak, çekile çekile elleri bağlı, boynu bağlı, mahşer yerine çekile çekile esir gibi gelecek. Vietnam esirlerini falan gördünüz ya, böyle eski yıllarda elleri boynuna bağlanmış, efendim kıpırdatamaz, şey yapamaz, yukarıda efendim boynuna da bağlı, iple de çekiyorlar, getiriyorlar. Öyle gelecekmiş mahşer yerine, hesap yerine. Eğer liderlik yaptığı gruba Allah'ın rızasına uygun hizmet etmiş, güzel bir önderlik yapmışsa ipleri çözülecekmiş, bağları. Tamam hadi, senin bir kabahatin yokmuş, suçun yokmuş, hadi bakalım ipleri çözülecekmiş. Eğer liderlik yaptığı gruba karşı liderlik görevlerini güzel yapamadıysa bağlarının üstüne bağlar bağlanıp, kat kat bağlanıp, kat kat düğümlenip cehenneme sevk edilecekmiş. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Onun için aklı olan bir insan, korkusu olan bir insan, ahirete imanı olan bir insan, hesaptan endişe eden ciddi bir insan, başkasının sorumluluğunu, manevi sorumluluğunu, başkasının efendim mesuliyetini üzerine bile bile almaz. Evet, görevlendirmişse Allah görevlendirmiştir. Peygamber Efendimiz görevlendirmiştir. Tamamdır. O vazifeyi yapacak. O haddini bilir. O şeyi bilir. Yolu bilir. Yöntemi bilir. Allah'ın efendim rızasına uygun vazifesini yapar. Ama kimisi de heves ediyor bu şeylere. Biz de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifini size bir kere daha hatırlatıyoruz. Kimlerin evlerini şenlendiriyorsunuz, dikkat edin. Kimlerin mıntıkalarında, meskenlerinde iskan olunuyorsunuz, meskunsunuz, dikkat edin. Kimlerin yolunda yürüyorsunuz, dikkat edin. Sonra pişman olmayın ha. Yanlış bir yola girip de ahiretinizi mahvetmeyin. Çok çok sapıklar var. Çok efendim insan kılığında şeytanlar var. Çok dine, imana, Kur'an'a, Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyesine uymayan işleri yapanlar, yaptıranlar var. Onun için ölçü nedir? Bu kadar karmaşık bir dünyada, bu kadar hilebazın, madrabazın, düzenbazın efendim olduğu, hokkabazın olduğu dünyada ölçü nedir? Ben doğruyu eğriden nasıl ayıracağım hocam? Ölçü Kur'an-ı Kerim'dir. Ölçü Peygamber Efendimizin sünnetidir. Bir insan ağzıyla kuş tutsa, Kur'an'a uymuyorsa sıfırdır. Hatta sıfırın çok altındadır. Efendim ağzıyla kuş tutsa, havalarda uçsa kıymeti yoktur, sinek de havada uçar. Denizlerde yüzse keramet gösteriyor güya. Denizde yüzse kıymeti yoktur. Ne olacak? Allah yolunda yürüyecek. Kur'an-ı Kerim yolunda yürüyecek. Peygamber Efendimizin yolunda yürüyecek. Çünkü bak, her zaman bu kürsüye çıktığımızda ananevi olarak hocalarımızdan aldığımız ananeyi devam ettiriyoruz. Ne diyoruz? Diyoruz ki yolların en güzeli, en doğrusu, en faziletlisi Resulullah'ın yoludur. Resulullah'ın yolunun dışındaki yollar bid'at yoludur. Bid'atlar dalalettir. Allah bid'atları kabul etmez. Bid'at yolunu makbul bir yol saymaz. Dalaletler ve dalaletlerin sahipleri, yani dalaletleri uyanlar, dalaletleri ortaya çıkartanlar veya dalaletlere tabi olanlar, dalaletin kendisiyle beraber cehenneme gideceklerdir. Hem dalalet cehenneme gidecek, manevi bir varlık olarak sapıklık, hem de o sapıklığa uyan kişiler cehenneme gidecek. Onun için bu güzel bir ihtardır sizlere, iyi bir ikazdır. Efendim, kimin evinde oturuyorsunuz, kimin evini şenlendiriyorsunuz, kimin yolunda gidiyorsunuz, kimin mıntıkasındasınız, kimin hangi arazide meskünsünüz, buna dikkat edin. Gözünüzü açın, hayatın şakası yoktur, dinin şakası yoktur. Din oyuncak değildir. Efendim, din keyfe tabi bir şey de değildir. Din, Allah-u Teala Hazretlerinin bize
Peygamber Efendimizle

bildirdiği, Kur'an ile bildirdiği ahkamın gösterdiği hayat tarzıdır. Ahkamın yoludur. O yola uymadığı zaman bir insan ne kadar cafcaflı gösterişli olsa hali, efendim, sarık kavuk cübbe, tesbih, sakal bıyık işi değildir bu. Efendim, çok fena olur. İtikattaki bozukluk, kalpteki bozukluk, dıştaki bozukluktan çok daha fenadır. Onun için çok dikkatli olacaksınız. Tabi burada dikkatli olurken ne var? Dikkatli olurken dikkat edilecek ne var? Dini bilmek lazım. Dini ana kaynaklarından doğru olarak öğrenmek lazım. Uydurma rivayetler, yalan dolan hikayeler, efendim palavralar, bir takım acayip rüyalar, bunlar dinin delilleri değildir. Dinin kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in bir harfi bile değişmeden Peygamber Efendimiz'den bu zamana kadar gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'i oku. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadisi şeriflerini oku, dinle. Bak biz onu okuyoruz. Herhangi bir yere sohbete gittiğimiz zaman bu kitabı götürüyoruz. Açın bakalım bir sayfa diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir sayfa açıyorlar. Oradan hadis okuyoruz. Neden? Niçin ben Peygamber Efendimiz'in sözünü konuşmak varken başka bir söz ortaya çıkartayım? Peygamber Efendimiz anlatılmamış bir konu mu bıraktı yani? Eksik bir konu mu bıraktı? Allahu Teala Hazretleri dinini tamamladığını bildirmiyor mu? El yevme ekmeltü leküm dineküm. Ben bugün size dininizi kemale erdirdim. Dininiz kamil, tam oldu. Eksiksiz oldu. Demiyor mu? Ve etmemtu aleyküm nimeti. Size olan nimetlerimi tas tamam eyledim. Hepsini ihsan eyledim, verdim. Korkmayın, dininizde bir eksiklik yok diye bildirmiyor mu? Bildiriyor. Dinimiz tam olduğuna göre dinimizi Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriften öğreneceğiz. Efendim ben Müslümanım ama İslamcı değilim. Böyle saçma şey olur mu? O zaman niye İslamcı değilsen Müslüman oldun? İslam ama İslamcı değil. Böyle şey olur mu? İslamcı olmamak, İslam'a karşı olmaktır. Bir Rahman'ın grubu vardır, bir de şeytanın grubu vardır. Hangi gruptan olmak istersen buyur. İki tarafta, ortada işte şeytanın grubu, işte Rahman'ın grubu. İşte buraya gidersen, bu yolun arkası cehennem, işte buraya gelirsen, bunlara uyarsan, buradan gidersen, bu gruptan olursan, burası cennet. Besbelli bir şey. Allah-u Teala Hazretleri böyle bu iki yolu gayet aşikar anlatmıştır. Anlatmak için peygamberler göndermiştir. Peygamber Efendimiz diyor ki, ben sizi efendim cennete çağırıyorum. Davetçiyim ben diyor. Yani Allah, Allah cennete çağırıyor, Peygamber Efendimiz davetçi. Ya Peygamber Efendimiz'in yolunda yürürsün, her dediğine evet dersin. Efendim ben Resulullah'ın bazı şeylerini beğeniyorum da, hocam, yani bazı şeylerini beğeniyorum da, ama bazı şeyleri de çağ dışı. Senin kafan çağ dışı, senin kafan İslam dışı. Resulullah'ın efendim sünneti çağlar üstüdür. Her devir içindir. Muvakkat hüküm olmaz. Dinin ahkamı kıyamete kadar bakidir. Kur'an-ı Kerim'in ahkamı kıyamete kadar bakidir. Allah'ın verdiği haberlerde yalan yanlış yoktur. Onun için efendim ben Müslümanım ama Kur'an-ı Kerim'i kabul etmiyorum. Kur'an-ı Kerim'i kabul etmiyorsa bir insan kafir. Bir tek hadisi şerifini Peygamber Efendimiz'in reddetse bir insan. Evet, bu Resulullah'tan gelmiş, tamam. İmam Buhari rivayet etmiş, İmam Müslim rivayet etmiş, sahih. Sahih ama ben şimdi bunu kabul etmiyorum. İnanmıyorum dese, sahih. Sahih bir hadis-i şerifi inkar etse kafir olur. Allah akıl fikir versin. Peki niye böyle bu adamlara fırsat veriyor Allah ya? Bunları kahretse, hiç konuşturtmasa, hiç böyle efendim çatlak ses çıkmasa, biz de şaşırmasak doğru yolu bulsak. Ha, bu dar-ı dünya, dar-ı imtihan olduğundan müsaade ediyor. Şeytana da Allah ne demiş Allahu Teala Hazretleri'nin karşısında? Enzirni. Yani bana müsaade et, mühlet ver ya Rabbi. Ben senin kullarının karşısına çıkayım. Ben de şeytanlığımı ortaya koyayım. Ben de onları sağdan soldan, önden arkadan gelerek kandırayım. Fe inneke minel munzarın. Hadi sana imkanı verdim. Hadi bakalım. Yapabilirsen yap ama benim halis kullarım sana tabi olmazlar diyor Allah-u Teala Hazretleri. Kur'an-ı Kerim'den okuyoruz bunu. Yani şeytanın faaliyetine Allah müsaade etmeseydi şeytan

faaliyet gösteremezdi. Müşrik, müşrikliğini yapamazdı. Münafık, münafıklığını yapamazdı. Aldatmacı, efendim, hokkabaz, düzenbaz onları yapamazdı. Ama neden? İmtihan dünyası olduğundan Allah seni, beni, hepimizi, onları da imtihan ediyor. Onları da imtihan ediyor. Ortaya bir takım senaryolar konuluyor. O senaryoların karşısında senin tavrın sana ya puan kazandırıyor ya puan kaybettiriyor. İş bu kadar basit. Ayet-i Kerime'de nasıl buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri? وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ cemia. Eğer senin Rabbin iseyseydi ey Resulüm, telaşlanma, üzülme. Niye kafirler Müslüman olmuyor diye dert etme kendine. Velev şa'e rabbuke, senin Rabbin dileseydi le'amene, muhakkak ki iman ederdi. Menfil ardı, yeryüzünde ne kadar insan varsa hepsi, insanlar ve cinler, hepsi iman ederdi. Küllühüm, toptan, cemia, hep birlikte. Hiç istisnasız hepsi iman ederdi. Ama Allah öyle yapmamış, serbest bırakmış, imtihan var. İmtihan var, imtihan var. Dikkat edin. Nasıl üniversite imtihanı için çocuklar ne kadar hazırlanıyorlar? Efendim felç oluyor hayat. Cumartesi günü, pazar günü efendim polisler, emniyet kuvvetleri, herkes üniversite imtihanına gireceklerin hizmetinde, otobüsler bedava yolcu taşıyor vesaire. Efendim neymiş? Üniversiteye giriş imtihanı varmış. Ya senin hayatın baştan sona imtihan. Oradan ibret al. O imtihanı kazanamazsa üniversiteye giremez. Üniversiteye giremeyen bir insan intihar mı etsin? Hayır, bir şey olmaz. Üniversiteye giremezse piyasaya girer, dükkan açar, esnaf olur. Belki daha çok para kazanır. Oraya giremez, buraya gider. Buraya giremez, öbür tarafa gider. Türkiye'de olmaz, yurt dışına gider. Yani üniversite imtihanını kazanmamak ölüm demek değil. Ama senin dünya imtihanını kazanamaman ölümden de beter. Çünkü ölsen bir şey değil. Ölmek de yok, ahirette ebedi azap çekmek var. Onun için bu çok mühim bir imtihandır. Ama millet gereken önemi vermiyorlar ahiret imtihanına. Şuursuzluk. Ne bu? Ahireti önemsememek. Ne bu? Dünyanın bir imtihan olduğunu anlamamak. Başka bir şey değil muhterem kardeşlerim. İşin aslı budur. E peki ne olacak? O zaman bu insanların çoğu helak olur. Zaten öyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim. فَمَا اَكْسَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ İnsanların çoğu sen ne kadar arzulasan, yanıp yakılsan, hırs etsen, çalışsan inanmayacaklar. Neden? Para var, keyif var. Hadi sen bir bakalım şu kadar milyonlar, milyarlar kazanan insana, senin bu yolun günah, bırak bu işi de namuslu ol de. Olamaz. Neden? O kadar parayı bırakamaz da ondan. Alıştı lükse, bırakamaz. Bırakamaz. Biliyor kötü olduğunu, bırakamıyor. Onun için Allah gayret versin, ne diyelim, Allah yardım etsin. Ama bütün bunlara rağmen, bütün bu söylediklerime rağmen hiçbir kimsenin durumu ümitsiz değildir muhterem kardeşim. Çünkü Allah'a yalvarırsın, gözyaşı dökersin. Ya Rabbi, ben çok kötü bir insanım, kötü olduğumu anladım, çıkamıyorum bu bataktan. Kurtar beni ya Rabbi dersin, Allah kurtarır. Allah her şeye kadirdir. Allah-u Teala Hazretleri bir insanın mutlu olmasını murad etti mi, esbabını ihsan eder. Onu mutlu eder. Allah-u Teala Hazretleri isteyene istediğini veriyor. Kim ne isterse onu veriyor. Dünyayı isteyene dünya, ahireti isteyene ahiret, hidayeti isteyene hidayet, efendim, cehennemi isteyene de cehennem. Al, alabildiğin kadar uçsuz bucaksız cehennem azabı al. Sen madem onu istedin, bu kadar kaşındın, al bakalım sana da sopa sırtına, patküt patküt, artık devam edecek, gidecek. Ümitsizlik yok. Onun için yazmış ki, efendim şairin birisi, gene de gel, gene de gel, gene de gel. Kafir de olsan, efendim ateşperest de olsan, Hristiyan da olsan, putperest de olsan, gene de gelebilirsin, dönme imkanın vardır. Allah'ın dergahı ümitsizlik kapısı değildir. 100 defa tevbeyi bozsan, gene de dönersen, gelirsen Allah kabul eder, gene de gelebilirsin demek. Ümitsizlik yok. En kötü bir insan, çok zalim bir insan, çok günahkar bir insan dönerse Allah onu da kabul edebilir. Yeter ki gönlü Allah'ın rızasını istesin, Allah'a dönsün. Allah'ın efendim her şeye gücü yeter. Evet, ama dikkat edecek ve isteyecek. Yok, ben öyle değil de yani hem vur patlasın, çal oynasın, davul zurna devam etsin, hem de bu tarafı, iki taraf birden olmaz. Ya

O ya o. İkisi birden olmaz. Hem günah hem cami. Hem efendim küfür hem iman. Hem keyif, zevk, sefa, eğlence hem de din, iman, efendim ibadet dair. Olmaz. Ya o ya o. Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti Esrar-ı Suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.
1: Allah'ım, hakikate karşı çıkmaktan, hakikat karşısında iki yüzlü olmaktan ve Müslüman olduğum halde kötü ahlaklı biri olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel aczi vel kesel vel jubni vel buhl vel harami ve azabil kabr. Allahümme ati nefsi takvaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع.
1: اللهم iş yapmaya gücü yetmeyen bir aciz, gücü yettiği halde iş yapmaya üşenen bir tembel, hakkı söylemeye çekinen bir korkak, imkanı olduğu halde infak etmekten kaçınan bir cimri olmaktan, iyice yaşlanıp muhtaç duruma düşmekten, kabirde azaba uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, bana kendimi haramlardan koruyacak, taatleri iştiyakla yapacak bir takva nasip et ve beni kötü huylardan arındır. Çünkü beni en iyi sen arındırırsın. Nefsimin gerçek sahibi ve sorumlusu da sensin. Allah'ım, fayda sağlamayan bilgiden, korku duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.
0: Allahümme gfir li zembi ve vessi' li fi dari ve barik li fi ma razaktani.
1: Allah'ım, günahımı bağışla, evimi bana geniş kıl, dar eyleme. Bana helal ve bol rızık ver, yokluk gösterme.
0: Allahümme ellif beyne kulubina ve aslih zâte beynina ve ehdina subulesselam ve neccina minel zulumâti ilen nûr.

0: وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا.
1: اللهم gönüllerimize birlik, beraberlik, sevgi ve merhamet ver. Kardeşlerimizle aramızı açacak her şeyden bizi koru. Bizi dalalete düşmekten koruyacak, selamette tutacak yollara ilet. Bizi dalalet karanlıklarından İslam'ın aydınlığına çıkar. Açığıyla, gizlisiyle, her türlü kötü söz ve davranıştan bizi uzak tut. Kulaklarımızı, gözlerimizi, akıllarımızı, eşlerimizi ve çocuklarımızı bizim için hayır ve bereket vesilesi kıl. Tövbelerimizi kabul et. Çünkü tövbeleri daima kabul eden, çok merhametli olan sensin. Bizi nimetlerine şükreden, verdiğin nimetlerden ötürü sözümüz ve davranışlarımızla seni öven kullar eyle. Bizi bahşettiğin nimetlerden bir an bile mahrum bırakma.
0: La ilahe illallah vahdeh, a'azza cundehu ve nasara abdeh, ve galebel ahzabe vahdeh, felâ şey'e ba'deh.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Gönderdiği dine destek olanları üstün kılmış. Kulu ve Resulünü muzaffer eylemiş. İslam'a düşman olan birliklere tek başına galip gelmiştir. Ondan sonraya kalacak bir şey de yoktur. Her şey yok olacak, sadece o kalacaktır.
0: Allahümme leke eslemtu ve bike âment ve aleyke tevekkeltu ve ileyke enebtu ve bike hasamt. Allahümme inni a'udhu bi'izzetik. La ilahe illa ente en tudilleni. Entel hayyü lezî la yemut. Vel cinnu vel insu yemutun.
1: Allah'ım, sana boyun eğdim, sana kul oldum, sana iman ettim. Her işimde sana güvenip dayandım. Her ibadetimde sana yönelip sığındım. Düşmanlarınla senin için mücadele ettim. Allah'ım, dalalete düşmekten senin o karşı konulmaz gücüne sığındım. Senden başka ilah yoktur. Hayatın kaynağı ve hayatı veren sensin. Asla ölmezsin. İnsanlar ve cinlerse ölür.
0: Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anni.
1: Allah'ım, sen çok bağışlayıcısın. Bağışlamayı seversin. Beni bağışla.
0: Allahümme inni es'eluke bi enni uşhiduke enneke entallahu allazi la ilahe illa ent. الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Allah'ım, senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, senin tek olduğuna, hiçbir şeye muhtaç olmadığına, çocuk sahibi olmadığına, dengin bulunmadığına şahitlik ederim. Bu şahitliğimden ötürü senden bütün hayırları bana lütfetmeni isterim.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Hükümranlık ona aittir. Övgüler ona yapılır. O her şeye kadirdir. Beceri ve kudret sadece Allah'tadır. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir. Bütün lütuflar ona aittir. Bütün övgüler ona aittir. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkarcılar hoşlanmasalar da kulluğu ve bağlılığı sadece ona gösteririz.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabri ve vesvesetis sadri ve şetatil amr.

0: Allahümme inni a'udhu bike min şerri ma yeci'u bihi rrih.
1: Allah'ım, kabir azabından, kendi kendime vesvese vermekten, işlerimin darmadağınık olmasından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getireceği felaketlerden de sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bi'azametike en ugtâle min tahti.
1: Allah'ım, zelzele gibi bir felaketle ansızın helak olmaktan senin azamet ve büyüklüğüne sığınırım.
2: Hadislerle Perşembe günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
4: Akran, yol arkadaşım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akrem Medya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki, siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakını ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dil ile eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü

tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, bültenimizin başında paylaştığımız Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşan'ın baş makalesinin yanı sıra Sağduyulu İttifak Çağrısı ve Mekke'de Tarihi İmza başlıklı bu haberleri Akremedya'nın manşet haberleri arasında ayrıntılarıyla bulabilirsiniz. Yağmur yağdığında Peygamber Efendimiz nasıl dua ederdi? Yağmuru Allah'ın rahmeti ve nimeti olarak karşılayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yağmur yağdığında okunmasını tavsiye ettiği dua ile şiddetli yağışlarda yaptığı dualar yeniden hatırlanıyor. Akremedya internet sitesinde yayınlanan haberde Efendimizin yağmuru rahmet olarak karşıladığı, faydalı ve bereketli olması için dua ettiği rivayetlere yer veriliyor. Allah Teala'nın insanlara bahşettiği büyük nimetlerden olan yağmur, canlıların hayatını sürdürmesi ve yeryüzünün bereketlenmesi açısından önemli bir yere sahip. Efendimiz de yağmur yağdığında Allah Teala'ya dua eder, yağmurun hayırlı ve faydalı olması için niyazda bulunurdu. Yağmur yağdığında şükreder ve dua ederdi. Yağmur damlalarının üzerine düşmesine izin verirdi. Hadis-i şeriflerde yağmurun Rabbimizin yeni yarattığı bir rahmet olduğunu ifade ederek yağmur damlalarının üzerine düşmesini istediği aktarılırdı. Peygamber Efendimiz yağmur yağdığında Allah'ım faydalı bir yağmur ihsan eyle duasında bulunurdu. Yağışın şiddetlenmesi ve zarar verme ihtimalinin ortaya çıkması durumunda Peygamber Efendimiz şu duayı yapmışlardı. Allah'ım yağmuru üzerimize değil çevremize yağdır. Allah'ım onu tepelere, yüksek yerlere, vadilerin içlerine ve ağaçların yetiştiği yerlere yağdır. Buhari. Haberi Akremedya'da da bulabilirsiniz. Çocukları telefondan korumak için 7 adım. Çocukların telefon, tablet ve bilgisayarları kontrolsüz kullanması fiziksel ve zihinsel sağlıklarını etkiliyor. Uzmanlar, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek ve ekran kullanımını dengelemek için ebeveynlere 7 öneride bulundu. Buna göre çocukların günlük ekran süresinin sınırlandırılması, yatmadan en az 1 saat önce elektronik cihazların kapatılması, yemek sırasında ekran kullanımına izin verilmemesi tavsiye ediliyor. Çocukların kitap okuma, spor yapma ve açık havada oyun oynama gibi etkinliklere yönlendirilmesi de öneriler arasında. Ayrıca ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte içerik izlemesi ve seçmesi, yaşlarına uygun içerikler belirlemesi, ebeveyn denetimi araçlarından yararlanması önem taşıyor. Uzmanlar, anne babaların kendi telefon kullanımını da azaltarak çocuklarına örnek olması gerektiğine vurguluyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, 16.15'te hava kirliliği, çevre ve suyun korunması üzerine özel bir söyleşiyle kahve molası, 17.05'te içteki huzur, 20'de son peygamber ve İslamiyet, 22'de Kur'an ve kıraat ilmi programlarını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.

Hazreti Cündüp radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim başkalarının kusurlarını teşhir edip herkese duyurursa, Allah da onun kusurlarını duyurur. Kim de riya yaparsa, Allah da onun riyasını ortaya çıkarır.

0: Akra'da kahve molası.
1: Kahve molası programımızdan merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün hayatımızın tam merkezinde olan planlarımızı, tarımımızı, hatta sabah evden çıkarken ne giyeceğimizi bile belirleyen çok önemli bir konuyu masaya yatırıyoruz. Meteorolojik hadiseler ve hava kalitesi. Soluduğumuz havanın kalitesi hayatımızı nasıl etkiliyor? Çöl tozlarının bilmediğimiz faydaları var mı? Ve en önemlisi, geleceğimiz için su tasarrufunu nasıl alışkanlık haline getireceğiz? İşte tüm bu soruları ve daha fazlasını çok değerli bir uzmanla, meteoroloji mühendisi Sayın Profesör Doktor Hüseyin Toros'la konuşacağız. Hocamız stüdyomuzda. Yayınımıza öncelikle hoş geldiniz değerli
2: hocam. Hoş bulduk. Güzel bir yayın diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Bizim için de tüm hayatımızı etkileyen bir konu. Hava kalitesi hayat kalitemizi de elbette ki belirliyor. Hava kirliliği farkında olmadığımız ya da önemsemediğimiz, çoğunlukla es geçtiğimiz konulardan biri maalesef. Öncelikle sormak istiyorum ki hava kirliliğinin sebepleri nelerdir? Sonuçlarını da tabii ki sizden duymak isteriz. Tedbirler nasıl olmalı? Kirlilik önlenilebilir mi? Önlenirse neler yapmak gerekir? Sizden dinlemek isteriz hocam. Lütfen buyurun.
2: Şimdi içinde yaşadığımız havada elimizi, kolumuzu, hareketlerimizi rahat yaptığımız için sanki bize hava boş gibi geliyor. Tabii havanın içinde belli oranla da değişik gazlar, işte değişik parçacıklar var. Tabii bunların bir doğal yapısı var, bir de sonradan eklenenler var. Bilhassa insan faaliyetleri sonucu, işte sanayide, ısınmada, taşıtta, farklı yerlerde insan faaliyeti sonucu birçok gaz veya parçacık halinde atmosfere maddeler salıyoruz. İşte bunlar havadaki o yoğunluğu arttıkça bizim sağlığımıza zarar verebilir hale geliyor.
1: Dolayısıyla şimdi, insan eliyle kirleniyor. Doğa
2: evet,
1: kendi kendine
2: tabii doğal,
1: kirletmiyor.
2: Doğal yolla da var. Volkanlar, orman yangınları vesaire, ama biz şu anda daha çok şehirlerde yaşıyoruz. Ve bugün dünya yüzeyinde hava kirliliği dediğimiz zaman daha çok biz insanların faaliyeti sonucu oluşan kirliliklerden bahsederiz genellikle. Evet. Tabii şimdi hepimiz sağlıklı olmak istiyoruz. İşimize, gücümüze tam verim elde etmek istiyoruz. Mutlu olmak istiyoruz. Huzur olmak istiyoruz.
1: Evet.
2: Ama afetler bizi tabii bu ortamlardan uzaklaştırıyor. İşte bir deprem olduğu zaman korkuyoruz. Ne bileyim, aşırı bir yağış olduğu zaman sel, fırtına korkuyoruz. Ama bazen de bazı tehlikeler vardır. Biz hiç hissetmeyiz. Mesela hava kirliliği genellikle hissetmeyiz. Birçok kirletici gaz veya parçacığın kokusu yok. Ve çok yoğun değilse gözle de görülmediği için biz normal zannedebiliriz. Ama o soluduğumuz hava bizim solunum sistemlerinden geçerek işte önce ciğerlerimiz, sonra kalp, damar, beyne kadar varan yolculuklar yapıyor. Nasıl ki evimizdeki bir su sisteminde, diyelim kalorifer sisteminde zaman içinde, yıllar içinde kireçlenme meydana gelebiliyorsa, hatta evimize belki çaydanlığımızda bile zaman zaman kireçlenme görebiliyoruz. İşte o aldığımız tozlarda veya kirleticilerde bizim vücudumuzda aynı şekilde hasarlar meydana getiriyor. Ve bu yıllar alabiliyor. Ve bu çerçevede konunun önemi için belki başta belirtmekte fayda var. Bakın, yapılan çalışmalar dünya civarında her sene 8 milyon civarındaki insanın ölümünden hava kirliliği sorumlu tutuluyor.
1: O derece ciddi.
2: Evet. 1-8-10 milyon civarındaki insanın ölümünden de sigara sorumlu. Hiç farkında değiliz. Çünkü o anda soluyoruz, herhangi bir olumsuz yönünü hissetmiyoruz.
1: Tehlikeyi anlayamıyoruz o yüzden.
2: Evet, kesinlikle anlayamıyoruz.
1: Yavaş yavaş olduğu için ve birden bir sonuç çıkarmadığı için.
2: Bunu ne zaman anlıyoruz? İşte doktorlara gittiğimiz zaman doktorlar tabii daha çok hangi hastalığın hangi sebeplerden oluşabileceği, yediklerimizden mi, içtiklerimizden mi, soluduklarımızdan mı veya başka bir sebepten mi? Bunları doktorlar tabii tecrübelerine dayanarak, verilere dayanarak ve insanların yaşadığı mahalleden işte hayat mesleğine kadar, yaptığı işe kadar bütün bunları analiz yaptığı için veriler toplandığı zaman, veri toplana toplana sonra veriler bize bazı gizli bilgileri ortaya çıkarıyor. Ve işte onlardan birisi de en önemlisi hava kirliliğinin sağlığımızı son derece olumsuz yönde etkilediği ile ilgili.
1: Sürekli gündeme geldiği için toplumda az çok biraz bilinç oluştu. Yediklerine dikkat etmesi, işte organik beslenmeye biraz daha hassasiyet gösteren anneler var. Ama gerçekten hava hiç aklımıza gelmiyor dediğiniz gibi. Buna da dikkat çekmek gerekiyor ve toplumun bilinçlenmesi gerekiyor bir an önce.
2: Yani kesinlikle, yani bakın, bugün Türkiye genelinde yaklaşık 400 noktada havamızın kalitesi ölçülüyor. Bunları, bu değerleri hem cep telefonları uygulamalarıyla hem de web sitelerinde bunlar yayınlıyorlar. Tabii buradaki değer Belki evinize, yani bulunduğunuz iş yerinize ve evinize yakınlığına göre değişkenlik arz edebilir. Buradakiler bize yaklaşık bir değer veriyor. Bakın diyelim ki İstanbul'dasınız, herhangi bir ilçedesiniz. Orada kirlilik değerlerini gözlemlediğiniz zaman hangi günler arttığını, hangi günler azaldığını, yıl içinde nasıl değiştiğini, gün içinde nasıl değiştiğini sizler de gözlemleyebilirsiniz. Veya belki büyük iş yerlerinde aslında bu hava kalitesi ölçüm cihazları o kadar pahalı bir sistemler değil. Her şeye para harcıyoruz. Belki sağlığımız için kendimiz dahi bu kirlilik değerlerini ölçerek soluduğumuz hava hakkında bilgi sahibi olabiliriz.
1: Büyük siteler kendi hava sistemlerini kurabilirler bu ölçüm sistemlerini
2: kesinlikle,
1: belki.
2: Kesinlikle. Yani şimdi bu güzel söylediniz. Yıllar önce bir site, bakın dört tarafı yol. Ana yönden de çok yüksek bir yol. Öyle bir site kurulmuş. Yanında da bir başka bir bina yapılıyor ama bilgi hizmet sektörüne hizmet verecek. O binadan dolayı kirlilik oluşacağını ve kendilerinin sağlığı olumsuz etkileneceğini söylediler. Bir toplantı yaptık onlarla. Tamam, inşaat süresince, o binada inşaat devam ettiği sürece tabii birçok, başta toz olmak üzere, değişik kirletici etrafa karışabilir ki onun için bina yapan arkadaşlarımızın iş dünyasının binanın etrafını toz gelmeyecek şekilde kaplamaları veya zaman zaman bina içinde oluşacak tozlar temizlemeleri gerekiyor. Çünkü aşırı rüzgarların olduğu günlerde o binada tozlar karışabilir. Ama baktım ki binanın sitenin etrafı dört tarafı yollarla dolu. Dedim ki bakın burada bu araçlar geçtikçe zaten siz yoğun bir kirletici altındasınız. Evet. Ve lütfen dedim şunu yapın. Herkes penceresine bir tülbent alsın. Kaç günde kirleniyor dışarıya? Aslında o tülbent
1: en basit bir şekilde ölçer.
2: Ölçer. Yani renk değiştikçe siz havanızın ne kadar kirlendiğinin farkına varabilirsiniz. Dedim nasıl ki tülbent sizin havadaki o tozlar üzerinde biriktiriyorsa, aynı şekilde yeşillikler de aslında birer tülbent gibi düşünebilirsiniz. Onları önerim. Etrafı hızlı bir şekilde yeşillendirin. Ağaçlar iyi bir kalkan görevi yapar ve birçok kirletici tutarak size gelmesini engelleyebilir.
1: Tabii,
2: diyerek.
1: Ben de tam onu soracaktım. Yol kenarında olan evler nasıl bir en kolay çözüm üretebilirler diye.
2: Yani şu anda tabii ki yol kenarındaki evlerin yapabileceği en önemli şey yeşillendirmektir.
1: Ağaçlandırmak.
2: Yani ağaçlandırmaktır. İki, oradaki sitede veya evlerde yaşayanların cadde ve sokakların sürekli temiz olmasına katkı sağlamalarıdır. Yani siz evinizin önünü temiz tutabiliyorsanız, herkes temiz tutabiliyorsa, o yollarda, caddelerde, sokaklarda kirleticilerin birçoğu yerde biriktiği için birikmeyecek ve araçlar veya rüzgarla havaya kalkmayacaktır. Evet. Şimdi buradan başlanabilir.
1: Biz değerli hocam kirlilikten tam olarak neyi kastediyoruz? Biraz önce aslında bahsettiğiniz bir doğal yol var, bir de dışarıdan gelenler var. Toprağın toz haline gelmesine biz kirlilik diyor muyuz?
2: Şimdi bizim kastettiğimiz kirlilik, yani bugün dünyanın konuştuğu kirlilik, şöyle düşünün. 150 yıl kadar önce diyelim ki insanlar doğal yaşıyordu. Ama bir şekilde yer altındaki biz fosil yakıtları keşfetmeye başladık. İşte kömürdü, petroldü vesaire. Keşfettikçe daha fazla enerji üretmeye başladık. Daha fazla enerji, daha fazla teknoloji anlamına geldi. Teknoloji geliştikçe yer altından bu milyonlarca yıldır birikmiş olan fosil yakıtları kullanma oranımız arttı. Evet. İşte buna bağlı olarak bu ister fabrikada olsun, ister ulaşımda olsun, ister evlerimizde olsun, havaya, havanın normal içeriğinde olmayan işte parçacık madde 2,5, parçacık madde 10, azot bileşikleri, kükürt bileşikleri, karbon, ozon gibi o yer altındaki fosil yakıtları biz ne yapıyoruz? Yakarak kullanıyoruz.
1: Evet.
2: Yakma esnasında atmosfer bol miktarda kirleti çıkıyor. İşte kirlilik dediğimiz zaman bunları anlıyoruz. Veya sanayi tesislerinde veya diğer küçük atölye de olabilir. Orada bazen kimyasal maddeler kullanıyoruz. İşte bu kimyasal maddelerden havaya karışan, yine bizim belki bazılarının kokusu varsa kokusunu hissedebiliriz ama uçucu organik bileşik dediğimiz birçok zararlı madde atmosfere karışıyor. Bu tekrarlamak gerekirse bazen evde soba yakmasında, kalorifer yakmada, araç kullanımında, irili ufaklı sanayi tesislerinden bol miktara atmosferin normal bileşiğinde yok bunlar. Mesela diyelim ki toz, tamam çöl bölgelerinde var ama veya belli yerlerde, ama doğal olarak şu andaki tozun içeriğinde kimyasal maddeler var. Yani az önce dediniz ya toprak. Şimdi toprak tabii doğal bir bileşen ve genellikle birçoğu
1: içinde canlılar yaşıyor.
2: Canlılar yaşıyor ve bunlarla hayatın, tabiatın bir parçası gibi düşünebilirsiniz.
1: Ve vücut uyum sağlamış zaten.
2: Evet.
1: Reaksiyon göstermiyor.
2: Yani çöllük bölgeye baktığınız zaman oradaki insanlar artık onlarla, tozlarla gayet bir şekilde yaşıyorlar. Ama bugün şehirlerdeki tozların maalesef içeriğinde kimyasallar var. O işte bize zarar veriyor veya gaz haline bize zarar veriyor.
1: İfade ettiğiniz gibi değerli hocam, büyük tesislerin bu anlamda kimyasal kullanımları havaya karışıyor ve biz etkileniyoruz. Sırayla gidecek olursak, biz halk olarak evimizde kullandığımız kimyasallar ne kadar etkiliyor? Ev içinden biraz başlayalım, onlardan sonra diğer dış dünyamıza biraz yavaş yol.
2: Şimdi tabii ev bizim koruma alanımız, yazın sıcaktan, kışın soğuktan bizleri koruyor ve hayatımızın belki de birçoğu ev içinde geçiyor.
1: Evet.
2: En fazla faaliyetin olduğu nokta mutfak belki. Şimdi mutfakta bir yanma meydana geliyor. Gerçi artık büyük şehirlerimizin büyük çoğunluğunda doğalgaz var. Doğalgaz kısmen temiz bir yakıt. Yani iyi yanma meydana gelirse, bakımını yıllık baktığı yapıyorsak temiz bir yakıt olarak sayabiliriz. Ama o esnada farkına varmadan belki yemek pişirme esnasında yanmalar meydana gelebilir. Yani siz diyelim ki ocağa bir şey bıraktınız. Eğer onu zamanında müdahale etmezseniz, yandığı anda oradaki herhangi bir şey, tavadaki diyelim, bol miktarda kirletici atmosfere karışıyor.
1: Havaya
2: karışıyor. Tabii evlerimizde yeterince havalandırılmıyorsa onu biz solumaya sürekli devam ediyoruz. Yine evlerimizde kullandığımız parfümler ve buna benzer diğer kimyasallar, temizlik için kullandığımız, bakın temizlik maddeleri, siz
1: kozmetik ürünleri, temizlik maddeleri,
2: evet, deterjanlar, eğer bunların kapağı kapalı değilse belki de farkına varmıyoruz. Nasıl diyoruz, dolabın içinde diyoruz, kapağını kapatmıyoruz. Ama oradakiler sürekli havayla etkileşim halinde olduğu için havaya bol miktarda gaz olarak veya farklı şekillerde atmıyor. Havaya karışıyor. Biz onun farkına varmadan soluyoruz.
1: Evet, özellikle bulaşık makinesini ilk açtığımızdaki o koku zaten bize o kimyasalı hissettiriyor. Bu durumda onun bir süre beklemek mi daha avantajlıdır sağlık açısından? Yani o havanın uçup gitmesi, camı açıp öyle mi kullanacağız ürünleri?
2: Mümkün mertebe tabii havalandırmak gerekiyor. Şimdi diyelim ki bulaşık yıkadınız. Hemen akabinde, evet dediğiniz gibi, açıldığı anda bir anda o kimyasalların kokusunu, deterjan kokusunu siz de hissediyorsunuz.
1: Sıcaklıkla beraber,
2: evet,
1: buharla
2: beraber geliyor. İşte o esnada belki oradan, yani biraz daha dağılmasını beklemek gerekiyor. Eğer havalandırma sistemi varsa havalandırma sistemini açmak gerekiyor. Şöyle bir deney yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki evimizde bir ısıtma sistemi var. Orada genellikle ne vardır? Alarm sistemler vardır gaz kaçağına karşı.
1: Evet.
2: Herhangi piyasa ucuz bir gaz kaçağı alarm sistemi alıp o çamaşır makinesi açtığınızda yanına bırakın. Çoğu zaman kullandığınız deterjana bağlı olarak öttüğünü göreceksiniz.
1: Sinyal verecek.
2: Sinyal verecek. Yani işte o içeride değişik gazların olduğunu, yani kirleticilerin olduğunu bize ifade ediyor.
1: Biz bir taraftan çok temizlediğimizi düşünüyoruz, hijyen olduğunu düşünüyoruz ama diğer taraftan kirleniyoruz ve biz bunu fark etmiyoruz. En tehlikeli yanı da bu sanırım.
2: Evet, kesinlikle. Bakın, bazı insanlar evlerine hiç deterjan koymazlar. Sadece sabun kullanırlar.
1: Evet, beyaz sabun.
2: Evet.
1: Yani. Klasik anne baba usulü.
2: Ama tabii şimdi
1: biraz zor sürdürüyoruz.
2: Zor olduğu için.
1: Evet.
2: Yani ama sağlığımıza dikkat ediyoruz. Belki de sabun kullanmamız gerekiyor.
1: Evet. Başta verdiğiniz rakam çok ciddiydi değerli hocam. 8 milyon insan hava kirliliğinden ölüyor dediniz. Yani hayat kalitesini de etkiliyor. Yani
2: şöyle düşünün. Siz hayatınız sağlıklı, iş verimliliğiniz %100 diyelim. Bir iş yaparken %100 sağlıklı çalışabiliyorsunuz. Ama solunum sisteminizde arızalar başladığı zaman aynı verimlilikte çalışabilir misiniz? Çalışan verim düşüyor. Ya bir çalışan bir elektronik sistemi gibi düşünün. Bir aracınız gibi düşünün. Hava filtresi, bir otomotivi düşünün. Hava filtresi doldu. Yani havası artık tozlara doldu. Yeterince havalandırma yapamıyor. Ya daha fazla yakarsanız tam yanma meydana gelmez ve verimlilik düşer. İşte aynı şekilde biz de bir insanız. Bir canlıyız. Dolayısıyla bizim de vücudumuz o sağlığımızı olumsuz etkileyen zehirli gazları, kirleticileri soludukça bir kere verimliliği düşüyor.
1: Evet.
2: İkincisi, daha çok hastalanıyoruz. Yani daha çok hastalandığımız zaman daha çok hastaneye gidiyoruz. Daha çok hastaneye gitmek demek nedir? Hastanedeki maliyetleri arttırıyor. Sadece kendi sağlığımız değil, hastanelerde yük getirerek herkesin ekonomik kayba uğramasını çalışıyoruz. Bir yerde çalışıyorsak işe gidemediğimiz zaman iş kaybı, ekonomik kaybı yol açıyor. Dünyanın farklı yerlerinde evlerde hava kalitesi ölçüm cihazları görebiliyoruz. Tabi bu bir maliyet. Ama bununla birlikte kendi çapımıza daha uygun çözümler üretebiliriz. Biraz zahmet de olabilir. Mesela genelde evlerimiz çoğunun balkonu vardır.
1: Evet.
2: Bu tür kimyasallar
1: çok yoksa da
2: kimyasallar biz illa evimizi tutmak zorunda mıyız?
1: Değil.
2: Balkonda tutsak ama işte zahmet, yani biraz fedakarlık istiyor. Yani siz bulaşıkta kullandığınız, çamaşırda kullandığınız veya duşta kullandığınız şampuanlar, Onlar da birçok kimyasal içeriyor. İşte bunları belki de

0: onların olduğu yeri zaman zaman havalandırmak. Çünkü havalandırmadığınız takdirde orada ciddi bir kirletici bırakıyor. Kapıyı açtığınız veya dolap kapısını siz yakın olduğunuz için doğrudan solursunuz. Ama bunların imkanı varsa belki boş bir odada veya havalanma yaptırma yapmak şartıyla, yani bizden biraz daha uzak tuttuğumuz takdirde ne yapacaktır? Hayat kalitemize katkı sağlayacağız. Ya bunlar hepsi farklı değerlendirmek gerekiyor ve hepimiz ya günlük eve geldiğimiz zaman her şeyi konuşuyoruz değil mi? Biraz da sağlığımızı konuşmak lazım. Evet. Acaba nasıl bir hava soluyoruz? Yani etrafımızda ne tür sanayi tesisleri var? Yola ne kadar yakınız? Mesela yolda diyelim bir cadde üzerinde eviniz var. Araçlar hangi saatte kalabalık? Araçların yoğun olduğu saatte pek havalandırıcı yapmamanız lazım. Gece 12'den sonra yol boşalıyorsa o saatte yapmak lazım. Rüzgar hangi yönden geliyor? Yan tarafınızda bir yerde bir sanayi tesisi var. O taraftan mı geliyor? Tersten mi geliyor? Şimdi kirletici kaynağının olduğu yol olabilir, fabrika olabilir, sanayi tesisi olabilir. O taraftan size doğru geliyorsa o saatte evinizi havalandırmamak lazım. Ters yönden rüzgar geldiği zaman havalandırmak lazım. Yani bunlara son derece dikkat etmek gerekiyor. Havalandırma demişken bakın ülkemizde her sene onlarca vatandaşımız zehirlenme, karbon zehirlenmesiyle hayatını kaybediyor. Çok basit bir şey. Mutfakta veya banyoda kullandığımız doğalgazla veya değişik gaz sistemiyle çalışan veya soba düşünün. Eğer havalandırması yeterli değilse, ki bizde birçok sobanın borusunun yönü güneye doğrudur. Çünkü kuzeyli rüzgarlar hakim. Ama bir de güneyli rüzgarlar geldiği zaman, lodos geldiği zaman haberlerde sürekli görüyoruz işte zehirlendi, yok banyoda zehirlendi, uyurken kaldı. Onlarca vatandaşımız kaybediyoruz. Bakın karbon renksiz ve kokusudur. Hiç hissetmez.
1: Daha tehlikeli.
0: Tabii hiç hissetmiyorsunuz. Yani siz sobayı yakıp bıraktınız. İçeride havalanma oluşmadı. İçeride karbon tam yanmada meydana gelmedi. Farkına varmadan hiç farkına varmıyorsunuz.
1: Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi değerli hocam, özellikle banyoda en çok kimyasalların kullanıldığı alan ve çok dar bir alan. Üstelik bina yapılırken iyi havalandırma sistemi yapılmamışsa o bütün o buharla solunan yer. Dolayısıyla belki inşaat sektörüne, mimarlara, mühendislere de bu anlamda çok iş düşüyor. Havalandırma sistemi öncelikle iyi oturtulacak.
0: Kesinlikle yani. Bakın mutfakta olsun, lavaboda olsun, lavabo sistemlerinde tabii su giderlerimiz var. Genel orada bir S, S bor evet. vardır. Şimdi bu S orada suyu biriktirir. İlerideki oluşan kimyasalları, mesela metan gazı vesaire, çünkü sistem ileride bir tahliye borusuna gidiyor. Tahliye borularında genelde atıkla biriktiği için orada bol miktarda gazlar oluşuyor. Başta metan olmak üzere. Bunun geri gelmesin diye orada bir S yapısı vardır borularda. Eğer bu boruda S yapısı yeterince su biriktirmiyorsa, arka tarafta biriken gazlar veya komşulardan giderlerinde oluşan sistemler doğrudan size doğru gelecektir. Farkına varmadan evinize sürekli bir zehir soluyorsunuz anlamı gelebilir. İşte bunlar çok basit, farkında olmayan, çünkü bazen ben de rastlıyorum işte, diyor ki lavabodan kötü koku geliyor diyor. O zaman demek ki orada sistemi kapatan o su yapısı uygun değil.
1: Ya da şekil bozulmuş.
0: Zaman içinde bozulmuş olabilir, evet. Ya çok basit bir yap ama dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Ev içlerinde dikkat edeceğiz ve özellikle şimdi görebiliyoruz evde havalandırma cihazları var. Bunlar ne kadar yeterli ya da gerekli mi? Onların başka handikapları var mı? Onu da sormak istiyorum. Evlerde, bebeklerde çoğunlukla hava solunum cihazları da kullanılıyor. Bundan belki 20 yıl önce hiç kimsenin evinde yokken şimdi pek çok evde bunlar var. Yaşlılar ve özellikle bebekler için kullanılan hava solunum cihazları. Bu da boyutun ciddiyetini gösteriyor bir taraftan bize, öyle değil mi?
0: Bu tür cihazlar bir öncelikle tabii bir maliyeti var. Buna geçmeden önce tabii ki hava kirliliği dediğim zaman bebekler, yaşlılar daha hassas.
1: Evet.
0: Yani onlar o kirli havaya pek müsait değiller. Ama orada da şöyle bir risk var. Siz onu ortamdan ne kadar yalıtabileceksiniz? Yani vücudun bir de doğaya alışması gibi etrafına alışması gerekiyor.
1: Evet, bağışıklığı güçlenmesi.
0: Bağışıklık, bunu güçlendirmediğiniz zaman farkına varmadan başka hastalıklara, yani hastalık oluşmasına veya zayıf bünyeyi zayıf hale getirebilirsiniz. Onun için orada bir denge oluşması gerekiyor. Aslında mümkün olsa da az önce doğal söyledim, yani evinizi mümkün mertebe hava kirliliğinin temiz olduğu saatte de havalandırmak. Evin içindeki sistemi temiz tutmaya çalışmak belki en ucuz, en yapabileceğimiz kolay sistemle olarak düşünebiliriz. Diğer cihazlar, yani o cihazların ayrı bir boyutu olabilir. Çünkü aşırı derecede vücudu dış ortamdan koruduğunuz zaman başka şeyler çıkabilir. Hemen bununla ilgili bir diğer kirletici kaynağımız da bakın ısınma. Yazın evlerimiz, işyerlerimiz, arabalarımız

0: soğutuyoruz, kışın ısıtıyoruz. Orada ne kullanıyoruz? Enerji kullanıyoruz. Şimdi uzmanlar, sağlık uzmanları diyor ki dış ortam ile iç ortam sıcaklığı arasındaki fark 5-6 dereceyi geçmesin diyor. Şimdi zaman zaman arkadaşınızın arabasına biliyorsunuz dışarıda sıcaklık 30 derece, arabada 17 derece.
1: Evet.
0: 20 derece. 10 derece sıcaklık farkı var. Bakın o ciddi anlamda sağlık sorunu beraberinde getiriyor bu bir. Yani.
1: Ve süreç yok. Hemen arabadan bindiğiniz anda bir anda o soğuklama.
0: Veya aynı şekilde eminiz. Dışarıda sıcaklık 35 derece, evi 20 derece atıyor. 15 derece sıcaklık farkı var. O her fazla soğutma veya kışında ısıtma tersi. Hı hı. Aslında evet. Daha fazla enerji kullanım demek.
1: Bakıyorsunuz eskiden artık evlerde de kazak giyilirdi. Ama şimdi yok, kısa kollu tişörtlerle dolaşıyor pek çok kişi. Dışarıda kar da varsa, eksi derecelerdeyse bile evin derecesi çok yüksek olabiliyor sizin ifade ettiğiniz
0: gibi. Yani işte orada yükseklik arttıkça, mesela kışın dışarıda hava soğudu, evimizin sıcaklığı arttırdıkça daha fazla enerji kullanacağız demektir. Daha fazla enerji kullanmak farkına varmadan havamızı daha fazla kirletme anlamına geliyor. Yani dolayısıyla orada biraz konfor bize sağlıyor gibi gözüküyor ama tıp doktorlarının söylediğine göre dediğim gibi sıcaklık farkından dolayı aslında sağlamıyor ama
1: daha kolay hasta olmayı da belki
0: beraberinde getiriyor. Kışın evimizin içindeki sıcaklık arttıkça maliyet artıyor. Maliyetin artması kirliliği de beraberinde getiriyor. Yazın bulunduğumuz ortamı soğuttukça daha fazla maliyet artıyor ve bugün enerjinin büyük çoğunluğunu biz, örnek veriyorum, Türkiye'de %50'sini yaklaşık fosil yakıtlardan elde ediyoruz.
1: Evet.
0: Ya dolayısıyla atmosferimiz bir şekilde daha fazla kirleniyor demektir. Tamam, o anda belki doğal gaz kullanıyor olabiliriz veya farklı bir şey kullanabiliriz ama bunların hepsi sonuçta enerji bir kaynağı var. O kaynağın aşırı tüketilmesi anlamına geliyor ki zaten başka bir konu ama bugün insanlığın belki de en büyük imtihanı israflar.
1: Maalesef. Evet.
2: Kahve molası.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, kahve molası programındasınız ve stüdyoda misafirimiz meteoroloji mühendisi Sayın Profesör Doktor Hüseyin Toros. Hava kalitesinin hayat kalitemizi nasıl etkilediğini konuşuyoruz değerli dinleyenler. Biraz önce değerli hocam havanın temiz olduğu saatlerde evin havalandırılması gerektiğinden bahsettiniz. Eğer biz şu ana kadar böyle bir bilgimiz yoksa ortalama olarak hangi saatlerdir ki biz o saatleri tercih edelim havalandırma konusunda?
0: Şimdi tabii İstanbul'u sürekli her ay değerlendiriyoruz ama tabii genel bir yapıya baktığınız zaman şöyle düşünün, hangi bölgede yaşarsanız yaşayın, sabah erken saatlerde bir kere insan faaliyetleri başlıyor. Trafik artmaya başlıyor. Trafiğin artmaya başlaması demek havanın kirlenmesi anlamına geliyor. Akşam saatleri aynı şekilde. Dolayısıyla İstanbul ve birçok ilimizde havanın en kirli olduğu saatler
1: işe gidiş geliş saatleri.
0: Evet, işe gidiş geliş saatleri. Genelde sabah 7-8'de başlar trafik kirlilik artmaya. 10-11'e kadar devam eder. Sonra azalmaya başlar. Azalma sebebi şudur. Hava güneş doğmasıyla beraber yeryüzü ısınır. Isınan hava hareketlenir. Hareketlendiği için o sabah saatlerinde sığ olan karışma, havanın karışması, karışma yüksekliği, yani o tabakanın kalınlığı artar. Arttığı zaman daha geniş alana yayılacağı için kirlilik değeri genellikle birçok noktada öğleden sonra tekrar azalır ama 2'den 3'ten sonra tekrar akşam trafiğiyle beraber gece artık o şehrin insan faaliyetlerine bağlı olarak işte İstanbul'da 11-12'ye kadar devam edebilir. Tabii bu Anadolu'da küçük şehirlerde akşam 7-8'den sonra faaliyetler bittiği için azalmaya başlar. Dolayısıyla siz evinizi en iyi havalandırabileceğiniz gece 12 ile sabah 5-6 arasıdır.
1: Çok güzel. Çocukluğumuzdan beri seher vakti camlar açık olsun denir. O dönemde sabahın ilk saatlerinde değerli hocam havada ozon daha fazla ve vücut sağlığına, hormonlara, mutluluğa da etki eder deniyor. Bu ne kadar doğru?
0: Şimdi şöyle bir kere gece boyu yani sakin bir ortam var. Şimdi trafik, yani güneş diyelim ki 7'de doğuyor, kirlilik 8'de başlıyor. Tabii şimdi gün boyu evin içindeki hareketsizliği sabahın o ilk ışıklarıyla ışıklandırmak, içerideki birikmiş bazı, çünkü güneş ışınımı aynı zamanda kimyasal dönüşüm anlamına geliyor. Yani biz farkına varmadan birçok kimyasal dönüşüm güneş ışığıyla beraber geliyor. Dolayısıyla eskilerde şöyle bir söz vardır. Güneş ışığı giren yere doktor girmez diye bir söz evet. vardır. Ama bunları hep dengeli kullanmak lazım. Şimdi yaz döneminde diyelim ki kısa bir süre havalandırdınız sabah erken saatte. Güneş, belki ilk ışıklar aldınız. Ama ondan sonra perdeyle kapatmanız lazım ki evin iç sıcaklığını arttırmamanız gerekiyor. Bu son derece önemli. Sabah saatlerinde doğu tarafın mutlaka güneş perdeleriyle kapanması gerekiyor ki iç ortam, yani binanın içi ısınmaması. Çünkü soğutmak için enerji harcamayacağız. Öğle saatinde güney tarafı, akşam saatinde batı tarafının perdelenmesi. Ama kış döneminde enerjiye ihtiyacımız, ısıya ihtiyacımız var. İşte orada da bol miktarda güneş ışığının içeriye girmesi ve içerideki sıcaklığı arttırması için ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor. O gece boyu biriken iç ortamdaki, diyelim ki kış dönemi pencereler kapalı vesaire, işte oluşan gazların, kirleticilerin sabah erken saat güneşin ilk saatlerinde havalandırarak, daha çünkü daha kirletici oluşmamış oluyor ve güneş ışığının içeri girerek içeride bizim için daha sağlıklı bir ortam oluşturmuş olabiliriz. Çünkü güneş ışığı girmiyorsa belki farkına varmadan birçok başka bakteriler vesaire üremesine yani güneş ışığıyla beraber bunların engel olmuş olabiliriz.
1: Evet, bir de şunu sormak istiyorum. Türkiye'mizi, ülkemizi düşündüğünüzde dışarıdan eklenen kirlenmenin dışında doğal yapısı itibariyle şuranın havası en idealdir, ölçümler en güzeldir diyebileceğiniz yer var mı ülkemizde?
0: Ya şöyle, ülkemizde tabii birçok şehir maalesef vadilerde kurulmuş. İşte Erzurum, Düzce, Iğdır, Kütahya, yani birçok yeri sayabiliriz. Karabük. Şimdi vadi yapısı oluştuğu zaman geceliğin dağlardan soğuk hava gelir ve şehrin üzerine gelir bu. Şehirlerin içi soğuk kalır, az yukarısı soğuk, sıcak olur. Ama atmosferin normal bileşeni şu şekildedir. Atmosferde güneş ışını önce yeri ısıtır, yerde sonra yavaş yavaş yukarı doğru ısınır hava. Ve yerden yukarı doğru yükseldikçe hava soğur. Ama bu dağlardan gelen soğuk hava veya başka bir soğuk yüzeyden gelen hava o sıcaklık terselmesini oluşturur. İşte
1: bariyer gibi mi oluşturur?
0: Bariyer oluşturur. Orada bir tabak oluşturur. Bu tabak oluştuğu zaman alttaki hava hareket edemez. Onun için maalesef birçok şehrimizde bu yapıyla karşı karşıyayız. Yani şehir üzerinde bir enverzyon tabakası oluşuyor veya bazen aşırı soğumayla da olabilir. Daha yüzey, daha yukarısı daha sıcak kalıyor ve ciddi havalanma meydana gelemiyor. Ama bununla beraber aslında aynı şehir içinde de her taraf, yani bir şehir düşündüğünüz zaman İstanbul örnek veriyorum. Her semti farklı bir hava özelliğine sahip. Yani bu Anadolu'da her şehir içinde bunu düşünebiliriz. Yani şehir bazı söylemekten daha ziyade bulunduğunuz ortamda daha çok hakim rüzgar hangi yönden? Size gelen yönde kirletici kaynağı var mı? Bu son derece önemli. İkincisi, iş yeri eviniz havalandırırken işte İstanbul'da örnek veriyorum. Sabah 8 ile veya 9 ile 12 arası, akşam 4 ile 12 arası diyelim. İkindi üzeri ve akşama kadar. Kirliğin yoğun olduğu saatler. İşte bu saatte de mümkün mertebe havalandırma yapmamak gerekiyor. Tabii şeye göre, bulunduğunuz bölge kirli bir bölge ise temiz bölgede oturanlar için sıkıntı yok zaten. Veya diyelim ki siz şehirdesiniz, rüzgar şehrin, yani şehrin doğusundasın diyelim ki, batılı rüzgar giriyorsa size doğru ne yapacaktır? Bütün şehrin kirliliğini size doğru taşıyacaktır. Ama evet, tersi ise ona bağlıdır. Yani meteoroloji bir sadece şey olarak kullanmamalıyız.
1: Yağmur, i̇şte,
0: yağmur alalım mı, anladım, sıcaklık işte ne giyinen diye değil. Acaba evimizin kalitesi nasıl olacak?
1: Nasıl onu etkileniyor? Dahi,
0: nasıl etkileniyor? Tüm bunlar meteoroloji şartlarından etkileniyor. İşte ona göre değerlendirmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Hakim rüzgar mesela televizyonda hava durumu sunuluyor. İşte diyor ki kuzeyli rüzgar. Hemen düşüneceksiniz. Acaba kuzeyimde benim ne var? Nereden bana iki türlü kirletici gelebilir? Yol kuzeyimde mi, güneyimde mi? Bunlara bakmak gerekiyor.
1: Evet. Rüzgar demişken değerli hocam, dönem dönem biz işte çöl tozlarını da duyuyoruz ülkemizde ya da sabah bir kalkıyoruz arabaların üstünde çamur var. Bu dönemlik rüzgarların getirdiği çöldeki o kumlar da bizi etkiler mi sağlığımızı?
0: Şimdi şöyle, çöl tozları tabii dünyanın temel besin kaynağı. Önce bunu bilmek gerekiyor. Bu yönde şanslıyız. Güneyimizde Afrika var, işte doğu tarafımızda Arap Yarımadası var. Yine o orta enlemlerde birçok noktada ciddi çöl tozları var. Yani büyük araziler, sahra tamamen çöl tozlarıyla kaplı. Bunlar rüzgarlarla denizlerdeki canlıların, ormanların, bitkilerin besin kaynağı oluyor. Çünkü zengin mineral yapısı, demir, fosfor vesaire yapısı sebebiyle ciddi anlamda kaynak oluyor.
1: Hiç ve öyle bakmamıştım. Ne kadar.
0: Ülkemizde bu yönde çiftçilerim çok şanslı. Genellikle bizim en yoğun çöl tozları aldığımız bölge bahardır. İlkbahardır biraz. Şimdi ilkbaharda düşünün, bitkiler tam filizlenmeye başladı. Tam gıdaya ihtiyacı var. Gökten gübre yağıyor.
1: Çöl tozlarına böyle bakmak gerekiyor.
0: Bu şekilde bakmak gerekiyor. Ama biz tabii biraz önce yalıtımdan da konuştuk. İşte nefes almada, özel cihazda vesaire. Şimdi vücudunuzu korudukça veya normalde biz çöl tozlarına fazla alışkan değiliz. O zaman vücut bizim onu zararlı bir şey olarak görüyor. O tozlar vücudumuza girdikçe vücudumuz alışkın olmadığı için aslında bizim için kirletici haline dönüşüyor. Onun için çöl tozu çok yoğun değilse sıkıntı yok ama yoğunsa mümkün mertebe kaçınmak gerekir. Yani öyle bir yoğun olabilir ki mesela Güneydoğu Anadolu bölgemizde vesaire bazen gözü görmeyebilir. Mutlaka işte o toz almamak için bir maske
1: da ev içinde kapalı ortamda kalmayı tercih
0: dikkat etmek edeceğiz. Lazım. O günlerde işte o tozun içeri girmemesi için havalandırmak gerekir. Bazı şeylerde o çöl tozların içinde bakteriler falan görülmüş yani gelebiliyor.
1: Nadir.
0: Gerçi virüsler falan bu yukarıda kilometrelerce geldiği için güneş ışığı altında yok oluyor. Ama zaten çoğunun kaynağı insanlığın olmadığı geniş arazilerin yani tam tamamen doğal bir yapı.
1: Adı üstünde çöl. Çölden
0: evet,
1: geldiği
0: çölden
1: için
0: geliyor.
1: De
0: bu çöl tozu dediğim zaman illa uzaktan gelmesi gerekmiyor. Birkaç yıl önce Ankara'da meydana gelmişti. Bir sonbaharda tahmin ediyorum. Yüzey tamamen kuruduğu için kurak, toprak kurumuş, toz haline gelmiş. Kuvvetli bir rüzgarla gözü görmeyecek şekilde gelmişti. Ya bu bazen yakın mesafenin de gelebilir. Ama bizim bugün en çok zararlı olan şey cadde ve sokaklardaki tozlardır. Yoksa o çölden gelen çoğu toz genelde daha yukarı seviyede ve yağışla beraber iniyor ama indiği zaman biz araçlarımızdan onu görebiliyoruz.
1: Dediğiniz gibi güneşli sistemden dolayı da otomatik filtre sistemi bakteriler ölerek geliyor virüsler.
0: Virüsler evet virüsler ölerek geliyor. Bakteriler ama kısmen geliyor ama oradaki tabii bakteri insan sağlığı için zararlı mı değil mi tabii onlara bakmak gerekiyor ama
1: evet.
0: Yani buna zaten her zaman şeyiz. Yani şöyle düşünün bize hava her zaman genellikle ne deriz Avrupa'dan geliyor işte Balkanlar üzerinden geliyor. Oradaki maalesef sanayi bölgelerinden geliyor birçoğu.
1: Ben de tam onu soracaktım. Gelişmiş ülkelerde bizim ülkemiz gelişmekte olan bir
0: evet.
1: ülke. Çözüm üretmeye çalışıyoruz bir taraftan. Gelişmiş ülkelerde bunu nasıl çözüm üretmişler diyeceğim ama asıl bize mi gönderiyorlar acaba?
0: Ya şimdi şöyle düşünün. Gelen hava sistemlerini izleyin. Bize genelde bulunduğumuz enlemler gereği orta enlemlerde genelde batı rüzgarlar hakimdir.
1: Evet.
0: Bizim de batımızda Avrupa var. İşte Avrupa'da da biliyoruz ki birçok ağır sanayi var. Şimdi o ağır sanayiden her ne kadar günümüzde bunlar filtrelense vesaire de olsa da kısmen kaçakların hepsi maalesef doğuya doğru bize doğru geliyor. Böyle bir olumsuzluk durumuyla da karşı karşıyayız. Gerçi son zamanlarda Avrupa'da birçok ağır sanayini daha az gelişmiş ülkelere göndererek kendilerini o yoğun kirli şeylerden kurtarmaya çalıştılar. Yine Avrupa'da biliyorsunuz kamuyu oluşturmak için çok ciddi çalışmalar var. Mesela yeşil mutabakat var Avrupa'nın biliyorsunuz. Aslında hava kirli dediğimiz zaman atmosferin kirlenmesi doğrudan biz etkileniyoruz ama bir de dolaylı var. Acaba hava kirliliğiyle nasıl mücadele edebiliriz? Bunun için uğraş veriyorum.
1: Bakın, hava kirliliğinden sorun yaşamış mı vaktiyle Avrupa'da hocam?
0: Tabii ki sanayi ilk önce Avrupa'da yani ilk önce onlar ciddi anlamda kullanmaya başladılar. Ciddi anlamda enerji üretmeye başladılar. Ciddi anlamda pazarlama, satış, tüm dünyaya ürünleri satmaya başladılar. Mesela bir güzel örnek 52 yılında bir aralık düşünün aralık başı. Havalar soğumuş, yüksek basınç alanı var, rüzgar yok, sıcaklık enversiyonu var. Fabrikalar tabii o zaman şehirle iç içe üretiyorlar çünkü ulaşım o kadar yaygın değil. İnsanlar ısınmak için yakıyor. Londra'da gözü görmüyor. Bir haftada binlerce, toplamda 10 bin üzerinde insan hayatını
1: kaybediyor. Kısa sürede.
0: Kısa sürede. Ve sonra diyorlar ki acaba ne oluyor, biz ne yapıyoruz? Ve ondan sonra temiz hava eylemleri yavaş yavaş konuşulmaya başlanıyor.
1: Çözüm üretmeye
0: başlanıyor. Ve o bugüne kadar devam ediyor. Bakın bugün doğuda, Hindistan'da, işte kısmen Çin'de, İran'da veya doğu, işte Afganistan, Pakistan birçok yerde ciddi hava kirliliği var. Bakın bunların birçoğundaki ana kaynak sanayi tesisleri veya fosil yakıtları. Bugün Avrupa'da araçta kullandığınız yakıtla orada yakıtta kullandığınız dağlarca fark var. Yani kalite farkı var. Diyelim ki doğumuzdaki bir ülkede yakıtta bir litrede çıkan kirleticiyle batıda çıkan arasında bir uluslararası bildiride söylemiş 60 kat fark var. Daha kirli.
1: Evet.
0: Böylece daha kirli olması ne yapıyor bizi? Onların daha fazla kirli hale getiriyor. İşte Batı bu konuda çok ciddi yeşil mutabakat çerçevesinde ki bu bizim ekonomimiz için aslında son derece önemli. Tüm süreçlerde yenilenebilir enerji kullanımı yani güneş, rüzgar gibi enerjilerin kullanımını teşvik edilmesine yol açıyor. Bakın araçlar dedik, yakıtlar dedik. Bir başka örnekte Batı'da, şeyden yine Amerika'dan. 1970'li yıllarda hastanelerde çocuklarda ciddi bir beyinle ilgili sağlık sorunları karşı karşıya kalıyorlar. Tabii her çocuk değil, belli çocuklarda bu oluyor. Tabii doktorlar merak ediyor ya, ana tabi raporlar tutuluyor. Bu raporlar analiz ediliyor. Bu son derece önemli. Bakın biz bazen ya aman burada ölçüm yapmayalım, aman bu veriyi kimseye vermeyelim deriz. Halbuki ise her tarafta ölçüm yapmamız ve bu veriyi de bilim insanlarıyla bu konuda çalışanları paylaşmamız gerekiyor.
1: Yayınlanması gerekiyor.
0: Yayınlanması gerekiyor. Araştırmacıların ulaşabilmesi gerekiyor. Buradaki doktorlar araştırmacı yaptığı çalışmada bir bakıyorlar ki bu çocuklar daha çok yol kenarlarındaki evlerden geliyorlar. Ve kurşunsuz benzin kavramı geliyor ve Amerika'da temiz hava eylemleri gelişiyor. Daha yeni bakın 2008'de değil o Çin olimpiyatları yapıldı. Çin neyle gündeme geldi? Hava kirliliğiyle geldi. Ve 2013'te Çin resmen şunu dedi. Biz hava kirliliği savaş ilan ediyoruz. Ve bugün geldiğimiz 10 yılda Çin'de hava kirliliği %50 oranında az iyileşti. Yani bundan korkmamak gerekiyor. Yani biz etrafımızdaki kirliliği görmeyerek, ölçmeyerek çözüm üretemeyiz. Ya burada tabii belediyedeki arkadaşlarımıza da sesleniyorum. Yani lütfen mümkün mertebe her noktada yani ölçebileceğimiz noktalarda daha fazla ölçüm yapalım ve bu verileri ilgili kişilerle paylaşalım. Araştıralım, çözüm üretelim.
1: Belki her bina yapılırken her daire için bir ağaç şartı da konuşulmalı. Nasıl ki otopark şartı koşuldu şu anda. Bir ağaç da bir yeşillendirme zorunluluğu da getirilmeli. Büyük siteler yapılıyor ama o derecede daire sayısı kadar en azından ağaçlandırma, yeşillendirme yapılması gerektiğini.
0: Çok güzel bir nokta. Yani bakın bunu hepimiz balkonda bir beyaz tülbent bıraktığımız zaman havamızın nasıl kirlendiğini görebileceğiz. O tülbent aslında ne yapıyor? Nasıl kirleniyor? Havadaki tozu tuttuğu için kirleniyor. Ağaçlar da aynı şekilde. Gerçi biz onun rengi farklı olduğu için göremeyiz ama havadaki kirleticileri tutuyor. Dolayısıyla ne kadar yeşil ise etrafımız o kadar doğal filtreleme yapılacak. Ki bu arada ağaçların diğer bir faydası ağaçlar vücudumuza kıyafetler gibidir. Yazın bizi güneş ışınlarından, kışın soğuktan korur.
1: Tabii, ve oksijen üretir.
0: Oksijen üretir. Artı o ekosistemdeki herkesi yani o ağaçların altındaki ekosistemi tamamen korur. Erozyonu bakın yeşillik toprak erozyonunu engeller, havaya daha az toz karışmasına yol açabilir. Onun için mümkün mertebe ağaçlandıralım etrafımızı. Diğer bir mantık da aslında hepimizin yapması gereken belki şunu düşünmemize 15 dakikada bir parka ulaşabiliyor muyuz? 15 dakikada işimize gidebiliyor muyuz? Şimdi Avrupa'da bunlar konuşuluyor. 15 dakikada hastaneye gidebiliyor muyuz? Çocuğumuz 15 dakika içinde okula ulaşabiliyor muyuz? Ya bir çocuğu sabahın erken saatinde kilometreler uzağa gidiyor.
1: 1,5 saat yol.
0: 2 saat o çocuğu. O, peki tamam çocuğun zamanı gidiyor, şeyi gidiyor, her şey gidiyor. Ama o araç havayı kirletiyor. Biz mümkün mertebe evimizi, iş yerimizi yakın tutabilir miyiz? Bunlar olduğu takdirde bir anda kirletici azalacaktır.
1: Tek yönlü değil, bu ekip çalışmasıyla birlikte oluşabilecek bir şey.
0: Çok yönleri var. Sağlık, tıp uzmanlarımız ayrı, işte çevreyle ilgilenen uzmanlarımız ayrı, işte meteoroloji ayrı, sosyal yönü ayrı. Yani bunların hepsini farklı şekillerde dile getirmek gerekiyor. Tabii bu arada sizlere de çok büyük teşekkür ediyorum. Ya bunu sürekli gündeme taşımak gerekiyor. Yani gündeme taşımadığınız zaman ister istemez hepimiz dikkat etmiyoruz ama konuştukça
1: farkındalığımız
0: artıyor, duyarlılığımız artıyor. Kesinlikle. Daha duyarlı olmaya başlıyoruz. Belki elimizdeki bir çöpü atacaksak dışarıya, ya bu hava sonuçta attığımız bir sigara izmariti olabilir, bir pet şişe olabilir. Orada çiğnenecek, ezilecek, toz haline gelecek. Toz halinde havaya karışacak, ben onu soluyacağım. Veya sularla denize gidecek, denizde balıklar yiyecek, balıklardan ben yiyeceğim, tekrar ben zarar göreceğim diye. Yani döngünün içinde bir yerlerde boş durmayacağını düşünerek belki elimizdeki bir poşeti, paketi, bir atığı daha fazla değerlendireceğiz. Tabii bundan daha da önemlisi, bakın bugün insanlığın en büyük imtihanı israf dedik. Gelişen teknolojilerle beraber bol enerji üretiyorsunuz, kazanma hırsı. Daha fazla kazanmak için daha fazla birilerinin tüketmesi gerekiyor. Yani onun için tüketim toplumu oluşturma, evlerin, iş yerlerin depoya dönüşmesi. Bugün insanın önündeki en büyük imtihanlardan birisi. Mesela farklı bir konu ama dünyada konudan konuşan birisi mesela diyoruz ki işte önümüzdeki yıllarda en büyük sorunlardan birisi gıda sorunu diyoruz değil mi? Halbuki şu anda yine yapılan çalışmalar gıdaların 1/3 israf ediliyor. Şöyle düşünün. 1/3 ne anlama geliyor? Diyelim ki 7,5 milyar insan rahat bir şekilde gıdaya ulaşıyor. 7,5 milyarın 1/3 yapar? 2,5 milyar. 2,5 milyar insana yetecek kadar biz gıdayı bugün israf ediyoruz.
1: Kolay ulaşılan kolay da harcanabiliyor. Dolayısıyla sürekli eve gıda almak onu daha bol bol rahatlıkla israf edebiliyor insanlar.
0: Evimize gelen bir pirinç tanesi, bir bulgur tanesi, bir ekmek dilimi karbon ayak izi var. Yani mesela bir dilim ekmek deyip geçmeyelim. Tarlanın işlenmesi. O tarlayı neyle işleniyor?
1: Değerli hocam, programın başından beri hava kirliliğini ve nasıl önleriz, bizler neler yapabiliriz bunu konuşuyoruz. Şunu da fark etmek gerekiyor sanırım. Bu hava kirliliğinden sadece şahsımız etkilenmiyor. Bizden sonraki gelecek nesilleri de etkiliyoruz. Kendi evladımızın, onun çocuklarının da etkilendiğini bileceğiz ki ona göre tedbirimizi alacağız.
0: Çok güzel bir nokta. Yani şimdi anne babadan oluşan çocuk, onların tabii ki
1: genetik kodla
0: aynen oraya gidiyor. Yani sağlıklı bünyeler sağlıklı çocuklar meydana geliyor. Biz hava kirliliğiyle zehirlenmişsek, örnek veriyorum. Ya şimdi sigara içen bir anne babanın çocuğu doğal olarak, ya biz rahat kendimizi düşünüyoruz. Halbuki farkına varmadan bizden sonra oluşacak o çocuklarımıza biz kötü bir miras bakıyoruz. Yani gen anlamında.
1: Maalesef.
0: Kötü bir miras bırakıyoruz. Yani bir anne
1: DNA bozuluyor diyor nesiller.
0: Sigara sonra içiyor ve çocuğunu da emziriyorsa düşünürsenize. Evet. Aldığı zehri dolaylı olarak her ne kadar arıtılmış da olsa çocuğuna aktarıyor.
1: Ben kendime diye bir şey yok. Biz de her yaptığımız sonraki neslimizi etkiliyor.
0: Bu var bir diğeri de. Şimdi biz tabii belki şöyle düşünün. 70-80 yaşındaki bir insanımız 70-80 yıl önce temiz bir ortamdaydı. Bugün onların evlatları olan bizler çok şanslıyız. Çünkü temiz bir anne babadan meydana geldik. Ama bugün havamız kirli. Havadaki örnek veriyorum. Bir yıllık ortalama yaşadığınız şehirdeki parçacık, yani tozlar diyelim, çapı çok küçük, 2,5 mikronda küçükse ortalama diyor 1 metreküpte 5 mikrondan daha az olması gerekir diyor. Bugün şehirlerde 20-30, yani 4-5 kat daha yüksek. Dolayısıyla biz ne kadar vücudumuz belki kara hava kirliliğine kısmına alışmış olabilir ama doğan çocuğumuzu kirli bir ortama veriyoruz.
1: Evet. Ve biz çocukluğumuzda sokakta ya da kapalı bir alanda, kamuya açık bir alanda deodorant ya da parfüm kokusu duymazdık. Ama şu anda metroya da binsek, otobüse ya da yolda yürürken bile çok maruz kalabiliyoruz. Değil ki o gençler artık kimler yoğunlukla kullanıyorsa, evin içinde sürekli sıktıklarını düşündüğümüzde küçük bebekler ya da yaşlılar oldukça etkilenebiliyorlar. Bu konuda da bir bilinç gerekiyor.
0: Kesinlikle, yani kesinlikle biz ya tamam o deodorantı, kokuyu vesaire kullanıyoruz ama o gerçekten belirttiğiniz gibi havaya uçuyor, organı bileşiyor, havaya gidiyor ve çocuk onu iç ortam, biz kendi elimizle zehirliyoruz. Bakın yine bir nokta, sıcak havalarda biz ne yapıyoruz? Denize giriyoruz. Ve güneşten korunmak için ne yapıyoruz? Kremler kullanıyoruz. Ya bu kremlerin çoğu kimyasal. Denize girdiğiniz zaman suyla buluştuğu zaman çözülüyor. Kim yiyor? Balıklar yiyor. Balıkları kim yiyor? Biz yiyoruz. Yani kendi elimizle aslında dünyamızı kirletiyoruz, çevremizi kirletiyoruz.
1: Maalesef.
2: Kahve molası.
1: Değerli hocam, konuşacağımız birçok konu var aslında, çünkü çok önemli bir konu. Biraz da son programımızın sonuna gelirken sudan bahsetmenizi rica edeceğim. Hava kirleniyorsa aynı anda su da kirleniyor demektir, değil mi? Suyumuzu nasıl koruyacağız? Hem tasarruf anlamında hem temizlik anlamında nelere dikkat edeceğiz?
0: Aslında atalarımız çok güzel söylemiş. Su hayattır demişler. Yani su varsa hayat vardır. Şimdi biz bir gezegende canlı var mı diye ne yapıyoruz? Önce su var mı diye bakıyoruz. Şimdi hayatımız için son derece olan suyun korunması gerekiyor. Yani az önce dedim ya, biz havamızı kirlettiğimiz zaman havadaki kirleticiler zamanla seyreliyor. Bunlar tabii zamanla ya çok uzak noktalara gidiyor, oradan yere karışıyor ve bulunduğumuz noktalarda yere karışıyor. Şimdi bu atmosferin yere karışan kirleticiler bazen rüzgarla, bazen yağışla, yıkamayla su kaynaklarına gidiyor. Göletlere gidiyor. Irmaklara gidiyor. Nehirlere gidiyor. Yer altına karışıyor. Hem toprağımızı kirliyoruz, kirletiyoruz, hem suyumuzu da kirletiyoruz. Şimdi kirli suyu, içindeki bazı zararlı maddeleri bitkilere, yani biz hem kendimiz hem de bitkilere verdiğimiz zaman o orada onların daha kendileri için faydalı gıdalar yeterince alamaması sebebiyle zayıf kalmasına yol açabiliyor. Suyun kalitesini nasıl koruyabiliriz? Öncelikle suyu idareli kullanarak, mesela İstanbul'da şu anda kişi başı ortalama su kullanımı yaklaşık 200 litre. Çok fazla. Biz suyu kullanınca ne yapıyorsa suyu farkına varmadan kirletmiş oluyoruz. Yani belki elimizi yıkadık, temiz su. Belki elimiz de temizdi. Lavabodan temiz olarak aşağıya gidiyor ama aşağıda karıştığı zaman,
1: kimyasallarla
0: hepsiyle karıştığı zaman suyumuzu kirletiyoruz. Bakın, o evdeki su kullanımını 200 litre 100 litreye çekebilsek, çünkü dünyada 50 litre bile su bulamayan insanlar var. Belki 10 litreyle geçen günlük insanlar var. Ne yapıyoruz? Biz aslında su kirleticilerinin %50 azalmasına yol açıyoruz. Tabii su sadece bununla kalmıyor. Bir de suyun evimize gelinceye kadar kullanılan enerjiye düşün. Tüm bu süreçler önemli. Yani suyumuzu kaliteli, yani temiz kullandığımız an, yani suyumuzu kirletmediğimiz zaman o suyu kullanan bizler,

0: Yine bit ve bildiğimiz bitkiler, tüm canlılar, ekosistem temiz su soluduğu zaman daha sağlıklı oluyor ve biz o sağlıklı ortam içinde hayat konforumuzu arttırmış oluyoruz.
1: Doğal akan suları da toparlamak bu anlamda ülke bazında bu konuda çeşitli çalışmalar yapılması da kıymetli sizin daha önce bahsettiğiniz gibi.
0: Ya şimdi şöyle, biz bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz nokta enerji.
1: Evet.
0: Tabii enerji konusunda tabii öncelikle en iyi yapabileceğimiz ihtiyacımız kadar kullanmak. İki, verimli kullanmak. Yani gündüz ihtiyacımız yoksa ışığı niye yakıyoruz? İhtiyacı üzerine niye fazla ısıtırız kışın? Yazın niye fazla soğuturuz? Veya doğal işte bir perdeyle belki evimizin ısınmasını, soğumasını veya binaları yalıtarak örnek veriyorum. Bir bina yalıtıldığı zaman belki yalıtılmayan binaya göre ısınma gideri %50 azalacak.
1: Ya da yürüyerek gidebileceğimiz bir yere neden arabayı tercih
0: Evet, toplu
1: ediyoruz?
0: taşıma varken araçla gittiğimiz zaman yine aynı şekilde. Şimdi tabii enerji kaynaklarımıza baktığımız zaman bugün büyük çoğunluğu yer altından fosil yakıtlar. Ama bununla beraber güneş enerjimiz var. İşte her tarafta görüyoruz rüzgar santralleri, güneş santralleri, rüzgar santrallerimiz var. Tabii en önemlilerden birisi Türkiye'mizde su. Bakın
1: Evet.
0: eskiden Anadolu'larda görüyorsunuz su boş akardı hep. Hatta bir söz vardır işte su akar Türk bakar diye. Ama dünyanın farklı yerlerinde suyun her bir damlasını dahi kullandığını görüyoruz. Hatta
1: Yağmur
0: birkaç
1: sularını biriktiriyorlar artık çatılardan akan suları.
0: kesinlikle bakın suyun her damlası değerlidir, sayarak kullanalım. Şimdi az önce belirttiniz tabii ki evinizde, iş yerinizde suyun biriktirilmesi, yağmur hasat diyoruz. Bu son derece değerli. Barajlarda, göletlerde biriktirilmesi ve bunun enerjiye dönüştürülmesi. Şimdi Anadolu'da onlarca boşa akan derelerimiz artık şöyle görüyoruz. Projelerde ÇED raporu, çevre etki değerlendirme proje raporları. O raporda oradaki ekosisteme zarar vermeyecek şekilde nedir? İşte derede yaşayan, beslenen kuşlar, kurtlar, ne varsa onlara yetecek kadar su akmak zorunda. Ama fazlasını doğrudan veya dolaylı şekillerde biriktirerek bilhassa kışın suyun çok olduğu dönemlerde ihtiyacın çok olduğu yaz dönemine aktararak hem elektrik üretmek çünkü yenilenebilir çünkü bu her sene kendi kendine yenilebiliyor. Dolayısıyla etrafı kirletmeyen bir kaynak.
1: Evet, çok güzel.
0: Hem de enerji dönüştürmek. Böylelikle Anadolu'da birçok arazimiz sunulabilir hale geldi ve biz de yer altındaki milyonlarca yıldır birikmiş olan enerjiyi kullanmak yerine doğal enerjiyi basit bir yapılandırma ile kullanmaya başladık. Su bu anlamda da son derece değerli. Belki ilerleyen yıllarda yağmur hasadı dediğimiz yani suyu yerinde biriktirmek daha da önemli hale gelmeye başlayacak. Tabii bu enerjinin hepsi için geçerli. Yani yerinde elektrik üretmek için çünkü en çok elektrik yoluyla daha pratik olduğu için biz enerjiyi kullanıyoruz. Çatımızda güneş panelleri, belki balkonumuzda küçük rüzgar pervaneleri, işte yağmur hasadını yerine biriktirerek bunları kullanabileceğiz. Belki ileride ümitlerim o da olur. Mesela düşünün İstanbul'da her sene 1 milyar metreküp üzerinden su kullanıyoruz. Bakın bu sene büyük ihtimalle 1 milyar 200 milyon metreküp su kullanacağız. Geçen sene 1 milyar 110 küsür milyondu. Bu kadar suyu hepsini biz içmeden mi kullanıyoruz? Yemede içmede mi kullanmıyoruz?
1: Evet.
0: Ama tek kanaldan geliyor. Belki ilerideki yıllarda şunu konuşacağız. Biz şehre 3 tane kanal döşeyelim. Birinci kanal hiç arıtmaya gerek yok. Doğrudan bitkilerde şurada burada etrafta kullanalım. Fabrikalarda vesaire işte tesislerde. İkinci kanal normal evimizlerde kullanalım. Normal işte temizlik için vesaire. Belki üçüncü belli noktalar her mahalleye bir tane getirelim çeşme koyalım. Ve oradan insanlar gidip kaplarını doldursunlar veya okullarda veya belli yerlerde sitelerde. Ve böylelikle o PET kirliliğinden de
1: Evet.
0: kurtulmuş olan.
1: Hepimize ayrı ayrı görev düşüyor değerli hocam. Medyanın bu konuyu gündeme getirmesi gerekiyor. Sizin gibi değerli hocaların da bu konuda halkı bilinçlendirmesi, belediyelerin bu konuda ciddi çalışmalar yapması. Dolayısıyla biz bilinçlendikçe fark edeceğiz ve fark ettikçe de çözüm üreteceğiz. Sorunlar en aza inecek inşallah diye ümit ediyoruz değerli hocam. Ayağınıza ağzınıza sağlık. Hakikaten su gibi akıp geçti. Çok da verimli oldu. Kıymetli bilgilerinizi bizlerle paylaştınız için bir kez daha şükranlarımızı sunarız. Sağ
0: Ben de böyle önemli bir konuya değindiğiniz için gerçekten önem verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Tabii ki dinleyicilerimizin her biri kendi çapında farklı çözümler üretecektir. Ve bu ürettiği çözümü kamuoyunda yaygınlaştırdıkça güzelliğe vesile olmuş olacağız. Bu da son derece değerli.
1: ol. Belki görsellerle de sosyal medyada bunlar desteklenebilir. Su hasadı dediniz. Çok fazla

0: daha teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında yeni konular ve konuklarla yine aynı saatte buluşmak üzere. Havamız temiz, geleceğimiz umutlu olsun. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Müslüman Müslümana küçük şeylerden de kızıp büyük gürültüler çıkartıyor. İki aile ferdi arasında bir kavga olduğunu görüyorsun. Kocasın, iki tarafı tanıyorsun. Oturuyorsun, dinliyorsun. E anlat bakalım, neden çıktı bu ihtilaf? Anlat, anlat, anlat, anlat, anlat. Saatlerce anlatıyor. İncir çekirdeğini doldurmaz derler ya. Küçücük şeylerden, ya siz küçücük şeylerden bu güzel efendim yaşamı kendinize zindan etmişsiniz, dünyayı. Başınıza göçürmüşsünüz, kendi başınıza. Yani değmez ki bunlar. Birazcık hoşgörü ver. Yani birazcık müsamaha, birazcık halim selimlik, birazcık yumuşaklık, birazcık gülüp geçivermek. Yani bazen böyle biraz söylüyorum, iyi niyetle bir söz söylüyorum. Karşı taraftan at öyle bir cevap geliyor ki sivri, dikenli. Anlıyorum yani. Lafımı doğru değerlendirmedi, hemen karşılık veriyor. Hemen bakıyorsun, hava değişiyor. Rüzgar günü gibi. Hemen bakıyorsun, istikamet değişmiş. E demin nasılsın canım? Canım feda. Bilmem gözlerimden öperim, bilmem ne diyordun. Şimdi ne oldu? Bir laftan dolayı hemen böyle bir suratın asılıverdi, değişiverdi. Tahammül yok. Nefisler kabarık. İzzeti nefisler çok fazla. Kendisine laf söylettirmeyecek. Kendisinin efendim bilmem birazcık yan bakıldığı kanaatindeyse, tarafına doğru yan bakılmış diye hissedirse hemen şeyi bozuyor. Öyle olmayacak. Müslüman, Müslümana karşı çok olduğunca, olabildiğince müsamahalı olacak, yumuşak olacak. Yüceliği, yüksekliği, mertebeyi Allah'tan isteyecek. O adam beni saymıyor, ben ona zorla kendimi saydırırım. Ya bırak saymasın. Yükseklik Allah'ın indinde olsun. Makamı Allah sana verdi mi, onlar saysa da saymasa da kıymeti yok diye düşünmesi lazım demek ki. Vermeyene vermesi lazım, gelmeyene gitmesi lazım, darılarına barışması lazım ve Allah'tan sevabı beklemesi icap ediyor. Mümkün olduğu kadar böyle yapmaya gayret edin. Tabii her şeyi ölçülü.

0: yerli yerinde. Yani kime halim selim davranılacağını çok iyi tayin etmek lazım. Hırsıza halim selim davranalım, affedelim cezasını. Haksız muamele yok, eşit muamele var.
1: Akra, akra.

0: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da içteki huzur başlıyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Akra'da yeni bir programda huzurlarınızdayız. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Mutluluk ve huzur üzerine konuşacağız. Tam olarak ne arıyoruz? Mutluluğun peşinde miyiz? Huzurun peşinde miyiz? Veya zihnimizde bunlar karışık olabilir. Ne nedir, ne değildir? Zihnimize biraz daha oturtmaya gayret edeceğiz. Tabii bu konuyu kiminle konuşacağız? İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ahmet Canan Karakaş ve hocam bugün stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Nasılsınız hocam?
2: Hamdolsun, çok iyiyim, sizler de iyisiniz.
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Hocam mutlu musunuz? Önce onu sorayım ya da huzurlu musunuz diyeyim ilk soru.
2: Hem mutluyum hem huzurluyum. Acaba neden? Hepsi az sonra.
1: Tamam, o zaman şifrelerini rica edeceğiz hocam. Şimdi hocam huzur, mutluluk çok birbirine karışan, iç içe geçen kavramlar. Tabii aslında dilimizde, Türkçe'de de bunun bir yansıması da mesela mutluluğun farklı halleri var. Sevinç var, neşe var, keyif var. Aslında hepsi biraz farklı ama benzer yöne doğru mu? Hedefleri aynı mı? Bunları konuşacağız ama temel olarak huzur ve mutluluk nedir? Bir şeyi de böyle daha detaylı öğrenmek için sanki kavramlarla, tanımlarla başlamak, zihnimizde oturtmak açısından daha iyi olur diye düşünüyorum. Huzur ve mutluluk kavramlarının tanımlarıyla başlayalım mı hocam?
2: Bence de iyi olur. Önce bir şeyin bilinmezliği giderilsin ki insanlar kavramlardan korkmasın. Çünkü insan bilmediğinin cahilidir ve cahil olduğu şeyde korkar. Görmediği, bilmediğinden korkar. Biz de bu yolda emek vermiş üstadların tanımlarından hareketle sevgili Akra dinleyenlere zihinlerinde böyle bir yer açması açısından bir gayrete gireceğiz. Ben öncelikle huzur duygusuyla, huzur kavramıyla başlamak istiyorum. Tabii ki bunlar net ayrıştırmalı, çok özel raflarda korunmuş kavramlar değil. Huzur ve mutluluk duygusu zaman zaman birbirinin yerine kullanılmış kavramlar. Belki tanımlayamadığımız için, belki tecrübe edemediğimiz için. Çünkü milyarlarca insan var. Olumlu bir hali, olumlu bir duyguyu mutluyum diyor. Belki zihinsel olarak, kalbi olarak bir mutluluğu huzur demiyor. Mutluyum diyor ya da huzurluyken kendini mutlu olarak tanımlıyor. Çünkü insanlar bunu felsefik olarak düşünmüyor. Nasılsın? Çok iyi, mutluyum. İç dünyam nasıl? Elhamdülillah, huzurum yerinde, Allah bozmasın. Bunlar birbirinin içinde, toplum kullanımında, sosyal kullanımlarda birbirinin içine geçiyor. Fakat burada beraber işleyeceğiz. İnsana bütüncül olarak yaklaşmayı seviyorum. Bu duygu bedende nasıl yansıma buluyor? Beyinde nasıl yansıma buluyor? Hangi hormonlar çalışıyor? Hangi beyin dalgaları daha yüksek herslere ulaşıyor? Veyahut da insan neler yapınca mutlu oluyor? Neler yapınca huzurlu oluyor? Bunlar biraz böyle ayrışan yerleri var. Şöyle bir Wi-Fi çatısı gibi, çizgileri gibi, huzur mutluluktan büyüktür. Huzurlu olan mutludur ama her mutlu olan huzurlu olmayabilir. Bunu eskilerin bir şarkısı var, parayla saadet olmaz ki, çok iyi açıklıyor. Yani bir boyuttan çok iyi açıklıyor. Sadece maddi kazanımlarla, oh evimi aldım, arabayı aldım, çok şükür o çocukları da özel okula yazdırdım ama bitmiyor. O çocuk hasta oluyor, araba arıza yapıyor, evin çatısı akıtıyor. Bitmiyor yani, insanın maddeyle olan ilişkisindeki arıza bitmiyor. Çünkü bu dünya kevn ve fesat, oluşma ve bozuşma düzeni, arka arkaya dönen bir serüvenin, bir maceranın, bir yolculuğun sürekliliğinden yaratıldığı için veya oluşturulup kurgulandığı için bu şekilde maddiyatla ilgili mutluluklarımız sürekli inkıtaya uğrayabilir. Ama siz huzurluysanız onu karşılayabilirsiniz. Mutluluk ve huzur tanımlanmaya ihtiyacı var. İsterseniz bu girişten sonra tanımlara bir bakalım. Hı
1: hı. Sadece hocam güzel bir ifade, bir cümleniz oldu. Mutlu olan kişi aynı zamanda huzurlu olmayabilir bilir diye bir evet. şey yaptınız. Bu aslında insan zihninde bunu ayırt etmesi için aslında güzel bir cümle. Peki aynı zamanda bu Wi-Fi işaretlerini o çatıya da benzettiniz. Buradan yola çıkarak o zaman şunu da söylemek mümkün mü, yoksa tamamen mi ayrıştıracağız? Huzurlu olan kişi mutlu olabilir ya da mutsuz olabilir. Bu da nasıl bir ilişki var hocam?
2: Şöyle, yani en baştan net bir ayrım yapabiliriz. Mutluluk, neşe, sevinç, biraz daha maddi, hı-hı. somut, hı-hı. kentsel bir duygudur. Mesela şöyle düşünün. Düğün. Oğlu 25-30 yaşına gelmiş bir baba. Düğün yapıyor. Hı-hı. Şimdi baba düğünde keyiften, mutluluktan uçuyor. Bu aktif, hı-hı. somut, hı-hı. bedensel, direkt bu adam mutlu. Hı-hı. Oğlunu evlendiriyor deriz. Bu adam oyun bitti. Karısının ellerinden tutmuş. Yani oğlanın annesinin, kaynananın elinden tutmuş diyelim. Hı-hı. Gözlerinin içine bakarak ne ara yaşlandık da oğlan büyüdü de dede hı-hı. olacağız deyip gözünden bir damla yaş akıyor, ama bu hüzün değil. İşte bu huzur. Hı-hı. Yani birisi içsel, birisi daha somut, böyle hareketli. Onun için hani bunu ayırmak daha kolay. En basit şekliyle bunu ayıralım. Biraz felsefesine tamam. sonra gireriz.
1: Tamam hocam. Şimdi kavramlara geçelim, ama bir yandan da huzura şimdi hüznü de biraz yaklaştırdınız. Kafalar biraz böyle karışır gibi oldu, ama toplayacağız hocam.
2: Peygamberimiz hüznü tavsiye ediyor. Üzüntüyü değil. Hüzün başka bir şey. Bugünün seküler kafası buna basmıyor pek, tanımlayamıyor. Çünkü çok maddesel, primat, ilkel düzeyde yaşıyoruz. Ye, iç, harca, mutlu ol. Dolayısıyla bunlar biraz daha derin kavram olduğu için. Eyvallah. Bir de bizim hani çocuk yaramazlık yapınca dur elleme falan böyle müdahale ederiz ya da etmez. Ya biz bu çocuk yapmaz deriz ya. Hani Allah yarattığını biliyor. Kur'an-ı Kerim'inde, Hazreti Peygamber'in sünnetinde öyle detaylı, yerine göre ayrıştırmalar, yerine göre bütüncül yaklaşımlar var ki. Yani gayrimüslimler bunu, efendime söyleyeyim, Gazali'yi, ne bileyim, Kindi'yi, İbn Hazm'ı defalarca didik didik edip bize sistem diye satmışlar. Böyle adına psikoloji demişler, bilmem bir şeyler demişler, yan yatmışlar, çamura batmışlar, bize bir şekilde geri iade etmişler pahalı biçimde. Ama onlar böyle çok ayrışımcı kalmış, sistematikize yapacağız diye çok ayrımlaştırmışlar. Ama bazen de becerememişler, bütüncül bırakmışlar. Mesela bilinçaltı deyip çıkmış adam. Bilinçaltının altında kalp var, sadır var, ruh var, nefs var, aklı mehat var, aklı meaş var, var oğlu var. Bunların bir bütünü belki bilinçaltı diyebiliriz, ya da bizde öyle bir kavram yok. Adam depresyon diye geçmiş, hüzün var, üzüntü var, kasvet var, bir sürü var. Yani burada isim vermek istemiyorum. Bunlarla ilgili pek bilindik bir büyüğümüz var. Sosyal medyada da konuşmaları çok aktif. Merak eden onu bulur zaten, anlar. Yani bizim duygu zenginliğimiz, Müslüman medeniyet toplumları olarak kavram zenginliğimiz Batı'dan çok daha zengin ve çok daha doyurucu. Yani onun için evet. biz bize kendimizi konuşalım.
1: O zaman ilk adımı atalım. Huzur, mutluluk evet. tanımlarla başlayalım hocam.
2: Şimdi huzur, insanın içinde duyduğu, hissettiği rahatlık duygusu. İçsel dedik ya, biri tensel, maddi, gönül rahatlığı. İçin rahat mı? Rahat hocam ya. Olsun, böyle de olsun, ama benim içim rahat. Boş ver. Belki %20 kazandık, ama en azından karşıya zulmetmedik, aldatmadık. İçim rahat. Huzurlu musun? Huzurluyum. Yani ne demek istediğim anlaşılıyor. Evet, evet. Kafan dinç mi? İyiyim hocam. Bugün beni hiçbir şey üzemez. Kafam çok rahat. Bu da huzur. Yani içsele giden her şey huzura işaret ediyor gibi geliyor tanımlardan. Dinginlik, uyum, çekişmezlik. Nasıl ki otonom sinir sistemine bağlı olarak dahili organlarımız bana sormadan yemek geliyor, ben çiğnedikten sonra, yuttuktan sonra bir daha müdahale edebiliyor muyum? Asiti ben ayarlıyor muyum? Hayır. Mideyi hadi oğlum çalış, yapabilirsin demiyorum. O kendi kendine rotasını çiziyor. Son noktaya kadar bir daha hiç hükmüm yok. Giriş ve çıkışta benden bir şey var, müdahale var. O kadar. O da bir gayret. Onu da yaşamak için yemek zorundayım. Dolayısıyla bu tarz bir şeyle otonom sinir sistemi gibi içsel kendiliğinden bir duygu gelişiyor. Tabii bu birbirinden çok bağımsız değil. Organlar nasıl kendi içinde uyumlu çalışıyorsa bu uyum kalp ile beyin arasında da oldu mu esas huzurun dibine vurma orada geliyor. Yani benim iç dünyamı kabaca derine inmeden oluşturan şey ne? Ayetlerden hareketle hemen hızlıca. Önce sadr. Burada ilk bilginin kaynağı Vallahu alimun bi zati sudur ayetince ilk bilginin kaynağı ki Hakim Tirmizi de bilginin kaynağının ilk geldiği yerin sadr olduğunu söyler ayetleri örnek göstererek. Bunu tıbbi ilim olarak da ispatlamışlar. Armour isminde Fransız bir kardiyolog insanın kalbinde böyle üst bölgesinde 40 binden fazla beyin nöronlarına benzer aktiviteler gösteren nöron görünümlü işlevselliğine sahip hücreler olduğunu ve bunların artık diğer açıklamaları da birleştirdiğimizde vagus siniriyle bir bağlantı içerisinde olduğunu, kalpten sadırdan beyne, beyinden tekrar işlemden geçip harekete davranışa dönüştüğünü söyleyebiliriz. Yani karmaşık bir yapı. Peki benim iç dünyamda bir denge var mı? Kalbim katı ve kasvetli ise, aklım aklı meat uhrevi değil de sürekli aklı meaşa çalışıyorsa, efendime söyleyeyim, buna bağlı olarak ağzım, gözüm, dilim, biri harama bakarken dilim estağfurullah bedavaya patinaj yapıyorsa, bir uyumsuzluk varsa burada huzurdan bahsedemeyiz. Yani çekişmezlik diyor ya, iç ve dış organlarımın, maddi ve manevi bünyemin, içselimin, bedenimin ahenk içinde olduğunda tam bir huzura kavuşabiliyoruz. Ama bunun tabii uygulamaları var. Bu hemen ben huzurluyum, benim kalbim temiz, sen benim böyle konuştuğuma bakma, ben iyi niyetliyim demekle olmuyor. Buna bir emek gerekiyor. Çünkü iyi insan olmak ve neyse insan illa mesela çaba gerekli. Manen de tam bir iyilik haline ulaşmak için وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Allah diyor ki bana ulaşmak için gayret edenleri, mücadele edenleri biz yolumuzu kolaylaştırırız, açarız diyor. İkisinde de bir çaba var. Yani lafla peynir gemisi yürümüyor. Onun için çok dikkatli olmak lazım. İçsel huzur, yabancıların inner peace diye kavramlaştırdıkları, özellikle psikoloji ve eğitimde education diye makalelere baktığımızda, zamana veya duruma göre değişmeyen tutarlı olumlu duygular içsel huzur. Yani ben 50 yaşında da olsam, 25 yaşında da olsam aynı dinginliği hissedebiliyor muyum? Zamana göre değişmiyor. Her zaman Allah'a yakınlığım konusunda zikzaklar çizmeyen bir insansam ki burada çok tatlı bir tanım var. Bunu söylemeden geçmek istemiyorum. Belki de huzurun anahtarı. Tasavvuf diyor büyüklerimiz, yar olup bağır olmamaktır. Gül-i gülzar olup har olmamaktır. Yani mızmız adam olmayacaksın. Millete ayak bağı olmayacaksın. Kriz yönetebilen bir insan olacaksın. Bu da dingin bir kafaya, yönlü geniş bir adama ihtiyaç var demektir. Bazen bunu hiç beklenmediğin insanlardan, hiç beklenmedik zamanda liderlik fışkırır, pasif gibi görürsün ama adam liderim diye geçinenlere bakarsın, hiçbir çözüm üretemezken kriz durumunda bir anda liderlik adamın keşfi açılır, çıkıverir ve orada şak şak şak 2-3 müdahaleyle toplumu, bilin sahip olduğu timi veya sorumluluklarını anında çözüme ulaştırabilen insanlar çıkar. Zikzaklı değil, böyle hani çok ters bir, aklıma ancak o geldi, hani ölü X çizgisi vardır ya makinedeki, düz. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Yani ne mal gördüğünde şımaran, ne kaybettiğinde vaveyla koparan değil. Dinginlik, tam bir dinginlik hali, zaman ve mekana bağlı olmadan, nimetin gelişine ve gidişine bağlı olmadan, maddeye, zamana hakim bir duygusal enerjiye sahip olmak. Belki de iç huzur bu. Hatta şöyle, kendini kabul ve başkalarının davranışları olduğu gibi kabul etme. Öz şefkat, kendine merhametli, başkalarına merhametli. Dediğimiz gibi tutarlılık, içsel uyum. Mesela huzurluyum diyen bir insan öfke patlamaları yaşamaz. Ancak ve ancak İslam'a, Allah'a, kitabına, namusuna halel gelici bir davranış bulunduğunda zillete düşmeden, zulme de girmeden şecaat gösterip yumruğunu masaya vuran adamdır. Ama her şeye öfkeleniyor. Sürekli kötümser bakan, sürekli öfke halinde olan, sürekli gergin olan bir insandan nasılsın? Çok huzurluyum, çok mutluyum. Bu insanı düşündürür. Böyle bir cevap insanı düşündürür. Dolayısıyla iç huzuru olmayan insanın mutluluğundan bahsedilmesi mümkün olmayabilir. Çünkü kindinin tariflerinde olduğu gibi kevn ve fesat, bozulma ve olma alemindeyiz. Madden yaratılan her şey, gelen her şey yok olmaya mahkum. Eğer biz yok olanlara bel bağlarsak her daim üzülmeye mahkumuz. Çocukları düşünün. 90'larda 80'lerde çocuksanız, ben o zaman taze babaydım, Tetris'ler vardı. Çocuk arkadaşım da Tetris görüyorum. Hadi bakalım. Baba canım sıkılıyor. Ne yapacağız? Baba Tetris alsana arkadaşım da var. He, aldın. Bir hafta sonra baba canım sıkılıyor. Ha. Bugün sıkılıyor mu? Bilmiyorum. Yani o kadar ekran bağımlılığı var ki, o kadar hareketli dijital bir ortam var ki can sıkılması mümkün değil. O anlamda. Fakat madde kaybolduğu zaman, beğendiğin şey, sahip olduğun şey sen olmadan sahip olursan, sen kendini olgunlaşmadan sahip olduğun şeyle mutlu olmaya kalkarsan, o gittiğinde mutsuzluk gelir. O gittiğinde bunlar tekrarlandığı zaman huzursuzluğa kadar gidiyor. Neden böyle? Ama sen sürekli aklı meadını çalıştırmadan, yani sürekli aklın meaş peşinde koşuyorsun, sürekli maddenin peşinde koşuyorsun. Onlar da yok olacak. Yemeği dolaba koymazsan 2 günde bayatlar, çürür, kokar. Buzdolabına koyarsan 10 günde bayatlar. Sonuçta yemek yani, işlemden geçti. Anlatabiliyor muyum? Veyahut da tüketiyorsun, yok oluyor hemen. O anlamda huzurla mutluluğun karıştırılması burada gerçekleşiyor. Neyle mutlu olduklarını, neyle huzurlu olduklarını bilemeyenler birbirine bu kavramları karıştırabilir. Dolayısıyla huzurun belki mekanı diyebileceğimiz yer sadrın altında kalptir. Neşet Ertaş'ın gönül dediği yerdir. Çünkü orası 1500 gramlık yağ dokusundan çok daha geniş. Ben mümin kulumun kalbine sığarım, başka yere sığmam dediği bir yer. Orası ne kadar yumuşak olursa o kadar huzur duygusu yer bulur. Kasvetli durumlarda sıkıntı var demektir. Hemen önden bir dinleyicilerimizin ağzına bal çalma hasabıyla bir hadis-i şerif aktaralım. Peygamberimiz diyor ki, kalbinin yumuşamasını istiyorsan, sıkıntının giderilmesini istiyorsan, yetime yediğinden yedir, onu sev, başını okşa diyor. Bu tatlı bir girizgah olabilir huzur ve mutluluğu yakalama noktasında.
1: Eyvallah hocam. Ara ara böyle küçük formüller de veriyorsunuz.
0: Akra'da içteki huzuru dinliyorsunuz.
1: Peki hocam, şimdi huzur dedik, iç huzur dedik, bu ikisini birbirine girişik ama ayırabileceğimiz bir tarafı var mı? Yani siz tanımları anlatırken huzurda biraz daha bir içsel rahatlık, dinginlik hali gibi anlıyorum. İçsel dediğimiz zaman biraz daha bu daha derinlerde olduğunu, iç huzuru daha da derinlerde olduğunu. Yani huzur olabilir bir anlık değil ama belli bir dönem için, ama iç huzur daha da böyle geniş bir yelpaze. Sanki bu anlattıklarınızın en üstünde sanki iç huzur varmış gibi anladım. Ayırmak gerekiyor mu hocam?
2: Biraz ayırabiliriz ya da minik kavramlarla ayrıştırabiliriz. Şöyle söyleyebilirim bunu. Birinci en yakın kavram 8.

0: yine. Şimdi bir temel koyalım. Anlık yaşantılara hal deriz. Üzerime bir hal geldi. Onu bir daha unutamıyorum. Böyle bir tecrübem oldu. Asla aklımdan çıkmıyor. Ama onu sürekli yaşama makam denir. Bizim literatürümüzde, İslam medeniyeti düşüncesinde. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Huzurla ilgili. 15 yaşındayken nasip etti. Karayoluyla Ümre'ye gittim. Buradan yaşımın kaç olduğu belli oldu herhalde. 1985'te lise 1'deyken karayoluyla Ümre nasip oldu. Şimdi orada çok heyecanlıyız. Yani yaşlıların gittiği 80'li yılları, yaşlıların gittiği yerdeyim ben. Mekke'deyim, Kabe'deyim. Böyle elim ayağım zangır zangır titriyor. Ne okuyacağım? Yani duygularım allak bullak oldu. Böyle dilim tutuluyor. Orada bana dediler ki paniklemeyin. Sıraya koyun. Önce Kur'an okuyun. Yok olmadı dinlenin, Kabe'ye bakın dediler. Bab-ı İbrahim girişinin sağ tarafında bir yere, ilk kat, o zamanlar bu kadar büyük değildi. Daha şeydi, ben 70 kişi saydıydım metafta. Yani ebelemeci oynar gibi Kabe'ye dokunarak böyle biraz da çocuksuluk da var. Böyle sürüne sürüne elimizi tavaf ettiğimi hatırlıyorum. Özellikle gece tavaflarında. Şimdi bir gün böyle oturdum, bana öyle tavsiye edildi. Biz de o zaman işte abilerimiz var, hocalarımız var başımızda. Biz itaat nesliyiz X kuşağı olarak. İtaat et, rahat et. Hakikaten yoruldum. Böyle bağdaş kurdum. Sağ elimi çeneme dayadım. Kabe'ye baka kaldım. Şu anda onu yaşıyormuş gibiyim. Asla unutmadığım şeylerden bir tanesi. O kadar tatlı bir duygu kapladı ki hiç ayrılamıyorsun. Kopamıyorsun. Bir de şey de var. Bir daha ne zaman geleceğim ki? Sakın gözlerini ayırma. Duygusu da, o da besliyor. O anki yaşadığım huzur duygusunu, bunaldığım zaman gözlerimi kapatırım. Ta yıllar önce, 40 sene önceki, 35 sene önceki o hali tekrar canlandırıp, hatta psikolojide böyle minik uygulamalar vardır. Çapalama, ankor şeysi vardır, duyguları belirleme. Onu ben zapt ettim, bir yere bağladım. Sıkıldığım zaman o Kabe'ye bakarkenki yakaladığım duyguyu %100 olmasa bile onu düşünüyorum, o örtüyor, rahatlatıyor böyle. Buna benzer bir şey mesela, anlatabiliyor muyum? O bir haldi. Bir daha Kabe'yi göremedim 2013'e kadar. Çünkü televizyona bakmak, ya oteldeyim, servis bekliyorum, televizyona bakıyorum, duvara bakıyor gibiyim. 15 dakika sonra metatap alanındayım, bambaşka duygular yaşıyorum. Mekanların, yani ekran mekan aynı değil. Mesela somut bir şey söyleyeyim, daha yakın elde edilebilir. Bir gün böyle bir sayfiyede denizde yüzerken, yattım denize. Altımdan minik dalgalar sırtıma masaj yapıyor. Ellerimi böyle ördek perdesi gibi hafifçe şey yapıyorum. Üzerinde masmavi gökyüzü. Abo! Dehşet bir duygu. Tarif edilmez yaşanır var ya. O anda yine böyle kendi kendime sıkıldığım, daraldığım zaman bu iki duyguyu kullanırım. Rahatlamışım, çok rahatım. Çocuklarım yüzüyor, yüzmeyi öğrenmiş. Eşim oradan el sallıyor kıyıdan. Tamam mı? Sesleri de pek duymuyorum. Kulaklarım da kapalı. Zaten sağır bir adamım. Kulaksız duyamıyorum. Gökyüzüne bakıyorum. Altım mavi, üstüm mavi. Zaten mavi rengi çok seviyorum. Yaşadığım hissin tarifi yok. Bunları ben unutamıyorum. Bunlarla kendimi terapi yapıyorum böyle. Sıkıldığım zaman bastım mı çapama, bunları tekrar düşünüyorum böyle. Bir beş dakika yetiyor bana. İşte mutlulukla şey, huzur anlık olduğu zaman biraz girelim sekineye.
1: Evet hocam, buyurun.
0: Sekine indirilir. Sekine size ikram edilir. Çok daralırsınız, çok bunalırsınız. İsyan etmezsiniz. Ya Rabbi dersiniz, lütfeyle dersin, ağlarsın yerine göre, yetmez dayanamazsın, için taşar, secdeye atarsın kendini. Bir an gelir, şöyle bir deyiverirsin, o iş biter. İşte sekine böyle bir şey. daha anlık bir şey. Çok daraldığında Allah-u Teala ikram eder, daimi bir şey olmayabilir. 5 dakika sürer, 5 saniye sürer, ama 10 saniye sürer, ama 1 saat sürer. Bir sekine gelir üzerinden. Sekinenin de tanımları var. Sekine kavramı terim olarak yine huzura benziyor, ama biraz daha huzur dedik ya, wifi'nin en üst perdesi her şeyi kapsıyor. Huzuru

0: yapışık bir kavram. Yine dinginlik var. Mesela Hudeybiye Anlaşması esnasındaki kafa karışıklığını, çekişmeler, annelerimizden bir tanesi ya Resulallah kalk kurbanını kes, sahabe senden, ashabın senden aksiyon bekliyor, bir irşat bekliyor şeklinde kurban kesiyor. Herkes teslim oluyor. İşte üzerinize sekinet indirmeseydik veya üzerinize sekinet indirdik ayet-i kerimeleri. Anlık böyle kalbi krizleri çözen bir kitle var. Başında Hazreti Peygamber var. Biz üzerinize sekine indirdik diyor. Ya da ne bileyim böyle yüksek çok coşkulu büyük düşman orduları karşısında bir anda böyle bir acaba sorusu üzerine Allah'a yönelip o anda bir rahatlama, bir şecaat hali geliyor, bir cesaret. Arkasından sekinet kalbe geliyor. Yine aynı şekilde bizim meşhur sözlüğümüz var, ilahiyat literatüründe çok kullanılan Garibül Kur'an'ın yazarı Müfredat-ı Elfazül Kur'an, aynı zamanda İsfahani, Ragıp el-İsfahani'nin sözlüğünde huzur, sükun hali. Yani böyle deniz nasıl sakin olur? Hani çarşaf gibi deriz ya, denizin içine girdiğimizde, çok temas ettiğimizde dalgaları hissedebiliriz ama uçaktan şöyle bir baktığımızda deniz çarşaf gibi gözükür. Yükseldikçe her şey küçülür, daha durgun hale gelir. Çünkü sen mekanın üzerine çıkıyorsun, mekandan bağımsız hale geliyorsun ve onun sükunetine vakıf oluyorsun o zaman. Maddeden sıyrıldığın zaman maddenin durağanlığı, sen daha hızlı olduğun için, belki ruhun büyük enerji olduğu için, ve nefaktu fihi ruhi diyor, şeye hafife almamak lazım, Allah kendimden ruh üfledim diyor. Maddeden bağımsız hale gelip yükseldiğin zaman maddenin basit durağan bir şey olduğunu görebiliyorsun. İşte o sükuneti, dinginliği yakalamak anlık olursa, kısa süreli olursa biz buna sekine diyebiliyoruz. Hatta Hazreti Ali'ye atfedilen bir söz var. Yine İsfahani nakletmiş bunu. Sekinet müminin kalbine oturup ona güvenlik hissi veren bir melektir diyor. Peygamberlere Allahu Teala doğrudan vahyi metlu dediğimiz, tilavet edilen ayet dediğimiz, Kur'an, Tevrat dediğimiz şekliyle belki hitap ediyor, vahy ediyor, ama bir de gayrimetlu var. Vahyi gayrimetlu, tilavet edilmeyen. Cebrail aleyhisselam geliyor mesela, diyor ki ya Resulallah Rabbinin selamı var diyor, ya da diyor ki Hazreti Ebu Bekir Rabbinin selamı var diyor. Bunlar özel muhabbetler. İmanı coşturan, Kur'an'a girmeyen gayrimetlu vahiyler, veya arıya vahyetmesi, veya Hazreti Musa'nın annesine vahyettik diyor, onu al götür şöyle şöyle, o süreci anlatan ayetler. Dolayısıyla buralarda normal insanla konuşacaksa eğer Allahu Teala, aracı semboller veya ne bileyim yine yaratılmış ayrı formattaki, insana yakın bir formatla yaratılmış sonuçta meleği görevlendirebilir. Sekinet meleğini kalbine koyup o üflemiş olabilir. O yani belki çok inşallah düzgün olur. Hani melek orada ona telkin yapıyor farkında olmadan. Şeytanınkine vesvese diyoruz, meleğinkine de olumlu düşünelim, telkin veriyor. Sakin ol, rahat ol. Yani ben yanındayım gibi. Yani ben Hazreti Ali'nin sözünden bunu anlıyorum. Yine ağırbaşlılık, sükunet, kalp huzuru, bu şekilde kavramları neye göre dayandırıyoruz? Meraklısı, ilgilisi ya da akademik mantıkla düşünenler için İbn Manzur'un Lisanül Arab'ı bakılabilir. Akademik camiada bu konuda yazılar var, araştırmalar var. Bunlar özel olarak, tez olarak da yapılmış, felah kavramı, sekine kavramı, itminan kavramı. YÖKTEZ'den araştırılarak daha geniş bakılabilir.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Aslında programa başlarken sanki böyle, evet, konunun derinliğini fark ediyoruz ama kendi kendine de açıyor. İşte huzur diyoruz, bir şey daha açıyor, bir kapı daha açıyoruz. İçsel huzur diyoruz, oradan bir pencere daha açılıyor.
0: Ama huzurlu bir program oluyor gibi geliyor.
1: O huzuru hissediyoruz hocam. Başka bir programda devam edelim ama bugünlük bu programlık bir ara vermiş olalım. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: Vermiş
0: teşekkür
1: olduğunuz
0: ederim.
1: bu güzel bilgiler için huzur dolu, mutluluk dolu, sekine dolu bir program oldu. Çok teşekkür ediyoruz
0: ben
1: hocam.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Allah huzurumuzu daim etsin.
1: Evet sevgili dinleyenler, doçent doktor Ahmet Canan Karakaş'la beraberdik. Mutluluk ve huzur üzerine konuştuk ve bu konuşmalar bir seri olarak

0: Devam edecek bu konuyu biraz daha işleyeceğiz. Biraz daha kavramlar üzerine konuştuk ki ileride anlatılanları biraz daha yerli yerine oturtabilelim. O bilgileri herhangi bir yere savurmayalım da ilgili yerine, ilgili rafına koyalım diye kavramlarla, tanımlarla başlamış olduk. Bizi dinlediğiniz için, kulak verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hepinize huzurlu günler diliyoruz efendim. Hoşça kalın.
1: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da İçteki Huzur programı sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Sevgili dinleyenler, Şeyh Şamil Kafkasya'da göstermiş olduğu mücadeleden dolayı sadece kendi topraklarında değil, diğer İslam toplumlarında da büyük bir ün ve saygıya nail olmuştur. Kafkasya tarihinin mümtaz bir şahsiyeti olarak günümüze kadar bu özelliğiyle gelmiştir. Düşmanlarında dahi hayranlık ve saygı uyandırmıştır. Gösterdiği olağanüstü kahramanlık ve başarılar sebebiyle rakiplerini bile kendine hayran bırakmıştır. Şeyh Şamil'in hayatı boyunca yol arkadaşları, düşmanları, naipleri, yöneticileri ve ailesiyle mektuplaşmaları olmuştur. Bu mektuplar Kafkasya'daki mücadeleye tanıklık etmiştir. Şamil'in şahsiyetini, dini, kültürel, entelektüel hayatını tanıma bakımından son derece önemli belgelerdir. Şamil'in mektupları dünya tarihinin en etkileyici destanlarından birinin en canlı, en açık ve en gerçek belgeleridir. İnsanların ve milletlerin zihninde hayret verici bir çağın hayret verici eserleri anlamına da gelmektedir. Şamil'in mektuplarından yaşadığı dönemin eğitim durumu hakkında az da olsa fikir sahibi olmaktayız. Arapça yazılmıştır. Ve kendi dili olmayan Arapçayı yazı, ifade ve gramer bakımından eksiksiz denebilecek kadar mükemmel kullanmaktadır.

0: Şami'nin mektuplarına giriş bölümünde genellikle besmele ile başladığını görmekteyiz. Bunu yazdığı muhatabın adı, unvanı ve selam takip etmektedir. Gelişme bölümünde mektubun yazılma gerekçesi açıklanmaktadır. Sonuç bölümünde ise selam ve tarih belirtilmektedir. Şamil her mektubuna selamla başlamış, adını çoğunlukla Şamuil ve ancak birkaç mektubunda Şamil şeklinde yazmıştır. Şamil 1834'ten 1845 yılına kadar kendini yalnızca Allah'ın aciz kulu, Allah'ın inayetine muhtaç, el-katip el-fakir, el-zelil, el-miskin gibi isim ve sıfatlarla nitelemiştir. 1845'te çoğunlukla imam unvanını ve 1845'ten sonra ise bir iki istisna dışında sürekli emir el-müminin unvanını kullanmıştır. O kendini böyle nitelerken muhataplarına gayet samimi, iltifatkar sözlerle hitap etmiştir. Başlangıçta resmi, siyasi bir unvan kullanmak yerine toplumunun sevgi ve beğenisini kazanacak, bir öndere uygun olacak türden unvanlar kullanmıştır. Şamil muhataplarına sevgili kardeşim, faziletli kardeşim ya da gönül dostum, gözümün aydınlığı gibi sıcak, samimi iltifatlarda bulunmuştur. Bazı genç yöneticilerine oğlum hitabında bulunduğu görülmektedir. Bu iltifatlar onun adaletli, alçak gönüllü, samimi, müşfik, merhametli bir karakter yapısına sahip olduğuna işaret etmektedir.
1: Şeyh Şamil.
0: Şamil'in yönetici olarak atadığı kişi de dindarlık, adalet, bilgi ve nüfus sahibi olma, çalışkanlık, cesaret, güvenilirlik ve soy temizliğine sahip olma gibi özellikleri aradığını mektuplarından anlamaktayız. Tabasaran bölgesine atadığı naibin özelliklerini şöyle anlatmaktadır. Muteber, güvendiğimiz, sizin ve bizim yörelerimizde meşhur, alim, fazıl, çok cesur, çalışkan, herkesçe tanınan alim Akuşa Kadısı Muhammed. Şamil'in ve Gazi Muhammed'in öğrenciliklerini köylerinden epeyce uzakta olan Yara'da geçirmiş olmalarından o devirde ilme verilen değerin çok büyük olduğunu anlamaktayız. Şeyh Şamil ilme ve ilim sahibi kişilere son derece saygılıdır. Bir mektubunda cenk meydanına sadece alimler atlarla gelsinler talimatını vermiştir. Şamil Baryatinski'ye Medine'den yazdığı son mektubunda şunları söylemiştir. Kutsal şehir Medine'ye geldiğim günden beri üzücü sayısız hastalıktan dolayı artık yataktan kalkamıyorum. Öyle ki bu fani dünyadan sonsuz dünyaya göçeceğim düşüncesi sürekli olarak kafamda. Bu mektuptan yaklaşık bir ay sonra vefat etmiştir. Şamil en üst yetkilere sahip olmasına rağmen kimseye sormadan kendi başına karar veren biri hiç olmamıştır. Mektuplarda işlerini müşavere, istişareyle yaptığının aşikar delilleri vardır. İşlerini danışarak yapmayı kendine şiar edinmiştir. Şamil, dost, düşman, kendini tanıyan hemen hemen herkes tarafından bir şahsiyet abidesi, zayıflamayan bir irade, cesaret, kahramanlık timsali, karizmatik bir lider olarak kabul edilmektedir. Mektuplarında geçen bazı sözleri şunlardır. Ölüm bizi Allah'ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz. Ölüm Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır. Dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir. Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme, hiçbir zaman kibirlenme, gücün yettikçe dinin tecdidine çalış, niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle. Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğneyle kazımaktan daha zordur.
1: Şeyh Şamil.
0: Hayrın kümelendiği evin anahtarı tevazu, şerrin kümelendiği evin anahtarı ise gururdur. Allah kuvvetlilerin başaramadığını bir zayıfa başartmaya kadirdir. İnsanların en yükseği ve asili Allah'tan en çok korkanıdır. Arkadaşını affet. Affettiğini hatırlatma ve hatırlama. Yüksekteyken küçülmeli, kuvvetliyken insaf etmelisin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

0: Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetin tekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معه
2: بس كده hangi kavmi severse Cenab-ı Hak bu kişiyi muhakkak bu sevdiği kimselerle kılar. Bunlarla haşolur. Yani bu sevdiği kimse iyi, zahid, müttaki, hayalı, namuslu, dindar bir kimse ise bunları seven bahtiyar kişi de her ne kadar bu meziyetler üzerinde bulunmasa dahi yine onlarla haşolunabilir. Bunları sevdiğinden aşık. Onun için bu sevgi pek mühimdir. İnsanın akıbeti, saadeti, selameti de bu sevgiye bağlıdır. Maazallah insan bir de aldanıp dünya ve saltanatlarına imrenip de safaya dalan, ibadet taata mahrum, kötülüklere meyyal, bedbahtları severse işte o zaman da bu kimse saadet yerine felaket, saadet yerine nedamet. Hele şu bizdeki güzelliklere hayran olmamak mümkün mü? Bu göz, kulak, ağız, burun, hele yüzdeki letafet, gözlerin sözlerdeki ahenk, tat cazibeleri, hele hele o akıl, idrak, şuur, bunlar nereden gelip nereye gider? Sonra bir de bu insan denilen mahlukun yaptığı harikalara şaşmamak da mümkün değil. Bu yerden kalkan koskocaman makine bir de içindeki insanla beraber ayak eder gider, buraya bayrak diker, gökyüzünde parçalanır, birleşir. Televizyonlar, radyolar, radarlar, koca koca makineler hep insan kafasından çıkmış hünerler değil mi? Acaba bu kadar kuvvet ve kudreti bu insana kim vermiştir? Bu insan ki bu üstünde yaşadığımız topraktan hasıl olmuştur. Bu topraktan yaratılmıştır. Bugün de yine o topraktan hasıl olduğumuzda hiç şüphe yoktur. Bütün yediklerimiz hep bu topraktan değil mi? İşte o yediğimiz yemekler içimizde bir taraftan kan olup cesedimizi, hayatımızı idame ettirir. Diğer taraftan da insanlık tohumlarını hazırlar. Halbuki bunların hiçbirisinden bizim haberimiz bile yok. Allah-u Teala'nın yarattığı nizam dahilinde her şey yerli yerinde cereyan etmektedir. Bunları daha biraz genişçe düşününce Allah-u Teala'yı bilmek, bulmak, anlamak, sonra ona tam manası teslim olup onu canı başla sevmek, zira böyle bir kuvvet-i kudret-i kamil sahibini sevmemek elden gelmez. Muhakkak Allah'ını sevecek, Allah'ının sevdiklerini de sevecektir. Onun için peygamberini de, sahab-ı kiramı da, ulemasını da sever. Bunları sevmek, Allah-u Teala'yı sevmek gibidir. Namaz kılmak farzdır. Namaz kılmak için abdest almak da farz değil mi? Allah'ı sevmek farzdır. Allah'ın sevdiklerini sevmek, o da farz değil mi? Öyleyse ben Allah'ı severim, başkaları ne oluyor diye onları sevmek de boynumuzun borcudur. Zira hakkı seven mutlaka hakkın emirlerine mutlu ve mutlaka olur. Aksi takdirde sevgisine inanılmaz. Çünkü bütün bilginler der ki seven sevdiğine mutludur. Sevgilisine itaat etmeyen sevgiye kimse inanmaz. Sevgi ihlas ile bir de candan olursa bu sevgiye can kurur. Sevginin tabiatıyla böyle olması lazım.

0: Zira sevdiğimiz Allah-u Teala başka sevgililere benzemez ki. Bizim sevdiğimiz sevgililer hep bizden bir şeyler beklerler, isterler. Vermediğimiz vakitte bizden yüz çevirirler. Halbuki Allah-u Teala bizlere her şeyleri vermekte, isyanlarımız, kabahatlerimiz, günahlarımız ne kadar çok olsa da yine vermekten de geri kalmamaktadır. Böyle lütfu bol, ihsanı bol, kerimi bol, affı mağfireti bol, kusurlarımızı daima örtmekte olan Allah'ı sevmeyeceksin de yekimi seveceksin. İşte bu büyük Allah'ı sevenler ancak onun sevdiğini severler ve sevmediğini de sevmezler. Yani Allah-u Teala kendisini sevenleri sever. Onu sevenler de onun her emrine muhtiri ve munkatır. Namazlarını müntazaman erkanına riayet kılarlar. Oruçlarında hiç de kusur etmezler. Hem de nafile namaz, nafile oruçları da bırakmazlar. Zekatlarını, sadakalarını bol bol verirler. Haçlarını da ihmal etmezler. Hem de Allah'ın mahlukuna karşı çok şefkatli ve merhametlidirler. Kimseyi de incitmezler. Onun için Allah-u Teala da onları sever. Öyleyse sen de onları sev. Ve onları sevenleri de sev. O zaman dünyanda güzel, rahat olur, ahiretin de daha fazla sevgiler olur. Bu sevdiklerine, bu sevdiklerinle beraber olursan, cennet içinde cennet, nimet üstüne nimet, Cenab-ı Hak cümlemizi hakkı seven ve emrine uyan ve buyruğundan dışarıya çıkmayan ve hakkı sevenleri de seven sevgili kullarından etsin. Hakkın sevmediği kimseler ise malum, münafıklar. Müminim deyip de saatten mahrum olan isyankarlar. Emirlerden tutmadıkları gibi yasaklarından da korkup taşmayan haram yiyenler. Öyleyse Allah'ın sevmediğini sevmek elbette hiçbir Müslümana yakışmaz. Onun için İslam dini iki şeyden ibaret demişler. Birisi hükmü fillah, birisi de buğzu fillahdır. Yani sevdiğini Allah için sev, sevmediğini de Allah için sev. İslam'ın yaşamasına, ayakta kalmasına yegane sebep bu muhabbet ve bu buğzudur. Yerine göre kullanmak büyük büyük bir hünerdir demişler. Bu sebepten Cenab-ı Peygamber Efendimiz Allah'ı sevmek, Allah için sevmeyi imanın şartından kılmıştır. Şart olmayınca meşrut da olmaz derler. Bu sevgi olmayınca iman hakiki de olmaz. Dualarında da böyle buyurlar. Allahümme hüsnü hübbek ilah. Ya Rab, beni senin muhabbetinle ve seni sevenleri sevmekle ve senin muhabbetine beni yakın eden şeyi sevmekle beni merzuk eyle. Muhabbetini bana soğuk suyu sevmekten daha sevgili kıl. Malum ya, Arabistan'da bahsus yaz aylarında ki sıcak günlerde soğuk suyun kıymetini ancak uyananlar anlar. Onun için ki soğuk suyun kıymeti pek müstesnadır. Yani hak sevgisi ise insanların sıcakta bayılacağı zamanda imdadını etsen bu soğuk sudan daha evladır. Bu muhabbet insanda kendiliğinden hasıl olamaz. Mutlaka ilmi irfana ve sohbetlere muhtaçtır. Yalnız tefekkür kafi gelmez. Maazallah insan yanlış yollara da sapabilir. Bak Müslümanların 72 fırkaya bölünmesinin sebeplerinden birisi de kendi akıllarıyla hareket etmeleridir. İnsanın aklı bir dereceye kadardır. Bunun ötesine gidemez. Onun için mutlaka muhakkak Peygamberimizin yolundan ve o yolu bizlere gösteren kamil ariflerin sohbetlerine pek muhtaç. Bu sohbetler ki, muhabbetler ki bize Allah'ı tanıtır, bildirir ve ona sevgi ve aşkımızı artırır, bizleri ona ibadete sevk eder. Ve onun azamet, kuvvet ve kudretinden korkup yasaklarından uzak eder. Aşk ve muhabbetten gözlerine uyku girmez. Daima ağlar, acını, zaafını bilerek ağlar diyor. Yani Tezkiretül Evliya'yı oku, aşıkların hallerine vakıf. Ebu Bekir Sıddık Hazretleri de sevgisini beyan etmiş. Cenab-ı Peygamber'in mübarek cemalini, güzel yüzünü seyretmek. Daima ona bakmak. Onun yüzüne bakmak. Dan doymamak. Varını yoğunu bu Resulullah'ın yolunda vermek. Bak büyüklük nasıl oluyor. Öyle kuru laflarla fayda eden her sevginin bir alameti var. Hakkı sevmenin alameti de onun sözlerini dinlemek ve onun gönderdiği peygamberi ve kitabımız olan Kur'an-ı Azimüşşan'ı sevmek ve o sevgiyi bir fiil göstermek. Münakkeh de şöyle der. Dünya ve ahiret bütün hayırların başı Allah'tan korkmak. Tevbe insanlara farzdır. Lakin günahları terk etmek vaciptir. Ebu Talib-ül Mekki Hazretleri Ruhul Kulub adlı kitabının kenarında Hayat-ül Kulub isimdeki eserinde 167. sayfasında şöyle diyor. Her ihsan edeni, her vereni herkes sever. Her ihsan edeni, her vereni herkes sever. Ne kadar severler? Kapılarından ayrılmazlar. Sebebi, yedikleri bir lokma ekmek. Cenab-ı Hak bizlere bilmesiyle neler vermiyor ki? Vücudumuzdaki envai çeşit nimetler, hepsinin daha güzel, bu canım, gözler, kulaklar, akıl, fikir, daha bitirmek mümkün olur mu? Bunun için hem düşünmek hem de ahiret ilimlerine ait kitapları çok okumak, sonra da gönül açan insanlara hakkı tanıtan ilim adamlarını ve meclislerini ve bahsus zikrullah meclislerini arayıp bulmak ve bunlara devam etmek. Yemeği ve yemek öğününü azaltmak. Resulullah'ın ve onun ashabının yolunu tutmak. Bu peygamber ahir zaman her şey emrine amade iken yemez ve açlığını birazcık giderebilmek için mübarek karınlarına taş bağladıklarını bilmeye yoktur zanneder. Kızı Hazreti Fatıma'nın bir gün yaptığı ekmekten babasına da ikram için getirmiş olduğu bir parça ekmek, ekmeğe karşı kızım 3 günden beri ağzıma bir şey koymadığını ifade eden peygamber ahir zaman halini elbette duymuşumdur. Ashab-ı kiramın hali bile hepimize bir ders ibrettir. Hele Ebu Hüreyre'nin hali, hele eksikleri, sıkıntılar. Cenab-ı Hak günümüzün yardımcısı olsun. Bir ekmek meydana gelinceye kadar 366 mahluk ona hizmet eder demişler. Evvela Mikail aleyhisselam, melekler, güneş, yıldızlar, havalar, hayvanlar, ekip biçenler, harmanlar, bir sürü kimseler. Hep bu bir lokma için değil mi? Adamoğluna 2 lokma çık yeter denmiş. Maksat az bir miktarla iktifa etmektir. Çok yemek insanı zikrullah'tan alakalı diyorlar. Bu da en büyük bir şart. Zira dünya fani, ahiret de bakidir. Onun için bir kişinin yiyeceği 2 kişiye kifayet eder denmiş. Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki, muhakkak her şeyin bir kapısı vardır. İbadetin kapısı da oruçtur. Yani açlıkla Allah'a ibadet olunur demektir. Oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız. Kalplerin, gönüllerin sıhhatı ise, uyanıklığı ise hepsinden daha âlâ ve daha ahsen. Cennetin kapısını çalmaya devam edin. Elbette açılacaktır. Cennet kapısını nasıl çalınır demişler. Açlık ve susuzlukla Cenab-ı Hakk'a yalvarmakla olur denmiş. Çünkü tok kimseyi yemeğe davet etseniz gelmez. Gelse de yiyemez. Binaenaleyh metrisine alınan güzel ahlakları da toklukla erişilmez. Ancak açlıkla terbiye nefs olur. Bunun için o büyük zatlar iliştikleri büyük derece ve makamlara hep bu açlık ve susuzlukla erişmişlerdir.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat, sumadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istikkat kesmeden kullarının zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak

0: Dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi. Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Kur'an penceresinden sağduyu. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim, aklı selim olmayı nasıl tarif ediyor? Kalpler nasıl akleder? Akıl nimetinin farkındalığına dair ayet-i kerimelerden örneklerle sağduyulu akıl özel söyleşisi pazar 17.15'te Akra'da.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra dinliyorsunuz.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akremedya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Köşen'in Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki, siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dil ile eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, bültenimizin başında paylaştığımız Profesör Doktor Mahmut Esat Köşen'in baş makalesinin yanı sıra Sağduyulu İttifak Çağrısı ve Mekke'de Tarihi İmza başlıklı bu haberleri Akremedya'nın manşet haberleri arasında ayrıntılarıyla bulabilirsiniz. Yağmur yağdığında Peygamber Efendimiz nasıl dua ederdi? Yağmuru Allah'ın rahmeti ve nimeti olarak karşılayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yağmur yağdığında okunmasını tavsiye ettiği dua ile şiddetli yağışlarda yaptığı dualar yeniden hatırlanıyor. Akremedya internet sitesinde yayınlanan haberde Efendimizin yağmuru rahmet olarak karşıladığı, faydalı ve bereketli olması için dua ettiği rivayetlere yer veriliyor. Allah Teala'nın insanlara bahşettiği büyük nimetlerden olan yağmur, canlıların hayatını sürdürmesi ve yeryüzünün bereketli

0: beslenmesi açısından önemli bir yere sahip. Efendimiz de yağmur yağdığında Allah-u Teala'ya dua eder, yağmurun hayırlı ve faydalı olması için niyazda bulunurdu. Yağmur yağdığında şükreder ve dua ederdi. Yağmur damlalarının üzerine düşmesine izin verirdi. Hadis-i şeriflerde yağmurun Rabbimizin yeni yarattığı bir rahmet olduğunu ifade ederek yağmur damlalarının üzerine düşmesini istediği aktarılırdı. Peygamber Efendimiz yağmur yağdığında Allah'ım faydalı bir yağmur ihsan eyle duasında bulunurdu. Yağışın şiddetlenmesi ve zarar verme ihtimalinin ortaya çıkması durumunda Peygamber Efendimiz şu duayı yapmışlardı. Allah'ım yağmuru üzerimize değil çevremize yağdır. Allah'ım onu tepelere, yüksek yerlere, vadilerin içlerine ve ağaçların yetiştiği yerlere yağdır. Buhari. Haberi Akre Medya'da da bulabilirsiniz. İstanbul'da iki gündür etkili olan şiddetli yağışın etkileri devam ediyor. Önceki gün başlayan ve dün akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplanırken bazı alt geçitleri, evleri ve işyerlerini su bastı. Yağışla birlikte artan sel ve su baskını riski alınması gereken tedbirleri de bir kez daha gündeme getirdi. Sel riskine karşı su tahliye kanallarının ve çatıların kontrol edilmesi, önemli eşyaların yüksek alanlarda muhafaza edilmesi ve uyarıların takip edilmesi gerekiyor. Sel sırasında ise bodrum, alt geçit ve suyla kaplı yollardan uzak durulması, mümkün olduğunca yüksek ve güvenli alanlara çıkılması önem taşıyor. Özellikle hızla akan suların insanları devirebilecek, araçları sürükleyebilecek güce ulaşabildiği belirtiliyor. Bu nedenle araçla sel sularından geçmeye çalışılmaması gerekiyor. Sel sonrasında da tehlike devam edebiliyor. Yetkililer güvenli olduğunu bildirmeden evlere dönülmemesi, elektrik hatlarından uzak durulması ve sel suyuyla temas etmiş gıdaların tüketilmemesi gerekiyor. Sel sularının taşıyabileceği kanalizasyon atıkları ve kimyasal maddeler nedeniyle kirlenen eşyaların dezenfekte edilmesi önem taşıyor. Değerli dinleyenlerimiz, sel öncesinde ve sonrasında nelere dikkat edilmeli haberimizin detaylarına Akre Medya'dan ulaşabilirsiniz. Çocukları telefondan korumak için 7 adım. Çocukların telefon, tablet ve bilgisayarları kontrolsüz kullanması fiziksel ve zihinsel sağlıklarını etkiliyor. Uzmanlar, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek ve ekran kullanımını dengelemek için ebeveynlere 7 öneride bulundu. Buna göre çocukların günlük ekran süresinin sınırlandırılması, yatmadan en az 1 saat önce elektronik cihazların kapatılması, yemek sırasında ekran kullanımına izin verilmemesi tavsiye ediliyor. Çocukların kitap okuma, spor yapma ve açık havada oyun oynama gibi etkinliklere yönlendirilmesi de öneriler arasında. Ayrıca ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte içerik izlemesi ve seçmesi, yaşlarına uygun içerikler belirlemesi, ebeveyn denetimi araçlarından yararlanması önem taşıyor. Uzmanlar, anne babaların kendi telefon kullanımını da azaltarak çocuklarına örnek olması gerektiğine vurguluyor. Ekranlardan yorulan gençler analoğa dönüyor. Dijital ekranların yoğun kullanımından uzaklaşmak isteyen gençler analog teknolojilere ve çevrim dışı hobilere yöneliyor. Filmli fotoğraf makineleri, plaklar ve tuşlu telefonlar genç kuşağın ilgi gösterdiği ürünler arasında. Mayıs ayında Amerika ve Kanada'da 13 ila 39 yaş arasındaki yaklaşık 1500 kişiyle yapılan ankete göre Z kuşağı ve genç Y kuşağının 3'te 2'sine varan bölümü analog teknolojileri kullanıyor. 18 ila 24 yaş grubundakilerin %75'i bu yıl daha analog bir yaşam sürmek ve çevrim dışı hobilere daha fazla zaman ayırmak istediğini söylüyor. Çocuklarda ilaç dozuna dikkat. Çocuklarda ilaçların yanlış dozda veya önerilenden daha sık kullanılması, karaciğer ve böbrek hasarına, hatta hayatı tehdit eden zehirlenmelere yol açabiliyor. Özellikle ateş düşürmek isteyen ebeveynlerin ilaç dozunu kendiliğinden artırması veya ilaçları önerilenden daha sık vermesi ciddi sağlık riskleri oluşturuyor. Parasetamol içeren ilaçların yüksek dozda kullanılması, karaciğerde ağır hasara, ibuprofen içeren ilaçların gereğinden fazla alınması ise böbrek kasarına ve mide bağırsak sorunlarına neden olabiliyor. Uzman doktor Esin Kantekin, çocuklarda vücut sıcaklığının 38 derece ve üzerinde olmasının genel olarak ateş yüksekliği kabul edildiğini belirterek, değerlendirme sırasında yalnızca termometredeki değere değil, çocuğun genel durumuna da dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Ateşli çocuklarda sıvı alımının desteklenmesi, ince ve rahat giysilerin tercih edilmesi, dinlenebileceği sakin bir ortam sağlanması ve oda sıcaklığının dengeli tutulması öneriliyor. Ateş düşürücü ilaçların dozunun çocuğun kilosuna, yaşına ve ilacın içeriğine göre belirlenmesi gerekiyor. İlaçların önerilen doz ve kullanım aralıklarına uygun verilmesi gerekiyor. Ayrıca mutfak kaşığı yerine ilaçla birlikte verilen ölçüm aracının kullanılması da önem taşıyor.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, bugünün hava durumuna göz atalım. 48 il için sarı ve turuncu kollu uyarı paylaşıldı. Meteoroloji yurt genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle birçok şehre dair uyarı mesajları yayınladı. Özellikle Güney Ege kıyıları, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde ve yurdun büyük bölümünde aralıklı sağanak yağışlar var. Yağışları Marmara'nın doğusunda, Doğu Akdeniz'de, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışla birlikte rüzgara dikkat. Pek çok yerde rüzgarın hızı 50 ila 80 km hıza ulaşabiliyor. Bu sebeple sel, su baskını, taşkın, çatı uçması ve ağaç devrilmesine dikkat. Öte yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı riski devam ediyor.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre TEM Otoyolu İstanbul Edirne önünde Gazi Osman Paşa kavşağında, Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu'nda Samsun kavşağı ile Karapürçek kavşakları arasında Zonguldak Devrek Mengen, Tekirdağ Muratlı, Gaziantep Nizip Birecik, Elazığ Malatya güzergahlarında çalışmalar var. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin. Onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Dehaltül cennete, cennete girdim. Tabi biliyorsunuz Peygamber,

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cebrail kendisine alıp da zaman zaman böyle müstesna müşahedelere mazhar olacağı yerleri gezdiriyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok olağanüstü ikramlara mazhar bir kimse. Miraca çıkmıştı. Cenneti, cehennemi, yetikat semayı, sireyi, müntahayı, her şeyleri müşahede etmişti. Zaman zaman da bu müşahedeleri olmuştur, tekerrür etmiştir. İşte böyle bir müşahedesinde olmalı. Cennete girdim diyor, bir de baktım ki feraaytu ala babiha mektuben. Cennetin kapısı üzerinde şöyle yazılmış: Es-sadakatu bi aşeretin. Yani bir kimse cebinden parasını çıkartıp bir sadaka verirse, bir hayır yaparsa, bu on misli mükafatla karşılanır Allah tarafından. Sen sadaka yaptın, ben de sana on misli, yani bir misli değil de tam sadakanın karşılığı kadar değil, ondan on misli fazla bol bir mükafatla Allah onu mükafatlandıracak. Tamam. Ama vel kardu bi semaniyeti aşer. Borç vermek, karz-ı hasen de deniliyor. Bir müminin bir mümine, bir insanın bir insana ödünç vermesi. Bu 18 misli. Yani aşağı yukarı 2 misline yakın. 2 mislinden biraz eksik. Sadakadan daha üstün borç vermek. Fekultu ya Cibril keyfe sareti sadakatü bi aşeretin vel kardu bi semaniyete aşer. Ya Cebrail diye sordum diyor Peygamber Efendimiz. Nasıl oluyor? Böyle sadaka 10 misli mükafatla mükafatlandırılıyorken borç vermek, karz-ı hasen vermek 18 misli mükafatla çok daha fazla miktarda mükafatlandırılıyor. Bu neden diye sordum diyor. Buyurmuş ki Cebrail aleyhisselam cevap vermek üzere: لِيَنَّ صَدَقَةَ تَقَعُ فِي يَدِ الْغَن۪يِّ وَالْفَقِرِ. Çünkü sadaka, verdiğin adamı bilmiyorsundur, acımışsındır haline, verirsin, varlıklı insanın da, fakir insanın da eline düşer. Yani bazı fakirler var ki dilene dilene, sadaka toplaya toplaya, normal bir insandan daha varlıklı oluyor, zengin duruma düşüyor ama hala artık hırs oluyor, içinde toplama hırsı oluyor, hala topluyor, doymuyor. Halbuki öyle olmaması lazım. Ben bir hatıramı bu arada nakledeyim, sohbet olduğu için. Hiç unutmuyorum. Medine-i Münevvere'de kenarda Afrikalı zayıf bir kadıncağız oturmuştu sokağın kenarında. Birisi ona sadaka vermeye kalkıştı. Buyur dedi. Acıdı haline, zavallı sokağın kenarına oturmuş. Tabii sokağın kenarına da oturunca sadaka kabul eden bir insan diye düşündü. Normal o şekilde oluyor. Sadaka vermeye kalktı o kimseye. O kadıncağız, hiç unutmuyorum, teşekkür ederim dedi. Ben dedi bugünkü ihtiyacım kadar aldım, almıyorum dedi. Sağ olun dedi. Hayret ettim ben, yani Allah'ın ne kulları var. Tabii Medine'ye de ümmiyetle böyle mübarek kullar toplanıyor. Fakir dersin, sen kıymetini bilmezsin. Gözünde küçük görürsün ama bakarsın Allah'ın evliyasıdır. Yani Allah onun o fakirliği içinde güzel kulluğundan dolayı derecesini çok yükseltmiş olabilir. Nitekim o Afrikalıların Medine'den çıkartılmasını istemiş diye de rivayet ediyorlar. Valilerden bir tanesi, Medine valisi, nedir ya bunlar, bizim şehrin görünümünü bozuyor. Bunların hepsini derleyeyim, toparlayayım, şehirden çıkartayım diye bir karar vermiş. Gece rüyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görmüş, onlara dokunma diye. Peygamber Efendimiz rüyada bile, asırlarca sonra bile, yani fukarayı koruyor. Tabii Medine'nin fukarası da demek ki aşıkı sadık Peygamber Efendimiz'i seven kimseler oluyor. Evet, hadisi şerifimize dönelim. Sadaka verirsin, kime gitti bilmiyorsun. Tanımıyorsun ki adamın kimlik muayenesi yapacak durumda değilsin ki. Efendim nüfus sayım memuru gibi elinde kağıt kalem, anan kim, baban kim, memleketin ne, efendim gelirin ne vesaire diyecek durumu yok. Sadakayı verir geçersin, zengine de düşer, fakire de düşer. Ama karz-ı hasen, borç vermek, mutlaka ona muhtaç olan insanın eline düşecek. Çünkü adam zengin ama muhtaç ki borç alıyor, gerçekten muhtaç olduğu garantili. Tabii burada sevgili dinleyiciler, ben bir şey daha görüyorum. İslam'ın tabii ahkamını bir kere biz tereddütsüz kabul ederiz. Kur'an-ı Kerim böyle buyurmuş, başımızın üstünde, başımızın tacıdır. Peygamber Efendimiz şöyle işaret eylemiş:
Hay hay.

taş üstüne. Tabii Efendimiz nasıl işaret ettiyse öyledir. Bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki sadaka vermekten karz-ı hasen vermek daha sevaplı. Birisi 10, birisi 18 misli sevaplı. Tabii burada bir şey daha var. İslam'da kardeşliğe önem veriyor İslam dini. Kardeşler arasındaki muhabbetin artması, ilerlemesi de daha önemli. Tabii insan tanımadığı bir kimseye şey vermez, borç vermez. Tanıdığı bir kimseye borç verir. Muhabbet ziyadeleşir. Muhabbetin ziyadeleşmesi de önemli. Muhabbetin ziyadeleşmesi için kardeşin kardeşi çağırıp ziyafet vermesi, evine davet etmesi, buyur efendim yemeğe beraber yiyelim, İşte buyur bu akşam çorbayı beraber içelim filan. Bunlar tabii muhabbeti artıran şeyler olduğu için çok sevap. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye gittiği zaman vaaz verirken, ilk konuşmalarını yaparken böyle buyurmuş yani. İşte tanıdığınıza tanımadığınıza selam verin. İslam'ın bu özelliği de var. Tanımadığı kimseye de bakar, tanımıyor ama Müslüman bir kimse belli, Allah efendim selamet versin giyiminden, kuşamından. Eskiden zaten gayrimüslimler belli oluyordu. Zaten şeyler efendim tavrıyla, haliyle belli. Bir de manevi alameti var. Hani Fetih suresinin sonundaki ayet-i kerimede hatırlarsınız. Simahum fi vücuhihim min eseri sücudu. Bu çok heyecanlandırıyor bu ifade beni. Bizim ümmetimizi, yani ümmeti Muhammed'i, ahir zaman ümmeti olan, ahir zaman peygamberinin ümmeti olan ümmeti Muhammed'i eski kitaplar methetmiş. Eski peygamberler ümmetlerine övmüşler. Ahir zamanda öyle bir ümmet gelecek ki, öyle bir peygamberi zişan gelecek ki, onun ümmeti öyle güzel olacak ki diye bildirmişler, methetmişler. O methi anlatıyor bu ayeti kerime. Bu ümmeti Muhammed'in nedir alametleri? Simahum fi vücuhihim min eseri sücud. Yüzlerinde, secde izlerinden alametleri vardır bu mübareklerin. Yani manevi bakımdan yüzlerinde nuraniyet vardır. Secdeli, rükûlu, namazlı, niyazlı, abid, zahid, Allah'ın has kulları olduğundan yüzlerinde alametleri vardır. Tabii bu maddi alamet de olabilir. Çok secde etmekten insanların alnı nasır bağlarmış eskiden. Böyle kararırmış, belli olurmuş. Bak adamcağızın secde ede ede, hani insan çalıştığı zaman eli nasır tutuyor. Secde ede ede de alnı nasır tutarmış secdeden dolayı. İşte bildiğine bilmediğine selam vermeyi tavsiye etmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir Medine'ye geldiği zaman. Tanıdığınıza tanımadığınıza herkese selam verin. Tanışmak, konuşmayı konuşmak efendim dost olmayı gerektirir. Muhabbet artar diye selam vermenin sevabı var. Efendim başka bir de yemek yedirmeyi tavsiye etmiş. Yani birbirinize yemek yedirin. Tabii bu iki sebepten oluyor. Bir, zenginler var. Zenginlik içinde yaşıyorlar. Öbür tarafta fakirler var. Gece gündüz aç kıvranıyorlar. Karınları efendim bir lokma görmemiş. Aç kıvranıyorlar. Yani zengin ötekisini yedirsin, doyursun. Böylece bir yani insanlık vazifesi yapılmış olsun. Tabii zenginin zengini, yani varlıklı olduğu halde, muhtaç olmadığı halde bir kardeşi davet etmesinde gene sevabı var. Çünkü orada da muhabbet artıyor. İşte bu sözlerden hadis-i şerife geri dönmek istiyorum. Tabi karz-ı hasen verdiği zaman kardeşin kardeşle olan muhabbetini arttıracak bir jest oluyor bu. Hay Allah razı olsun, bu kardeşim benim sıkıntılı zamanımda bana borç verdi de o sıkıntımı atlattım diye memnun oluyor, muhabbet artıyor. Ben aksini de hatırlıyorum. Ankara'da bir kardeşimiz fabrika kuruyormuştu. Efendim sağdan istemiş, param yok. Soldan istemiş, param yok. Yani sağ sol dediğim şu arkadaştan, bu arkadaştan, etrafında tanıdığı kimlerden istediyse herkes param yok demiş. Halbuki var ama işte bu devirde para vermek de istemiyor insanlar. Borç vermek istemiyor. İki sebepten istemiyor. Bir, borç veriyor. Ondan sonra yalvara yakara borç olan kimse borcunu vermekte bu sefer seni yalvarttırıyor. Vermem diyor. Geciktiriyor. Yok diyor. Halbuki var. Efendim senin paranla otomobil alıyor, efendim işini götürüyor, keyfine bakıyor ama senin paranı vermiyor. Bir, bu durumdan dolayı hani sütten ağzı yanınca insan yoğurdu üfleyerek yermiş. Yani birkaç defa borç veren pişman oluyor, bir daha vermek istemiyor. İkinci bir sebep daha var. Efendim enflasyon dolayısıyla bir adam bir adama efendim 1 milyon lira para verdiyse bu sene, efendim veya 10 milyon diyelim, şöyle bir hatırlayalım.

0: koca bir para olsun. 10 milyon lira para vermişse bir sene sonra 10 milyonu getirip verdiği zaman 5 milyon vermiş gibi oluyor. Belki daha az vermiş gibi oluyor. Tabii herkes bunu hesap ediyor. Yani iyi tamam bu kardeşime 5 milyon vereyim ama neden vereyim? Hani benim de ihtiyacım varken niçin ben bunu vereyim? Çünkü enflasyondan dolayı 5 milyon değerine düşüyor. Ben bununla altın alsaydım veya efendim mal alsaydım efendim şu kadar alacaktım. Şimdi onun yarısı kadar alacağım. Enflasyondan dolayı paranın alım gücü düştü filan diye hesap yapıyor herkes. Ondan borç vermek istemiyor. Bir üçüncü sebebi ekleyebiliriz. Böyle iktisatçılar filan tabii bunu da bilirler. Şimdi bu devirde paranın kullanımından elde edilen faydalar, menfaatler arttı. Yani parası olan bir insan onu kullanıyor, eviriyor, çeviriyor. 40 türlü çevirip evirdikten sonra bir kar elde ediyor. Yeter ki elinde para olsun. Para başlı başına bir kuvvet oluyor. O bakımdan da kimse parasını tutup da böyle evrilip çevrilmeyen, efendim rant kar getirmeyen bir şeye vermek istemiyor. Birkaç sebepten tabii bu karza asen meselesi bu devirde biraz zayıflamış ama bazen de insanın büyük ihtiyaçları olabiliyor. Ben kendi hayatımdan hatırlıyorum. Çocuklarımı evlendirecektim. Kimseden de bir şey istemek istemiyorum. Yani böyle kendi yağımla kavrulayım falan diye. Ama tabii düğün masrafı, yorgan alacaksın, bilmem ne alacaksın, çeyiz alacaksın falan derken paralar bitiveriyor. İnsan bir kuruşu hesaplayacak duruma geliyor. Eyvah, akşam ne yiyeceğim diye düşünme durumuna geliyor. Tabii o sıkışık durumlardan dolayı paraya da ihtiyaç olabiliyor. Bence şey olabilir, borç veren kimse diyebilir ki kardeşim veya borç alan kimse daha asil bir jest olarak kardeşim ben bu kadar altın almış oluyorum senden falan diyebilir. O kadar altın vereceğim diyebilir. Yani o tarzda biraz bu enflasyonun tesiri engellenebilir. Sevabı çok. Karz-ı hasen vermenin bu konularda da gayretli olup karz-ı hasen verip sevaplarınızı arttırmaya gayret ediniz. İbadet ve taatle Allah'ın yolunda ömrünüzü geçirin ki Allah Teala Hazretleri sizi sevsin. Sizleri ve bizleri sevdiklerimizle, evlatlarımızla beraber efendim rahmetine gark eylesin, mazhar eylesin, lütfuna, ihsanına erdirsin. İki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin. Allah-u Teala Hazretleri gönüllerinizin muratlarını, taleplerinizi, dileklerinizi ihsan eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicilerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcama karşılığında sevap kazanırsın.

0: Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.
1: 90 Saniyede Edebiyat.
2: Dibace. Klasik edebiyatımızda bir eser sadece bir metin yığını değil, belirli bir nizamla inşa edilmiş bir yapıdır. Bu yapının en görkemli kapısı ise dibacedir. Farsça diba, yani ipekli süslü kumaş kökünden gelen bu terim, bir kitabın sadece başlangıcını değil, onun en kıymetli yüzünü temsil eder. Bugün ön söz diyerek hızlıca geçtiğimiz o ilk sayfalar, eski edebiyatımızda eserin ruhunu ve yazarın zihin haritasını barındıran muazzam birer manifesto niteliğindedir. Bir dibaceyi okuduğunuzda yazarın sadece kalemini değil, o eseri hangi dünya görüşüyle yazdığını da görürsünüz. Genellikle Allah'a hamd ve peygambere selamla başlayan bu metinler, ardından gelen sebeb-i telif bölümüyle asıl meseleye odaklanır. Bu eser neden yazıldı? Şair burada eserinin varlık nedenini açıklar. Bazen bir dostun ricasını, bazen de sanatsal bir kaygıyı dile getirir. Özellikle divanların başındaki dibaceler, şairin kendi sanat felsefesini, yani şiir nedir ve nasıl yazılmalıdır sorusuna verdiği akademik cevapları da içerir. Fuzuli'nin divanının dibacesinde dile getirdiği ilimsiz şiir, temelsiz duvar gibidir tespiti, edebiyatın sadece ilhamdan ibaret olmadığını, bilimsel bir temele dayanması gerektiğini vurgulayan kuramsal bir ilkedir. İncelemeler dibacenin sadece edebi değil, tefsirden fıkha kadar geniş bir sahada eserin metodolojisini belirleyen bir yol haritası olduğunu kanıtlar. Tanzimat sonrasında bu köklü kavram yerini ifadeyi mahsusa, mukaddime, takdim ve

0: veya sunuş gibi farklı isimlere bıraksa da işlevi hep aynı kalmıştır. Dibace, okuru metnin derinliklerine hazırlayan bir eşiktir. Bir esere dibacesini anlamadan girmek, pusulasız bir yolculuğa çıkmaya benzer. Çünkü dibace, kitabın sadece girişi değil, o kitabın neyi hedeflediğini ve yazarın ustalığını ilan ettiği en rafine aynadır.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

0: Ölüm Müslüman olmayan için bir azap, bir ıstıraptır. Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır.
1: Şeyh Şamil.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Ya Aziz, Ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halik, ya Halik, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım.

Allah'ım, çıkışın ve girişin hayrını senden isterim. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Rabbimiz Allah'a güvendik.

Fatih Sultan Mehmet ve kurduğu medreseler. Osmanlı padişahlarının yedincisi İstanbul'un fatihi olup Sultan II. Murat Han'ın oğludur. 29 Mart 1432 Pazar günü Edirne'de dünyaya geldi. Annesi Candaroğulları ailesinden Hatice Alime Hüma Hatun'dur. Küçük yaşta tahsiline ve yetişmesine çok ehemmiyet verilen Şehzade Mehmet, devrin en mümtaz alimlerinden ilim öğrendi. İlk hocası Molla Yegan'dı. Meşhur din ve fen alimi olup zahiri ve batini ilimlerde mütehassıs Akşemseddin Hazretleri Şehzade'nin her şeyiyle bizzat ilgilendi. 12 yaşına gelince devlet idaresini öğrenmesi için Edirne'den Manisa'ya vali olarak gönderildi. Devrin en büyük ulemalarından birisiydi ve 7 yabancı dil biliyordu. İstanbul, Fatih Sultan Mehmet zamanında bir ilim ve sanat merkezi haline gelmiş, Fatih medreseleri, klasik Osmanlı medreselerinin temelini oluşturmuştur. Bilime büyük önem veren Fatih Sultan Mehmet, yabancı ülkelerdeki büyük bilginleri İstanbul'a getirdi. Eşsiz bir komutan ve idareciydi. 1481 yılına kadar 30 yıl kadar hükümdarlık yaptı ve ordunun başında bizzat 25 sefere katıldı. Azim ve irade sahibiydi, temkinli ve verdiği kararları kesinlikle uygulayan bir kişiliği vardı. Devlet yönetiminde oldukça sertti. Savaşlarda çok cesur olur, bozgunu önlemek için ileri atılarak askerleri savaşa teşvik ederdi. Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı açan Cihan İmparatoru Fatih Sultan Mehmet, 3 Mayıs 1481 günü ordusu ile Mısır Memlük Devleti üzerine sefere giderken rahatsızlandı. Nikris yani gut hastalığına yenik düşerek vefat etti ve Fatih Camii'nin yanında Fatih Türbesi'ne defnedildi. Bir rivayete göre de Fatih Sultan Mehmet'in özel doktoru Yakup Paşa isminde bir Yahudi dönmesi tarafından zehirlenerek öldüğü rivayet edilmektedir. Fatih hayatı boyunca ilme ve alimlere çok değer vermiştir. Sarayı her türlü ilmi tartışmaların yapıldığı bir akademi halindeydi. Toplantılara çok defa Reisul Ulema sıfatıyla Molla Hüsrev başkanlık ederdi. Bazı toplantılara başında ulema sarığı, sırtında da alimlere mahsus kıyafet olduğu halde kendisinin de iştirak ettiği tarihçiler tarafından anlatılır. Fatih ayrıca İstanbul'a doğulu ve batılı alimleri davet eder, bu hususta hiçbir fedakarlıktan çekinmezdi. Nitekim 15. yüzyılın en büyük astronom ve matematikçisi olan büyük alim Ali Kuşçu'yu İstanbul'a davet etmiş ve kendisini günde 200 akçe maaşla Ayasofya Medresesi'nde vazifelendirmişti. Bu arada batılı bilginlerden filozof Amirutzes ile İtalyan arkeoloğu Ancona Alı Siriakus davet edilenler arasındadır. Fatih'ten sonra Fatih'in emriyle İstanbul'da iki üniversite kurulur. Bunlar Ayasofya ve Zeyrek medreseleridir. Büyük heyecan ve gayretlerle eğitime devam eden bu iki medreseden de değerli ilim adamları yetişmiştir. Fatih'in İstanbul'da kurduğu üçüncü büyük ilim ve kültür yuvası da Fatih medreseleridir. Sahn-ı Seman veya Medrese-i Semaniye diye de bilinen bu yüksek mektep, Fatih Camii'nin etrafında inşa edilen 8 fakülteden ibaretti. İçlerinde fen fakültesi ile tıp fakültesi de vardı. Fatih medreselerinin etrafında talebeler ve öğretim üyeleri için kütüphane, 70 yataklı bir darüşşifa yani hastane, gurbetten gelen alimlerin ve yolcuların barınması ve beslenmesi için de bir kalenderhane yani misafirhane de darüşşifadan iyi olup da çıkan fakat bünyesi zayıf düşen hastaların bakılması için de bir tabhane inşa edilmiştir. Külliyede bir de akıl hastaları için Darul Meccanin yani akıl hastanesi vardır. Fatih Hastanesi'nde bütün hastalıkların tedavisi ve ilaçları ücretsiz karşılanmaktaydı. Gerçekten Osmanlı İmparatorluğu 15. yüzyılda teknikte olduğu gibi tıp ilminde de akıllara durgunluk verecek bir seviyeye ulaşmıştı.
bunu muasır hiçbir Avrupa ülkesinde göremediğimiz tıp akademisi daha iyi ispatlar. Fatih'in kurduğu bu akademide devrin önde gelen 7 bilgini vazife görüyor.

olurdu. Akademinin başkanlığına ayda 2000 akçe maaşla Ahmet Kudbettin getirilmişti. Halbuki o tarihlerde Avrupa ülkelerinde değil bir tıp akademisi, hastanelerde hekim bile yoktu. Hele bir preventoryum olarak vazife yapan tabhanelerde, bugünkü darül acezelere benzer fonksiyonu olan kalenderhaneler gibi hayır müesseseleri o çağlar Avrupa'sında birer meçhuldü. 1929 yılında Topkapı Sarayı'ndaki bu kütüphanelerde incelemeler yapan Alman Profesör Adolf Deichmann, Latince, Yunanca, İtalyanca ile diğer yabancı dillerde yazılı 587 eser tespit etmiştir. Bu kütüphane karşısında heyecanlanan ve duygulanan Deichmann, Fatih'e duyduğu hayranlığını şöyle ifade eder. Dünya tarihinde bir dönüm noktası meydana getirmiş, doğu ve batının kapısında durmuş, her iki alemin kültürünü nefsinde toplamış bir insandı.

0: mucit, bir icat. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bedenin yorgunluğu dinlenerek düzelirken psikolojik yorgunluk ancak fiziksel hareketlilikle iyileşebilir. Şimdi neler yapılabilir? Bir yürüyüş. Aslında gündelik hayatımıza yürüyüşü oturtmak, hem işler birikirken ya da hayat üstümüze gelirken hem de gelmediği zaman da bize faydalı olan bir şey. Çünkü aslında işleyen demir paslanmaz, ışıldar. Atasözü aslında bize vermek istediği şey bu. Hareket et. Sen durursan her şey durur. Sen hareket edersen her şey hareket eder. Şimdi bir yürüyeceğiz. Şimdi bunu nereden, niye söylüyoruz? Yani böyle kendimiz mi uyduruyoruz? Hayır. Yapılan akademik araştırmalar bunu gösteriyor. Klinik anlamda depresyonda olan hastalarda bile günlük yürüyüş yapıyor olmak fayda veriyor. Yani nasıl bir fayda veriyor? Depresif belirtileri azaltıyor. Harvard'da yapılan çalışmalar şunu gösteriyor bize. İşte üçe bölüyorlar grubu, depresif grubu. Birinci grup işte yürüyüş veriyorlar. İkinci gruba bilişsel bir yöntem veriyorlar. Üçüncü gruba hiçbir şey vermiyorlar. Kontrol grubu. Birinci grup depresif belirtilerin en azaldığı grup oluyor. Yani yürüyüş grubu. Burada şey yok, süre yok. Yani onların araştırmasında en azından bir süre yok. Benim klinik anlamda gözlemlediğim, elde ettiğim veri ve benim tavsiye ettiğim minimum yarım saat 40 dakika günlük bir yürüyüş yapmak. Mümkünse 10 bin adım, hem işte diyetisyenlerin, fizyoterapistlerin önerdiği hem de bizim de aslında önerdiğimiz günlük neredeyse bir 10 bin adımı tamamlamak fayda veriyor. Yarım saat, niye böyle bir yarım saat söylüyorum? Çünkü yarım saatten sonra artık terlemeye başlıyoruz. Kalori yakmaya başlıyoruz. Terledikçe, çünkü diğer çalışmalar şunu gösteriyor. Terleyecek kadar spor yapmak vücutta dopamin, endorfin gibi mutluluk hormonları salgılatıyor. Bu da benim daha iyi hissetmeme sebep oluyor. Ki bu oran çikolatadan aldığımız oranla aynı. Yürüyüş yaparsam hem çikolatadan aldığım oranda dopamin alacağım, endorfin alacağım, hem de kilo vereceğim. Zayıflayacağım ya da kilo almayacağım en kötü ihtimalle. O yüzden yürüyüş yapmak bu kadar kıymetli bizim için.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Aklımızı kullanarak Müslüman olacağız. Çok derin derin düşüneceğiz. Çünkü şuursuz ibadet kalabalığının kıymeti yok. Şuurlu hareketin çok kıymeti var. Şuurlu hareket eden, düşünen, ince, hassas insanlar, dinin hassas noktalarını bilip de ona riayet eden, zeki Müslümanlar kazanacak. Anlayamayanlar yanılacak ama bu yanılgının cezası korkunç. Orada pişman olacaklar ama oradaki pişmanlık fayda vermeyecek. Onun için diyorum ki siz aziz ve sevgili dinleyicilerime, dini lütfen ciddiye alın. Din bir garnitür değildir. Yani şöyle bir aksesuar değildir. Olsa da olur, olmasa da olur. Hayır. Din hayat özüdür, esasıdır, amacıdır, gayesidir. Ahiret saadetini elde etmenin anahtarıdır, yoludur, vasıtasıdır. Dine önem vermezseniz dünyanız, ahiretiniz mahvolur. Ahiret mahvolması demek ebedi hayatın mahvolması. Dini ciddiye almak lazım. Dine ciddi olarak eğilmek lazım. Dini doğru öğrenmek lazım.
0: Dostça bir tavsiye. Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

eriyecek cismaniyet, ruhaniyet içinde. Tuttuğunu koparan vardı ya hani, hazırlanacak ruh olup uçmaya, süzülmeye başlayan.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: sana kitabı, Kur'an'ı indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, açık ve kesin ayetlerdir ki onlar kitabın anası, temelidir. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. İşte kalplerinde eğiklik olanlar, fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre yorum yapmak isteyerek onun müteşabih olanlarına uyarlar. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunu aklı selim sahiplerinden başkası düşünemez. Güneşi bir ışık, ayı da aydınlık bir nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya menziller düzenleyip koyan O'dur. Allah bunları tesadüfen değil, ancak gerçek bir ölçü ile faydası için yaratmıştır. O, bilen bir kavim için ayetlerini geniş geniş açıklar. Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat o önceki ilahi kitapların da aslını tasdik eder ve levh-i mahfuzda yazılmış kitabı açıklar. Onda asla şüphe yoktur. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı.

0: Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız.
2: Cerba ve Ezru halkı temsilcilerinin Tebük'e gelip Peygamberimiz Aleyhisselam'la sulh yapmaları. Cerba, Ezru kariyelerinden olup, Şam toprağında Belka'da, Umman'ın Hicaz tarafında Serat dağları yakınındadır. Ezru da Şam tarafında Serat'a bağlı Belka nahiyelerindendir. Ezru'la Cerba arası bir milden biraz fazladır. Cerba ve Ezru halkı da Makna halkı gibi Yahudiydiler. Eyle hükümdarı Yuhanna ile birlikte Cerba ve Ezru halkı temsilcileri de Tebük'e Peygamberimiz Aleyhisselam'la görüşmeye gelip cizye vermek üzere sulh yaptılar. Peygamberimiz Aleyhisselam Yuhanna bin Rube için yazdırdığı yazıda şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Allah'tan ve Allah'ın Resulü Peygamber Muhammed'den Yuhanna bin Rube'ye karada ve denizde Eyle halkı için bir eman, güvencedir. Onlara Allah'ın ahdi ve Peygamber Muhammed'in ahdi vardır. Onlarla beraber olan Şam halkı, Yemen halkı ve Bahreyn halkı içinde bu ahitler vardır. Onlardan kim bir hadise çıkarırsa, onun malı araya girip kurtaramaz. O zaman onun malı da insanlara helal olur. Karada veya denizde, insanları içmek istedikleri bir sudan, geçmek istedikleri bir yoldan men etmeleri de kendilerine helal olmaz. Bu yazıyı Resulullah'ın izniyle Cüheym bin Salt ve Şurahbil bin Hasene yazdı. Peygamberimiz Aleyhisselam, Cerba ve Ezru halkıyla yapılan musalaha için yazdırdığı müşterek yazıda da şöyle buyurdu. Bu, Muhammed peygamber tarafından Cerba ve Ezru halkı için yazdırılan yazıdır. Onlar, Allah'ın emanıyla ve Muhammed'in emanıyla güvencededir. Kendileri her yıl Recep ayında halis altından 100 dinar ödemekle mükelleftirler. Allah onlardan bu mükellefiyetleri hakkında ahd almıştır. Müslümanlardan ve özellikle üzerlerine korku çöktüğü sırada korkuya kapılarak veya korkutularak kendilerine sığınmak zorunda kalacak olanlara, Ezru halkı iyi davranmakla ve Muhammed bu sığınanların Ezru'dan çıkmalarını istediğini kendilerine bildirinceye kadar da onların güvencelerini sağlamakla mükelleftirler. Allah onlardan bu mükellefiyetleri hakkında ahd almıştır. Makna elçilerinin Tebük'e gelip Peygamberimiz Aleyhisselam'la sulh yapmaları. Makna elçileri Tebük'e gelip Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına indiler. Peygamberimiz Aleyhisselam'la görüşüp sulh yaptılar. Maknalılar Yahudi olup deniz sahilinde otururlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam onlara hitaben yazdırdığı yazıda şöyle buyurdu. Sizler selametli olasınız. Bundan sonra derim ki, kariyenize dönen elçileriniz yanımda konuklandılar. Bu yazım size geldiği zaman sizler emniyet ve selamete kavuşacaksınız. Çünkü sizin için Allah'ın ve Resulünün himayesi vardır. Allah'ın Resulü sizin bütün kötülüklerinizi

0: günahlarınızı ve suçlarınızı örtbas etmiştir. Artık siz Allah'ın himayesinde ve Resulünün himayesindesiniz. Size ne zulüm ne de düşmanlık yapılacaktır. Allah'ın Resulü kendisini koruduğu şeylerden sizi de koruyacaktır. Yapılan anlaşma gereğince dokunmuş bezleriniz, aranızda bulunan bütün köleleriniz, atlar, silahlar, Resulullah'ın veya Resulullah'ın elçisinin bağışladığı müstesna olmak üzere Resulullah'a aittir. Bundan başka çıkan hurma mahsulünüzün dörtte birini ve kadınlarınızın dokudukları şeylerin dörtte birini ödemekle de mükellefsiniz. Bundan sonra siz her cizyeden veya mükellefiyetten muaf ve uzak tutulmuş bulunacaksınız. Söz dinler ve itaat ederseniz, Resulullah iyilerinize iyilikte bulunmayı, kötülerinizin suçlarını bağışlamayı üzerine alır. Sonra şu da bilinsin ki, müminlerden, Müslümanlardan her kim makna halkına bir hayır ve iyilik yaparsa, yaptığı hayır ve iyiliği kendisine yapmış olacaktır. Sizin üzerinize ancak kendinizden veya Resulullah'ın ashabından birisi vali tayin edilecektir. Ve selam.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
3: Akra'da Sağduyulu Akıl Özel Söyleşilerinde yeni bir bölüm. Kur'an Penceresinden Sağduyu. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim, aklı selim olmayı nasıl tarif ediyor? Kalpler nasıl akleder? Akıl nimetinin farkındalığına dair ayet-i kerimelerden örneklerle Sağduyulu Akıl Özel Söyleşisi, Pazar 17.15'te Akra'da.

Allah korkusuyla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah katında en üstün olanlar Allah'tan en çok korkanlardır. Ey Allah'ın Resulü! İnsanların en keremlisi, hayırlısı, şereflisi ve değerlisi kimdir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en çok takva sahibi olanlarıdır buyurdu. Helal olan şeyler belli, haram olan şeyler bellidir. Bu ikisinin arasında halkın birçoğunun helal mi, haram mı olduğunu bilmediği şüpheli konular vardır. Şüpheli konulardan sakınanlar dinini ve ırzını korumuş olur. Şüpheli konulardan sakınmayanlarsa gitgide harama dalar. Tıpkı sürüsünü başkasına ait bir arazinin etrafında otlatan çoban gibi ki onun bu araziye girme tehlikesi vardır. Dikkat edin, her padişahın girilmesi yasak bir arazisi vardır. Unutmayın ki Allah'ın yasak arazisi de haram kıldığı şeylerdir. Şunu iyi bilin ki insan vücudunda küçücük bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa bütün vücut iyi olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. İşte bu et parçası kalptir.

Cabir radıyallahu anh'ten buyurmuş ki Peygamber Efendimiz men salla aleyye fi yevmin mi'ete merreten kadallahu lehu mi'ete hacetin seb'ine minha li ahiretihi ve selasine minha li dünyahu. Şimdi bir kimse bana günde 100 defa salatu selam getirirse diyor Peygamber Efendimiz, Allah onun 100 hacetini kaza eder. Hacetini kaza etmek ne demek? 100 ihtiyaç duyduğu işi yapar, bitirir, ona verir demek. İşini görür, 100 işini görür demek. Seb'ine min hali ahireti. Bu 100 işin 70 tanesi ahirete aittir. Ahirette görecek faydasını. Ve selasine min hali dünyahu. 30 tanesi dünyası içindir. Buradan anlıyoruz ki bir insan Peygamber Efendimiz'e 100 salavat getirirse, onun o gün, günde böyle 100 salavat getirirse, o gün Allah dünyaya ait 30 işini efendim ihsan edecek, bitirecek, görecek, verecek. 30 lütfu ilahiye erecek. 70 tanesi de ahirete kalacak. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, Efendimiz'e salatu selamı çokça getirin. Bakın bir salatu selam getirince neler kazanıyor insan. Günde bizim tavsiye ettiğimiz, hatırlattığımız, yapın diye size söylediğimiz, aslında Peygamber Efendimiz işaret buyuruyor. 100 defa salavat getirdiği zaman da ne kadar büyük mazhariyetlere insan nail oluyor. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamı bu ayda çoğaltın.

0: akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allahu Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: İnsan düşünün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşünün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.
3: Akra.

okudukça. Eser Buka. Mutasavvıf şair Niyazi Mısri'nin hayatını ve manevi yolculuğunu roman tadında anlatan Buka eseriyle sizleri baş başa bırakıyoruz.

Değerli okurlar, merhaba. Mehmet artık kendi meşrebini seçmeye başladı. Bir taraftan da ilme merak saldı ve çarelerini araştırmaya başladı. 7. bölüm. Bazen de Mehmet, gözümün önüne yollar geliyor adamım diyordu. Kimsesiz tozlu yollar, sarışın yollar. İşte kaçıp o yollara düşmek istiyorum. Koca memleketin kim bilir kaç bucağında kaç tane bilgin, kaç tane şeyh vardır. İnanır mısın, hepsiyle tanışmak, görüşmek istiyorum. Bana öyle geliyor ki hepsinden alacağım var. Görüyor musun, bir de adamları kendime borçlu çıkarıyorum. İçim yanıyor Kasım. Peki neden bu yangın? Aç açık mıyım ki? Bu doymazlık neden? Kasım da, seni anlayamıyorum galiba. Bu ateş, bu acı.

Acelecilik niye ağam diye soruyordu. O senin sarışın yollar beni ürkütüyor, biliyor musun? Kendi hesabıma ürküyorum. Çünkü ben yerimi buldum. Saraydan başka bir yere kımıldamak istemiyorum. Fakat senin adına cidden endişeliyim. Bir deli tay gibisin. Bence nasıllara kızacağına üzerlerine eğil. İyi düşün. Nasıl bir yerlere gidip ilim tahsil edebilirsin? Bu mektubu derviş ağaya okumayacağına göre daha açık yazayım. Ne istediğini iyi biliyorsan onu yap. Ne baban ne de derviş ağam sana engel olamazlar gibi geliyor bana. Nasıllara, niçillere takılma, yap. Bu mektup elbet koca dervişe okunmadı. Delikanlıdırlar, elbet benden gizlenecek bir şeyler yazmıştır. Delikanlıdırlar diye düşündü. Daha sonraki mektubunda biraz sakinleşmişti Mehmet. Eğer koca dervişin dediği gibi bilgin olursam belki İstanbul'a yerleşirim, seninle sık sık görüşebiliriz diye yazıyordu. Çocuklar 14 yaşına eriştiler. Bu arada Yeniçeri cuntasını damat Recep Paşa vasıtasıyla yöneten Sadrazam Hüsrev Paşa, Erzurum valisi Abaza Paşa'yı ilk muhasarasında yenmiş, Tutsak Paşa'yı 4. Murad'a göndermişti. Murat Han göstermelik birkaç azar sözünden başka Abaza Paşa'yı iyi karşıladı ve onu Bosna Beylerbeyi yaptı. Belli ki ağabeyisi Sultan Osman'ın kan davasını güden bu zorlu paşadan hoşlanmıştı. Hüsrev Paşa pek şiddetli İran savaşlarına komutanlık etti fakat Bağdat'ı Safevilerin elinden alamadı. Bu yüzden azledildi. Yerine Hafız Paşa sadrazam oldu. Ancak bu yeni sadrazam Hüsrev ve Recep Paşaların hoşuna gitmemişti. Bu ikisi genç padişahı korkutup sindirmek istiyorlardı. Yeniçeri baş kaldırdı. Hafız Paşa padişahın gözleri önünde şehit edildi. Ve damat Recep Paşa sadrazam oldu. Diye yazmıştı Kasım, amcam padişahımız o iki murdar herifin kendi arkasından neler yaptıklarını ve neler yapmak istediklerini pek iyi biliyor ve bu pis işi halletmenin zamanını bekliyor, diyor. Neye dayanarak söylediğini bilmiyorum, açıklama yapmadı. Öyle de olmalı. Koca derviş dedi ki, bu 4. Murat Han abe esaslı bir genç olmalı, hem de adam akıllı cesur, kolay değil öyle cuntanın başını öldürtüvermek. Belki o kızanım Abaza Paşa'dan beklediklerimizi yapacak. Yeniçerileri hadlerini bildirip ocağa bir çeki düzen verecek. Muhakkak valide sultana da devletten el çektirip kendisi idareyi ele alacak. Ah Allah'ım, ne büyüksün. Güldür şu Osmanlı'nın yüzünü. Derviş ağam, inşallah dediğin gibi olur. Fakat benim sorunum nedir biliyor musun? Ben Kasım'a dinlediğim bir sohbeti uzun anlattım. Bak o bana ne yazmış. Ben ona İbni Arabi'nin vahdeti vücut fikrini nasıl sistemleştirdiğinden söz ediyorum. O bana Hüsrev Paşa'dan laf açıyor. Sanki bana değil, sana yazıyor. Koca derviş kıkır kıkır güldü. Sarı olan birkaç sohbete katılmıştı da burada. Abi hep uyumuştu. Canım o zaman çocuktuk. Ya şimdi nesiniz? Aman derviş ağam, yakında 15 olacağız. Artık bize çocuk deme. Koca derviş omuz silkti. İsterseniz 25, 35, 55 olun. Abi bilin ki benim nazarımda hep çocuksunuz. Sizi büyütmeyeceğim. Ne yapayım karşımda koca adamları? Lakin sana şunu da söyleyeyim. Sen büyüdükçe daha bir güzelleştin. Yani pek yakışıklı bir delikanlı oldun. Bilmem ki sarı oğlan ne haldedir. Yakışıklılık iltifatı Mehmet'in yüzünü kızartmıştı. Sahiden öyle miydi acaba? Birkaç gün soru aklına takılı kaldı. Sonra unuttu. Günlerde İstanbul'da tütün ateşinden çıkan ve 20 bin evi kül eden bir yangın oldu. Sultan Murat tütün yasağı koydu. İstanbul'da 28 yıldır tütün içiliyordu ve ulema uygun olup olmadığını tartışıp duruyordu. Kahvehaneler askerin buralara gelip politika konuştuğu gerekçesiyle yerle bir edildi. İsteyen evinde kahve içebilecekti fakat tütün evde de yasaklandı. Tütün hakkında ulema tartışması elbet Malatya'ya kadar geldi. Ali Efendi'ye fikri soruldu. Kanaatime göre şeriata aykırı değildir fakat içene zararlıdır dedi. Tütünü çok merak eden ve bir fırsat çıksa da içsem diye düşünen koca derviş fena bozuldu.
Baksana abe, içene zararlıdır dedi şeyhim. Şimdi benim içmem

Olmaz, vah olsun bana. Canım, bir kere iç bak, hiç olmazsa neymiş görürsün, dedi Mehmet. Şeyhim efendimin zararlı dediği şey bir kere değil, yarım kere bile yapılmaz. Şeyhe bu kadar bağlılığı daha Mehmet'in ne kafası ne gönlü alıyordu. Ses çıkarmadı fakat koca dervişe üzüntüsünü unutturmak için çoktandır aklına takılan bir şeyi sordu. Kuzum derviş ağam, bana şu nefis ne menem şeydir anlatsana. Ha, bak anlatayım adamım kıymetlim. Abi biliyorsun, Peygamber Efendimiz Tebük Savaşı'ndan dönerken çevresindekilere küçük savaştan büyük savaşa dönüyoruz demiş. İşte bu büyük savaş nefisle mücadeledir. O nefsiyle mücadele edenin gerçek savaşçı olduğunu da söylemiştir. Bunları sohbetlerden biliyorum. Nefis nedir? Nefis. Nasıl anlatsam ki? Ruh mu desem, ruhuyla bedeniyle insanın kendisi mi desem, her ikisini de iddia eden din bilginleri çıkmıştır. Şeyhime göre ruhuyla bedeniyle insanın kendisidir. İnsanın şu kötü, geçici dünyaya fazla bağlanmasıdır. Öyle bir bağlanma ki maneviyatı tamamıyla terk ettirir. Sen mesela politikayla meşgul olarak öyle mi yapıyorsun? Aslında Mehmet bu soruyu biraz da koca dervişe takılmak, onu azıcık kızdırmak için sormuştu. Fakat o hiç kızmadı. Dedi ki, hayır hayır, abi benim maneviyatım tamdır. Politika sonra gelir, güreş de işimdir. Bunları böyle bil. Mamafih dediğin gibi politikayla meşguliyet, belki nefsimin tam arınamamasındandır. Abi tabii öyledir. Kim oluyorum ben ki nefsimi temizledim diye ortaya çıkayım. Şimdi bütün politikacılar büyük nefis sahibi demek gibi bir şey çıktı bu lafımdan. Onu demek istemedim. Politika da bir meslektir. Nefis sahibi olup olmamak onun politik davranışlarıyla ilgilidir. Ben sadece kendim için konuştum. Ne de olsa hakir bir dervişim ben. Politika neyime? Evet, ne diyordum? İnsanda ona yapışık sanki ikinci bir varlıktır nefs. Eğer onu şımartırsan büyür ve senin ruhunu kemirir. Şeytan gibi bir şey. Belki bir bakıma. Abi şeytan daha ziyade insana vesvese verir. Görüyorsun, nefisle mücadele her kişinin kârı değildir. Her kişinin becerebileceği bir şeydir. Yani o sevgiliye yakınlaşmış, şüpheden ve yalandan kurtulmuş kişiler yapabilir bunu. Önce kolay şeylerden başlayıp zoruna doğru gitmek gerekir belki. Abi iyi bildin adamım, bir de ben ilave edeyim ki bu işin daha kolayı bir ruhi gelişme yoluna girmekle olur. Allah o zaman daha çok yardım eder. Böylece insanın içindeki nefis memleketleri azalır, ruh memleketleri artar. İş benliğini şu dünyanın pisliklerine dalıp gitmekten kurtarmaktır. Mehmet deminden beri kendine ait bir tarif arıyordu. Nihayet buldu. O halde dedi, nefis için şöyle bir tarif yapabilir miyiz? Nefis bütün maddi arzuların toplamıdır. Olur mu? Abi ne güzel söyledin kıymetlim. Evet, nefis baş kaldırdıkça, senin tarifinle maddi arzular çoğaldıkça onların tepesini ezmen lazımdır. Çünkü nefisle savaşacağımıza göre onu önce düşman bilmek gerekir. Sağ ol be derviş ağam, şimdi kafamda daha bir berraklaştı nefsin ne oldu. Sen daha çok sağ ol. Bak örneğin, senin ruhi yanın Kasım'inkinden kuvvetlidir. O nefsine daha düşkündür. Mehmet düşünceli düşünceli gülümsedi. Dedi ki, yani ikimiz bir denge oluşturuyoruz. Onun için mi seviyoruz birbirimizi? Olabilir. Birbirlerinin pek de aynı olanlar ne hikmetse sizin gibi güzel güzel geçinemezler. İlgileriniz değişik. Abi her ikiniz de kendi alakalarınızı ayrı ayrı sürdürüp birbirinizi çok sevmeye devam ediyorsunuz. Abi ne güzel şeydir sevmek kızanım. Sev her insanı, her şeyi, her yaratılanı. Çünkü Allah her şeyi, her insanı sevgisinden yarattı. Her insanı sevemem. Çünkü bir sürüsü beni kızdırmakta. Abi ne demiş Yunus, unuttun mu yoksa? Yaratılanı severim yaratandan ötürü. Ah bir Yunus olabilsem, dedi Mehmet. Bütün hırsını sesine yükleyerek. Sonra bu ses düştü, kırıldı. Bir zamanlar, dedi, daha çocukken sarışın, mavi gözlü bir kız çocuğu görmüştüm. Şimdi düşünüyorum da o kıza tutulmuşum meğer ben. Koca derviş bu mavi gözlü sarışın kızın kim olduğunu hemen anladı. Ama renk vermedi, bir şey belli etmedi.

0: Bırakalım bunları derviş ağam. Şimdi var mısın bir güreşe?
1: Abe varım.
0: Aslında koca dervişin canı güreşmek istemiyordu. Ama Mehmet'in gönül karmaşasını sanki şu anda bir şeyler kırıp dökmek istediğini anlamıştı. Güreştiler. Güreşirken Mehmet hep düşündü. Neden hep maddi güce dayanan bir şeyler yapmak istiyordu? Neden? Neden? Neden?

0: Okudukça programında Emine Işınsu'nun kaleme aldığı Buka eserinden bir bölüm dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.
1: En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

100 elmayla 100 ayvayı topla, çıkar suyunu. Kalmaz ikilik sende, birlik kaplar soyunu. Yoktur bu manalarda sözlerde bölüm bölüm, bir bütünlük içinde saklıdır her bir ölüm. Bir dostun başka dostla bakışması ne hoştur. Mana eteğinden tut, suret inat serkeştir. Görebilmek istersin vahdet hazinesini. İnatçılığı bırak, cefayla kıs sesini. Sen eritmesen bile o inatçı sureti, kulu kölesi olma, eritir merhameti. Onu bu boş gözünle göremezsin, bilesin. Gönül gözüyle baksan tecelliye erersin. Gönül gözü dervişin yırtık hırkasıdır, bil. O hırkadan görünür cümle alemler tekmil. Kainatta tek cevher halindeydik, yayıldık. Önceden başsız idik, bela dedik, ayıldık. Bu alemin ayrımı yok idi o alemde. Birlikti cevherimiz, vardı levh-i kalemde. O güzeller güzeli nur gelince surete, kale burcundan gölge iniverdi cennete. O burçları yıkınız mancınıkla kuvvetle, bilinen birlik olsun, kavuşsunlar vahdete. Ben bu sırrı söyledim amma ki aşikare, akılsızın ayağı kayar, düşer inkare. Birlik sırrın hikmeti, manası çelik kılıç. Kalkanın yoksa eğer, onun önünden sıvış.

Kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erler.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulü'nde sizin için pek güzel bir örnek vardır.

Allah'ım, içimi dışımdan daha hayırlı kıl ve dışımı yararlı kıl. Allah'ım, sapmadan ve saptırmadan mal, aile ve çocuk bakımından insanlara verdiklerinin iyisini isterim.

0: Tefsir Sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in meali ve tefsiri üzerine hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı hem dünyada hem ahirette üzerinize olsun. Cenab-ı Hak ilk icanda sizi sevindirsin, bahtiyar eylesin. Bakara Sure-i Şerifesinin 163. ayet-i kerimesine gelmiş bulunuyoruz. Bu ayet-i kerime ve bundan sonraki 164. ayet-i kerimede onların üzerinde konuşma yapmak istiyorum. Sohbetimi onlarla ilgili efendim tutmak istiyorum bu gece. Önce mübarek metinlerini okuyalım. Bu iki ayet-i kerimenin Bismillahirrahmanirrahim. Ve ilahukum ilahum vahid la ilahe illahu errahmanurrahim. Ya da vasfederek okursak ve ilahukum ilahum vahidul la ilahe illahu verrahmanurrahim. Bu 163. ayet-i kerime. Ondan sonraki de biraz uzunca Bismillahirrahmanirrahim. İnne fi halqis semavati vel ardı ve ihtilafil leyli ven nahari vel fulkilleti tecri fil bahri bima yenfa'un nas ve ma halakallahu ve ma enzelallahu mines semai min ma'in fe ahya bihil arda ba'de mevtiha ve besse fiha min kulli dabbetin ve tasrifir riyahi ve sahabil musakhkhari beyne semai vel ard le ayatil kavmi

Efendim, bu ayet-i kerimenin sebebi nüzulü hakkında buyuruluyor ki Küffar-ı Kureyş, yani Kureyş'in İslam'a karşı olan kafirleri efendim dediler ki ya Muhammed sıf lena rabbeke vensübhü. Ey Muhammed, bize Rabbini vasfeyle. Vensübhü, onun evsafını bize şöyle, metini, evsafını tadadeyle söyle dediler. Bu nesebe yensübü, efendim, sevilenin güzel evsafını saymak manasına, hatta şiirin, kasidenin böyle konuya geçen kısmına da nesip deniliyor bu nesebeden gelme olarak. Yani demiş oluyorlar ki Kureyşliler, anlat bakalım senin Rabbin ne sıfatlara sahiptir ve onu metheyle bakalım, evsafını söyle dediler. Bunun üzerine bu ayet-i kerime ve Kul Huvallahu Ahad suresi, Kul Huvallahu Ahad suresi de, yani İhlas suresi de efendim Allahu Teala Hazretlerinin varlığının, birliğinin ve evsafının neler olduğunu anlatan efendim ayetler. Burada buyuruluyor ki ve ilahukum ilahun vahid. Sizin ilahınız, Rabbiniz, mabudunuz efendim, yani ey insanlar, ilahukum, ey insanlar, bütün insanları, hepsine, bütün zevil okulun bu ayet-i kerimeyi duyup anlayacak şanda ve sıfatta olan herkesin, hepsine yönelik bir hitap, dinlemesi gereken, muhatap olarak efendim kulak vermesi gereken bir hitabı ilahi. Ey insanlar, ey mahlukat, ey yaratıklar, sizin ilahınız ilahun vahidun, bir tek ilahtır. Yani şeriki, naziri, ortağı yoktur. Efendim iki tane değildir. Efendim hayır tanrısı, şer tanrısı, efendim bilmem karanlık tanrısı, aydınlık tanrısı, bunlar hepsi efendim aynı görünüşü başka yönlerden görünce farklı sanmak gibi çarpık düşünceler. Efendim kimisi Allah oğul edindi, Allah'ın oğlu var, Allah'ın oğlu oldu demiş. Efendim kimisi melekler Allah'ın kızlarıdır demişler. Efendim bunların hepsi tabii bu ayeti kerimeyle, İhlas suresiyle yanlışlığı ortaya konulmuş oluyor. Ey insanlar, sizin ilahınız bir tek ilahtır. Yani şeriki, naziri yoktur. Akıl da bunu bulabilir, düşünse efendim 2000 yılı tevhid yılıdır. Bizim de Allahu Teala Hazretlerinin varlığını, birliğini, işte bu ayet-i kerimede belirtilen şeyi, efendim gerçekleri anlatmamız lazım ve biz haklıyız. İlim bizden yana, akıl bizden yana, mantık bizden yana. Efendim ötekilerin yanlışlığı da, mantıksızlıkları da efendim kesin olarak ortada. O halde bir bizim vazife yapmamız kalıyor. Bunun için tabii her türlü imkanları kullanmamız lazım. Bu yanlış inançtaki insanlara ulaşmamız lazım. Bazıları bizim arkadaşlara gelmişler, işte bilmem kendi dinlerine davet etmeye çalışmışlar. Bizim arkadaşlar da demişler ki siz yanlış yapıyorsunuz, bakın yani iyi bir şey yaptım sanıyorsunuz ama yanlış bir şeye çağırıyorsunuz. Asıl siz Allah'ın varlığını, birliğini kabul edin, yeri göğü yaratan Allah'ı kabul edin, böyle yanlış bir şeye bizi çağıracağınıza diye güzel efendim telkinlerde bulunmuşlar. Müslümanların da yani zaten bütün hak dinlerin mensuplarının Müslüman olması lazım. Allah'ın birliğini, varlığını kabul etmesi lazım. Onun için çalışması lazım. Onlara karşı gerçekleri söyleme gayretini, efendim çalışmasını göstermesi lazım. Dini için çalışması lazım. Bu çok önemli bir nokta. Efendim böyle sizin mabudunuz, ilahınız tektir. Yani böyle ikileme, çok tanrı düşünme vesaire. Efendim bunların hepsi yanlış. La ilahe illahu, bu da ilk cümleden sonra hani evet tamam bizim tanrımız birmiş de, bir taneymiş de tamam, ama başka tanrılar olabilir mi? Hayır, başka hiçbir tanrı olmadığını daha kesin bir ifadeyle, hiç başka türlü düşünmeye meydan kalmayacak şekilde ifade edecek bir ikinci cümleyle kuvvetlenmiş oluyor. La ilahe illa.

ondan başka hiçbir ilah yok. Yani Rabbiniz birdir, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Evet, benim Rabbim bir ama benimkinden başka ilahlar var mı gibi bir yanlış düşünceye kaymasın diye onu gayet kesin bir şekilde kuvvetli bir ifadeyle anlatıyor. Kuvvetli ifade ne? La ilahe, hiçbir ilah yok. İlla huve, ancak o var. Ondan başka hiçbir ilah yok. La nafiyetül cins derler Arapçada. Yani o kendisinden sonra gelen cinsten hiç başka bir şeyin olmadığını bildirir. La'dan sonra gelen. La ilahe, yani ilah geliyor la'dan sonra. La ilahe, hiçbir ilah yoktur. Cinsin hepsini reddediyor, olmadığını beyan ediyor. İlla hu, ancak o var. O hepsini nefyettikten sonra olanı açıklıyor. Böylece hepsini temizledikten sonra bir tanesini olduğunu kuvvetli anlatmış oluyor. Arap dilinin güzel ifadesi bu. La ilahe illa hu, ancak o var. Bu tabi la ilahe illa hu, hu damirdir Arapçada, o manasına geliyor. La ilahe illallah da diyoruz biz. Çünkü hu, yani bir olan o Mevlamız Allah'tır. La ilahe illallah da deriz. La ilahe illa hu da desek, hu da Allahu Teala Hazretlerini en güzel ifade eden isimlerden, kullanılan kelimelerden birisidir. O deyince işte gayet güzel anlatılıyor. Onun için bazıları demişlerdi ki hu ismi azamdır. Efendim şeyde bazı kuvvet, daha kuvvetli rivayetlerde de efendim Allah ismi şerifidir. Efendim şey ismi azam. Çünkü bütün sıfatları efendim taşıyor. Bütün sıfatları ifade ediyor. Bütün sıfatlara sahip olan zatın ismi hası, özel ismi olduğundan ismi azam odur diye efendim beyan edilmiş. Bu arada bir hadisi şerifi nakledelim. An Esma binti Yezid ibni Seken. An Resulullah, yani bu hatun radıyallahu anhadan Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiş. İsmullahil azamı fi hateynil ayeteyn. Allah'ın ismi azamı efendim bu iki ayettedir. Birisi şimdi okuduğumuz 163. ayet. Ve ilahukum ilahun vahidun la ilahe illa huven rahmanun rahim. İkinci ayeti kerimede Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Elif lam mim, Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Bu ikisinde de tabi müşterek olan hangisi olmuş oluyor? Efendim hu var burada. İlahukum ilahun vahidun la ilahe illa huven rahmanun rahim. Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum. Onun için bu hu zamiri bu hadisi şerife göre, yani ismi azam odur denmiş oluyor bu hadisi şerife dayanarak. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye vasıl olduğu zaman bu ayet-i kerime nazil olmuş. Ve ilahukum ilahun vahidin la ilahe illa huver rahmanur rahim. Yani Allah'ın varlığını, bir tek olduğunu, şeriki nazir olmadığını ifade eden ayet-i kerime. Bunu Mekke'nin müşrikleri duyunca tabi alıştığından insanın kurtulması çok zor. Onlar 360 tane puta alışmışlar. Efendim demişler ki yani bu kadar insana bir ilah nasıl yetişecek, yeter mi? Yani insan sayısınca ilah mı olsun? Onların sözüne karşılık herhalde böyle bir şey söylenebilirdi. Ne demek istiyorsun? Yani her insana Cenab-ı Hak efendim uluhiyetinin kudretiyle ve hüvala küllü şeyin kadir bütün varlıkları yaratmış, hepsine de yetişir. Ama müşriğin kafası almadığı için bu kadar insana bir tane tanrı az gibi düşünüyorlar. O zaman her insana bir tanrı mı olsun? Herkesin bir putu mu olsun yani? Öyle mi istiyorlar? Maalesef iftidailikten öyle istiyorlar anlaşılan. Ve onun üzerine bu efendim ikinci 164. ayeti kerime nazil olmuş. Onu da okuyalım, çıkartalım çünkü konu birliği var. İnne fî halkı semâvâti vel ard. Burada 7 şey sayıyor. İç içe olanları birleştirirsek ayeti kerime. İnne fî halkı semâvâti vel ard. 1. وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ 2. وَالْفُلْكِ الَّذ۪ي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ 3. وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا 4. وَبَثَّ فِيهَا

min külli dâbbe. 5. Ve tasrifir riyah ve sehabil musakhiri beyne semai vel ard. 6. 7. Le ayatin li kavmin yakilun. Bu 7 şey akleden insanlar, akleden bir kavim, topluluk için ayetlerdir, belgelerdir, delillerdir. Şimdi bunları açıklayalım. İnne fî halkis semâvâti vel âd. Hiç şüphe yok ki semaların, yani göklerin ve yerin yaratılmasında, tabi nereye bağlı bu? Sayılanlardan birincisi, le ayâtin li kavmin yâkılûn, akleden kavim topluluk için birçok ayetler vardır. Yerin göğün yaratılmasında birçok mucizeler, birçok şayan dikkat, kat belgeler vardır demek. Birisi bu. Evet, yani Cenab-ı Hak bu yeryüzünü yaratmış ve gökleri yaratmış. Etrafımıza bakıyoruz. Engin, efendim, uçsuz, bucaksız bir feza. Sonunu görmemiz mümkün değil. Çünkü bazı yıldızların ışıkları milyarlarca senede geliyor gözümüze. Efendim, şu anda gözümüze gelmiş olan yıldızlar belki şu anda orada patladı. Onlar da milyarlarca sene sonra bakanlar görecekler eğer dünya duracaksa. Eğer daha ötelerde başka şeyler varsa onların ışıkları da henüz o kadar sene, milyar sene geçmediği için, bizim gözümüze gelmediği için onları da göremiyoruz. Onun için kainatın derinliğini, sonunu görmemiz, en sonundaki şeyleri görmemiz imkansız. Yani ışık hızıyla milyarlarca sene seyahat ediyor da ışık gözümüze öyle geliyor. Böyle derin bir kainat. Bu kainatın yaratılışı, bu güneşler, bu aylar, yıldızlar, bunların efendim seyyar ve sabit olanları, gezegen olanları, duranları, bizim bakışımıza göre efendim ışıl ışıl, bunların hepsi efendim ve yeryüzünün yapısı, çekirdeği, yanardağları, dağları, ovaları, efendim bilmem dereleri, denizleri, efendim ve bunların içindeki yaratıklar, bunların hepsi birer mucize, birer belge. Düşündüğü zaman bunlar kendi kendine, bu kanun ilahi, fizik kanunları, kimya kanunlarına göre, gök kanunlarına göre, uzay kanunlarına göre hareket eden bu gök cisimleri, bunların yaratılışı belgelerdir. Bir, bunlarda çok belgeler vardır, deliller, mucizeler vardır. Ayet kelimesi, çoğulu ayet gelir. Yani mesela efendim şey gibi, efendim muallime, muallimat gibi, sonunda böyle at gelirse Arapçada, müennes kelimelerin, yani dişil kelimelerin çoğulu öyle yapılır. Ayet kelimesi müennestir. Belge, işaret, efendim bir şeyi ispat edici, efendim delil manasına. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri de insanı imana getiren birer belge olduğu için Allah onlar, o cümlelere de ayet ismini vermiş. Ama Kur'an-ı Kerim'in dışındaki gökyüzünde, yerdeki bir takım olaylar da insanı imana, Allah'ın varlığını, bildiğini idrake götürüyorsa onlar da ayettir, yani mucizedir. Mucizeyi kevniyedir, yani oluşlarla, maddi alemle ilgili efendim olaylar da Allah'ın varlığını gösteriyor. Mesela bir yerde duman varsa ateş olduğunu gösterdiği gibi yani. Efendim, yerin, göklerin ve yerin yaratılışında çok belgeler var. Bu yer göğün yaratılışı çok daha muazzam değil mi? Vaktilafil leyli ve nehar. Gecenin ve gündüzün efendim ihtilafında. Yani bu ne demek? Gecenin gitmesi, gündüzün gelmesi. Gündüzün gitmesi, arkasından gecenin gelmesi. Bu da bir muazzam olay. Bu gece nasıl oluyor? Gündüz nasıl oluyor? Bunu eskiden insanlar bilmiyorlardı ama ilmin ilerlemesi sonunda anladılar ki bu dünyanın dönüşüyle oluyor. Sonra efendim gece yaz günlerinde kısa, kış günlerinde uzun oluyor. Gündüz de öyle oluyor. Birisi ötekisinin aleyhine efendim büyüyor, ötekisi küçülüyor. Bu gece ve gündüz muazzam bir olay. Yani eğer dünya kendi ekseninde dönmeseydi, güneşin etrafında döner miydi? Gene dönerdi. Nitekim ay dünyanın etrafında kendi ekseninde dönmeden dolaşıyor. Yani tek bir şekilde kıpırdamadan, kendi ekseni etrafında dünyanın döndüğü gibi dönmeden şey yapıyor. Bir tarafında insanoğlunun inip de ayak basamayacağı kadar güneşten dolayı sıcaklık var, korkunç bir sıcaklık var. Bir tarafında da efendim daimi karanlık var. İşte
Düşünün Arabistan'a gidenler düşünsün. Devamlı güneşte kalsa dışarıda nasıl gölge arıyor? Ki o bir şey değil. Efendim, çünkü dünyanın etrafında şey var. Hava tabakası var, ozon tabakası var. Onlar bir takım ışınları süzüyor. Efendim, bulutlar var. Ama ayda hiç bunların birisi yok. Orası korkunç bir sıcaklık içinde hayatın sürmesine, bizim hayatımızın hiç olmazsa sürmesine imkan olmayan zor şeyler. Dünya da öyle olabilirdi. Öyle olmamış. Allah-u Teala Hazretleri dünyayı döndürmüş. Bunda çok ibretler var. Gecenin gündüzün olması hayatın devamı için çok önemli bir şey. Düşündükçe insan ne kadar muazzam bir yaratılış, ne kadar ince bir hesap, ne kadar güzel bir efendim şey bu gece gündüz diye anlar. İki, vel fülküllezî tecrî fil bahri bimâ yenfaun nâs. Fülk Arapçada efendim gemi demek. Gemi ki denizde yüzüyor, tecrî fil bahri bimâ yenfaun nâs, insanlara fayda verecek şeyleri taşıyor. Yani insanlara fayda verecek şeyleri taşıyarak, insanları taşıyarak, insanların ihtiyacı olan maddeleri taşıyarak gemi denizin üstüne gidiyor. Bunda da büyük ibretler var. Efendim, bu ummanda, denizlerde büyük ibretler var. Yeryüzünün efendim büyük bir kısmının deniz olması, karaların az olmasında hikmet var. Bu denizler güneşten ısınınca buharlaşıyor. Efendim, bu buharlar havaya bulut olarak çıkıyor. Yani yeryüzündeki hayatın ana sebeplerinden, vesilelerinden birisi bu ummanlar, okyanuslar, denizler. Efendim, ve onun üstünde gemiler batmıyor. Burada kanunlar var. Efendim, fizik kanunları var. Bir maddenin ağırlığı, efendim, ötekisinin hafif olması, bunların hepsi, yani düşündüğün zaman bütün ilimlere burada böyle atıflarda, işaretlerde bulunuluyor. Bu da büyük bir ibret verici olay. Efendim, ve ma enzelallahu minessemai min ma'in ve ahya bil arda ba'de mevtiha. Efendim, gökten Allah'ın indirdiği su cinsinden indirdiği o yağmurlarda ve onunla yeryüzü ölmüş gibiyken onu diriltmesinde de çok ibretler var. Evet, gökten yağmurların yağması gerçekten ne kadar muazzam bir olay. Yani nasıl yaratmış Cenab-ı Rabbül Alemin? Sular buhar oluyor, küme küme bulutlar oluyor. Efendim, sonra gökten yere yağıyor. Cenab-ı Hak suları taşıttırıyor, gökten aşağı yağıyor. Efendim, yeryüzü ölmüş gibiyken, bitkiler ölmüş gibiyken, sararmış solmuşken, susuzluktan kırılıyorken gökten yağmur yetişiyor. Yağmura bizim ecdadımız ne güzel isim vermiş, rahmet diye. Rahmet yağıyor diyoruz, yağmur demiyoruz, rahmet diyoruz. Rahmet yağıyor, koş efendim çamaşırları topla, ıslanacak diyoruz. Ama yani gerçekten yağmurlar Cenab-ı Hakk'ın ne kadar büyük bir kudreti, ne kadar güzel bir rahmeti ki efendim bitkiler onunla yeşeriyor, hayvanlar, insanlar o sulardan istifade ediyorlar. Efendim, onlarla biten meyveleri, sebzeleri, yeşillikleri yiyorlar. Onları yiyerek büyüyen mahlukları, efendim koyunları, diğer efendim evcil hayvanları yiyorlar, evcil olmayan hayvanları alıyorlar. Yani ne kadar muazzam bir düzen, tabiatın düzeni. Bu suların böyle yukarıdan yağıp da yerden öldükten sonra ölmüş gibiyken yeryüzünün dirilmesi bu sularla. Bunlar da büyük ibretler. Ve besefiha min kulli dabbe, ve Cenab-ı Hakk'ın yeryüzüne her çeşit mahlukattan cins cins yaratıklar yayması. Yani bu da büyük ibretli bir şey. Yeryüzüne, çevremize bakıyoruz. Gözümüzün gördüğü, görmediği, tanıdığımız, tanımadığımız her birisi bir vazifeyle vazifeli nice mahluk var. Hepsinin faydası var. Şimdi mesela mikropları aman niye yarattı Cenab-ı Hak dese birisi, onların da faydası var. Bakterilerin, mikropların faydası var. Şimdi bazı maddeler var dayanıklı, onları çürütemiyor bakteriler, şeyler. Mikropların da, bakterilerin de hepsinin bir görevi var. Böceklerin, ağaçların, arıların, kuşların, sineklerin, işte çiçeklerin tozlaşmasında vesairesinde. Yani hangi mahluka baksanız, hangi olayı incelerseniz onlar da
Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine, kudretine

ilmine, sanatına sonsuz efendim ayetler, yani belgeler, işaretler var. Ve tasrifir riyah, efendim, ve rüzgarların oradan oraya esmesinde çok büyük ibretler var. Yani yeryüzünde hava hareketleri olmasa, ya rüzgarlar olmasa durum ne olurdu efendim, ne kadar güç durumlar olurdu. Bu ya rüzgarların hepsinde çok şeyler var. Burada tabii atladığım kelime dabbe. Ne demek? İsmi fail bir müennesi bu siga. Dabbe, yeryüzünde kımıldamak, yürümek demek. Kımıldayıp hareket eden her şeye dabbe derler. Efendim, böyle yeryüzünde hareket eden nice mahluk, yani canlı, hayvan dediğimiz şeyler. Onları yaymış çeşit çeşit Cenab-ı Hak. Hepsinin kendine göre meziyetleri, güzellikleri var. Çölde efendim deve yaratmış. Ayakları kuma batmıyor. Böyle geniş. Efendim sırtında yağ ve su biriktirebiliyor. Efendim bacakları uzun. Kumlara efendim batmayacak şekilde. Efendim işte bilmem sulak yerlerde suya müsait hayvanlar yaratmış. Efendim bazı mahluklar hem suda yaşıyor hem havada uçuyor. Bazıları hem toprakta yaşıyor hem suda yaşıyor. Efendim kimisi toprağın derinliklerinde, solucanlar efendim, yılanlar, böcekler, türlü türlü efendim mahlukat. Bunların hepsi ibret. Ve tasrifir riyah, ve bu rüzgarların böyle oradan oraya sevk edilmesinde çok hikmetler var. Ve sahabil musakhari beyne semai vel ard, yer ile gök arasında efendim musahhar bulutta, yani oraya, orası imkan olarak ona açılmış efendim, insanların emrine efendim verilmiş bulutlar. Bulut ne yapıyor? Efendim yağmur tanelerinden oluşan bir varlık, efendim rahmet getiriyor, yağmur getiriyor, gölge getiriyor, efendim güneşin fazlalığını, zararlı ışınlarını süzüyor. Bunda da çok ibretler var. İşte bu sayılanlar 6 mı oldu, 7 mi oldu? Efendim, bütün bunların hepsinde leayatin, çok belgeler, mucizeler, deliller var. Li kavmin yakilun. Kavm ne demek? Bizdeki kavmiyet, efendim, Türk kavmi, efendim, Rus kavmi, bilmem Bulgar kavmi filan manasına değil. İnsanların topluluğu manasına. İnsan toplulukları için, daha doğrusu yakilun sıfası var. Yani akleden topluluklar için, akleden insanlar için nice nice belgeler vardır. İşte bu akletmek çok önemli. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı, kullara bahşettiği efendim varlıkların içinde en kıymetlisi ve verilen nimetler içinde en kıymetlisi akıldır. Çünkü imanı da insan akıl ile algılayıp kabul ediyor, efendim değerlendiriyor. Ama aklı selim, yani akıl sağlam çalışmalı. Yani eğer bozuksa efendim, bozuk akıl, bozuk terazi doğru tartmadığı gibi, bozuk ayna doğru görüntü vermediği gibi, efendim yamuk testerinin doğru kesmediği gibi, efendim her şeyin yani yamuğu iyi olmaz. Şöyle hastalıksız, sağlıklı, esen, salim, akla sahip, akledebilen, tefekkür edebilen, aklını kullanan, efendim bilgiyi değerlendirebilen insanlar için çok belgeler vardır. Evet, yeryüzü bir kitaba benzetilmiş zarif insanlar tarafından efendim, ve bu yeryüzündeki şeylerde, varlıklar da, olaylar da, cereyan eden olaylar ve varlıklar da hepsi efendim birer ayete benzetilmiş. Yani akıllı bir insan bu yeryüzü kitabının sayfalarını çevirip olaylara, efendim varlıklara bakıp efendim buradan çıkartılması gereken bilgileri çıkartır, alınması gereken dersleri alır, imanını kuvvetlendirir. Yani en kuvvetli imana sahip olan insanlar en alim insanlardır. Allah'ı en iyi bilen, Allah'a en iyi kulluk eden, Allah'tan en çok korkan, efendim en çok edebine sahip olan, takınan insanlar alim insanlardır. Aklını kullanan insanlardır. Yema yakşallaha min ibadihil ulema. Onun için ilim ve alim çok kıymetlidir. Akıl çok önemlidir İslam'da. Hatta İslam'ın 5

0: ana amacından bir tanesi aklı korumaktır. İslam niçin gelmiştir? Allah niçin peygamberler gönderiyor? İnsanlara efendim neyi öğretmek murad ediyor Cenab-ı Hak? Bir, doğru inancı öğretmek, imanı korumak. İki, aklı hakim kılmak, aklı korumak. Sonra nesli korumayı amaçlıyor. Neslin sağlam ve sahipli ve efendim itinalı büyümesini sağlamaya çalışıyor. Ondan sonra efendim şeyi malı korumayı amaçlıyor. Onun için malı telef etmek yoktur. İslam'da zarar yoktur. Mukabele bir zarar yoktur. Birisi bana zarar verdi diye onun malına zarar veremez. Böylece İslam beş şeyi efendim koruyor ve bütün Allah'ın ayetleri, ahkamı incelendiği zaman bu muazzam gayeler ortaya çıkıyor. Demek ki İslam her şeyin, her güzel şeyin korunmasını amaçlayan bozgunculuğu, bozmayı, yani fesat da bozulma demek Arapçada zaten, bozulmayı engelleyen, salah da salih olmak, uygun olmak, güzel olmak, iyi olmak demek, her şeyin salahını sağlamak, fesadını engellemeye çalışmak efendim amacını gidiyor. Bir de en başta gelen şeylerden birisi de akıl, şeyin koruduğu, İslam'ın koruduğu şeylerden birisi de akıl. Aklı olanlara ne mutlu, aklını kullananlara ne mutlu, aklı salim olanlara, selim olanlara ne mutlu. Biz bu akıllar tabii Cenab-ı Hak bazılarına çok büyük meziyetler veriyor ama efendim bazıları bu meziyetleri güzel kullanmıyorlar. Bu aklımızı Cenab-ı Hak nasip etsin. Yerli yerinde kullanalım. Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun işler yapalım. Ömrümüzü güzel geçirelim. Hayat imtihanını başaralım. Efendim ve Cenab-ı Hakk'ın huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım. Akleden insanlar, kavimlerden olalım. Etrafımıza bakıp efendim gerçekleri gören insanlardan olalım. Allah'ın ayetlerini görmeyenlerden, kainatı anlamayanlardan, varlıklardan, dersleri çıkarmayanlardan, gafillerden, cahillerden Cenab-ı Hak bizi uzak eylesin. İman ile yaşasın. Huzuruna sevdiği, razı olduğu mümini kamil kullar olarak varmayı nasip etsin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi bir şeref eylesin. Aziz ve sevgili dinleyiciler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve
1: Tefsir Sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in meali ve tefsiri üzerine hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı sohbeti istifadenize sunduk. Hayırlı geceler.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen mükemmel bir ahlak üzerindesin.

Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501-630-3030. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden çeşitli çile ve güçlüklerle, bazen de verilen bol mal ve refahla imtihan edilmeden sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'de kadınlar anlamına gelen ve onların haklarını anlatan Nisa suresinden söz edeceğiz bugün. Medine döneminde 7 yılda nazil olan sure 176 ayetten oluşuyor. Sure isminden de anlaşıldığı gibi kadının hak ve sorumluluklarını anlatan ayetlerden alıyor. Kadının hiçbir hakkının olmadığı bir topluma, yine böyle bir dönemde onun hak ve sorumluluklarını anlatan bir sure olarak gelmiştir. Nisa suresinin bütününde can, akıl, din, nesil ve mal emniyeti olmak üzere 5 temel emniyetin korunması anlatılıyor. Surenin ana konusu adalet ve hukuktur. Nisa suresinin bütününde aile hukuku, yetimlerin hakkı, miras ayetleri, evlilik hukuku, savaş ahlakı, kadınların hakları, boşanma hukuku ile ilgili hükümler yer alırken, son 3 ayetten birinde yine başlangıçta olduğu gibi tüm insanlığa yönelik bir hitapla imana, Kur'an'a ve ondaki buyruklara sarılmaya davet eden bir sesleniş vardır. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir delil olarak mucizelerle Muhammed geldi ve size apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

0: Akra'da Sağduyulu Akıl Özel Söyleşilerinde yeni bir bölüm. Kur'an Penceresinden Sağduyu. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim, aklı selim olmayı nasıl tarif ediyor? Kalpler nasıl akleder? Akıl nimetinin farkındalığına dair ayet-i kerimelerden örneklerle Sağduyulu Akıl Özel Söyleşisi Pazar 17.15'te Akra'da.
1: Akra dinliyorsunuz.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bizi dinleyenlerin, şu anda gönülleri bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun efendim. Akre FM'de Kur'an'ın ruhunu derinden hissedeceğimiz, kıraat ilminden ve seçkin kıraat imamlarımızdan bahsedeceğimiz yeni bir programla daha huzurlarınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, malumunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Rabbinden gelen ilk vahiy İgra talimatıyla başlar. Bu emrin mastarı olan kıraat kelimesinin yaygın anlamı okumak ise de tek anlamı bu değildir. İletmek, ilan etmek, duyurmak, açıklamak, anlamak, anlatmak, taşımak, toplamak anlamlarını da kapsar. İgra emri, söyleneni tekrarla, anla, belle, tebliğ et, davet et, kainat kitabını oku diye anlaşılmıştır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan bölüm bölüm aldığı ilahi bilgileri kalbine yerleştiren Allah Resulü, kalk, insanları uyar, emri gelir gelmez, onları insanlara okumaya, anlatmaya, açıklamaya başladı. Resulullah sadece Kur'an'ı insanlara okumakla yükümlü değil, aynı zamanda okuduğu

Resul gönderdik. Bakara Suresi 151. Ayet. Demek ki Efendimizin görevi sadece Kur'an'ı insanlara okuyup duyurmak, tebliğ ve tebyin etmekten ibaret değildi efendim. O Kur'an'ı aynı zamanda talim edip öğretiyor, tefsir edip açıklıyor ve en güzel numune-i imtisal olarak da hayatında bizzat uyguluyordu. Ona iman edenleri her türlü kötülükten, kir ve pastan arındırıyor, bu konuda onlara önderlik ve örneklik yapıyordu. Darül Erkam'da ilk Müslümanlara Allah Resulü tarafından talim edilen ayetler, onların sadece kalplerini ve düşüncelerini değil, aynı zamanda kimliklerini, kişiliklerini, sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel düzeydeki tüm ilişkilerini de şekillendirdi. Bu evi üs olarak kullanmanın amacı ise daha organize, sistemli ve verimli bir tebliğ faaliyeti yürütmekti. Darül Erkam, uzun yıllar İslam davasının üssü ve İslami eğitimin merkezi olarak kullanıldı. Ancak Darül Erkam'daki faaliyetler gizli tutuldu. Ammar bin Yasir ile Süheyb bin Sinan'ın Darül Erkam'daki karşılaşmalarıyla ilgili rivayet bunu yansıtır. Hazreti Ammar bu olayı şöyle anlatır. Darül Erkam'ın kapısında Süheyb ile karşılaştım. Süheyb'e burada ne yaptığını sordum. O da bana aynı şekilde sen niçin buradasın diye sordu. Resulullah'la görüşüp konuşmak için geldiğimi söyledim. Süheyl, ben de aynı nedenle geldim dedi ve sonra Resulullah'ın yanına girdik. O bize İslam'ı anlattı ve Müslüman olmaya davet etti. Müslüman olduk ve o gün akşama kadar Resulullah'ın yanında kaldık. İslam'ın ilk tebliğ döneminde Mekke'deki İslami eğitim ve öğretim Darül Erkam'la sınırlı kalmamış, daha pek çok evde tebliğ ve kıraat çalışmaları sahabeler tarafından yürütülmüştür. Şüphesiz Kur'an merkezli eğitimin hocası Nebiler serveriydi. O, Yüce Allah'ın emrettiği şekilde gece gündüz ibadetlerde ve her vesileyle yavaş yavaş tertil üzere Kur'an'ı okuyor ve ashabına da en güzel şekilde öğretiyordu. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. İçinde Kur'an'dan hiçbir şey bulunmayan kişi harap ev gibidir buyurarak Kur'an'ı okuyup öğrenmeyi ve yaşamayı teşvik ediyordu. Evlerin Kur'an mektebi gibi kullanılması Medine devrinde de sürdü. Hazreti Peygamber hicretten önce Medineli Müslümanlara dini anlatmak ve Kur'an öğretmek için Musab bin Umeyr radıyallahu anh'ı Yesrib'e göndermiş, o da Medineli Müslümanlara evlerinde dersler vermiş, onları eğitmişti. Ayrıca İslam tarihi kaynaklarından bazı evlerin Darül Kurra olarak tanındığını ve sadece Kur'an kıraati eğitimine hasredildiğini öğreniyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, sözü bu noktada Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamıza bırakıyor, kıraat ilminin önemi ve Kur'an ehline verilen mükafatlar hakkında kaleme aldığı cümleleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bir gün Hazreti Ayşe validemiz Resulullah'ın huzuruna geç geldi. Peygamberimiz, "Niye geciktin ya Ayşe?" dedi. Hazreti Ayşe, "Ya Resulallah, yolda geliyordum. Salim Mevla Huzeyfe radıyallahu anhuma Kur'an okuyormuş. Durdum, dinledim. Bitince gelebildim." cevabını verdi. Ses dışarıya taşıyor, şahane güzellikte okunuyor, dinleyen mest oluyor. Tabii güzel sesin, güzel kıraatin güzel tesiri oluyor. İnsanın ruhuna hitap eden tarafı oluyor. O bakımdan Kur'an-ı Kerim'i teganniye, dalgalandırmaya kaydırmadan hürmetle, ciddiyetle güzelce okumak lazım. Peygamber Efendimiz de uzatmalarını uzata uzata fakat sesini titretmeden okurmuş. Bu da malumumuz olsun, biz de o ciddiyetle okuyalım. Böyle okuyan Kur'an-ı Kerim hocalarını, üstadlarını biliyoruz. Hocamız da ehli Kur'an'a, erbabı Kur'an'a çok ihtiram ederdi, iltifat ederdi. Onları taltif eylerdi, hemen mihraba sürerdi. Hatırlıyorum, Hendekli Abdurrahman Hoca bir gün Beyazıt Camii'nde namaz kıldırdı. Bir aşr-ı şerif okudu. Hendekli hocamız da güzel okur, maşallah, üstattır. Önümde simsiyah bir Arap.

Yüzü morumsu simsiyah ama o siyahlığın içinde cildi sanki nur kaynağıymış gibi, inci gibi parlıyor. Hoca Kur'an-ı Kerim okuyor. O buradan şıkır şıkır gözlerinden yaşlar, damlalar saçıyor. Güzel okuyor, tesirli okuyor. Bu mübarek de hem manasını biliyor, hem okuyuştaki ciddiyeti anlıyor, hem de sesteki ustalıktan mest olmuş, gözyaşlarından şıkır şıkır inci gibi yaşlar saçıyor.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'i okurken ağlayın. Ağlayamıyorsanız ağlıyormuş gibi yapın buyuruyor. Kur'an Allah'ın kelamı. Allah-u Teala eğer bu bir taşın bir dağın üzerine inseydi, dağı süklüm püklüm hürmetten el pençe divan durmuş halde, boyun bükmüş tarzda görürdün diyor. Dağın taşların o hale geleceği bir kitap insanlara inmiş. İnsanlar aldırmıyor. Allah saklasın, Allah etmesin. Allah bizi ihlaslı, has Müslüman olmaktan ayırmasın. Kur'an-ı Kerim'in değil okunması, bakılması bile sevaptır. Ama okunduğu zaman sevap çok daha fazla olur. Hatta Allahu Teala Hazretleri her harfine 10 hasene verir. O bakımdan Kur'an-ı Kerim tilavetine ve kıraatine çok önem vermemiz, okumaya müdavim olmamız lazım. Harflerini öğrenip okumamız lazım. Kur'an-ı Kerim okunurken tertil ile okunur. Tertil ile okumak, Kur'an-ı Kerim'i kendine mahsus bir güzel eda ile okumaktır. Sahabe-i kiram öyle okumuşlardır. Peygamber Efendimiz öyle okumuştur. Yani Kur'an-ı Kerim düz bir konuşma gibi, bir nutuk gibi okunmaz. Bir güzel eda ve seda ile okunur. Lahni Arap üzere okunması, yani Arap'ın üslubuna, şivesine göre okunması, hüzünle okunması, ehli kitabın kendi kitaplarını okudukları gibi değil de, daha böyle bir ciddi, vakarlı, dokunaklı şekilde okunulması, hatta okunurken ağlanması tavsiye buyurulmuştur. Efendim, Müslümanlardan pek çok kimseler, hocamızın da belirttiği ve tavsiye ettiği şekilde, Kur'an'ın hakkını vererek okumuşlar, kendilerini Kur'an ilimlerine adamışlar, bilhassa kıraat imamları ömürlerini Kur'an-ı Kerim'in lafızlarını, okunuş şekillerini, vücuh ve edasını zapt ve talim etmeye vakfetmişlerdir. Ömrünü Kur'an yolunda vakfeden güzel insanlardan biri de kıraat imamı Süleyman bin Mihran Hazretleri'dir. Dilerseniz bugün okuduğu Kur'an tilavetleriyle dünya Müslümanlarının hafızalarında silinmeyecek izler bırakan Hafız Abdussamed'den bir aşr-ı şerif dinleyelim. Ardından Süleyman bin Mihran Hazretleri'nin hayat hikayesi ve kıraat ilmine katkıları hakkında bilgiler verelim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Sevgili dinleyenlerimiz, Süleyman bin Mihran Hazretleri, tabi'in devrinin büyük hadis, kıraat ve fıkıh imamlarındandır. İsmi Süleyman olup, babasının ismi Mihran'dır. Mahlası El-Kahili, El-Esedi, El-Kufi, künyesi Ebu Muhammed'dir. Kaynaklarda Hazreti Hüseyin'in şehit olduğu gün Kufe'de doğduğuna dair bilgiler vardır. Gözlerinden çok yaş aktığından ve görme hastasının çok zayıf olmasından dolayı Ameş lakabıyla meşhur oldu. Hazreti Ameş, hadis ilminde hafızdır ki 100.000 hadisi şerifi ravileriyle birlikte ezberlemiştir. İlminin çokluğu sebebiyle kendisine Allametül İslam denilmiştir. Zamanında Kufe'de Kur'an-ı Kerim'i onun kadar iyi okuyan, onun kadar güzel söz söyleyen, onun kadar anlayışlı, sorulan her suale onun kadar süratle cevap veren biri yoktu. Onun nazarında herkes eşitti. Sohbetlerinde zenginler, fakirler, hatta sultanlar aynı safta bulunurlardı. Zengin fakir herkes huzurunda emirlerini bekleyip arzularını yerine getirmek için can atarlardı. Bununla beraber çoğu zaman bir dilim ekmeği bile bulunmazdı. Yediği lokmanın helalden olmasına çok dikkat eden, şüpheli şeylerden kaçınan zahit bir zat idi. Hep ölümü düşünür, ona hazırlıklı olmak için çalışırdı. Uykudan uyandığı zaman su bulup abdest alması gecikecek olursa derhal teyemmüm ederdi. Suyla abdest alıncaya kadar geçecek olan az bir zamanı böylece abdestli geçirmiş olurdu. Bu halini görenlere ben abdestsiz ölmekten korkuyorum. Çünkü ölümün ne zaman geleceği belli değildir buyururdu.

İmam Ameş, kendi döneminin en önde gelen kıraat imamlarından, hadis ve fıkıh alimlerindendi. Çok ibadet ederdi. 70 seneye yakın bir zaman bütün namazlarını cemaatle ve birinci safta kılmıştır. Kufe'de en son vefat eden sahabi Abdullah bin Ebi Evfa Hazretleri ile görüşüp ondan hadis-i şerif rivayet etmiştir. Kıraat ve hadis alimi olan İmam Ameş, İmam-ı Azam Ebu Hanife'den birçok mesele sormuş, İmam-ı Azam bu suallerin her biri için hadis-i şerifler okuyarak cevap vermiştir. Ameş, İmam-ı Azam'ın hadis ilmindeki derin bilgisini görünce, ''Ey fıkıh alimleri, sizler mütehassıs tabip, bizlerse eczacı gibiyiz. Hadisleri ve bunları rivayet edenleri biz söyleriz. Bizim söylediklerimizin manalarını siz anlarsınız.'' demiştir. Yine İmam-ı Azam Hazretleri bir gün İmam Ameş'in yanına gidip, hadis-i şerifte bildirildiğine göre Allah-u Teala kimin gözlerinden görme hassasını alırsa ona karşılığını verir. Sana ne verdi diye sordu. Büyük alimin dilinden şu cümleler döküldü. Allah-u Teala mükafat olarak bana sıkıntı ve ağırlık verenleri görmekten kurtardı. Neden gözün yaşarır diye sorduklarındaysa ağırlık veren ahmak kimselere bakmaktan yaşarır diye cevap verirdi. Efendim Ameş Hazretleri buyurdu ki, halkın işi gücü fesat olunca şerliler başlarına geçer. Nefsimi elimle tutabilseydim parça parça doğrar, hayvanların önüne yem olarak atardım. Görmeden evlenmenin sonu elem ve kederdir. Bir cenaze olduğunda bizi öyle hüzün kaplar ki kime taziyede bulunacağımızı tanıyamaz hale gelirdik. İçinizde Allah-u Teala'ya asi olanlar, işledikleri o çirkin işlerin isli bir duman olup yüzlerine çökeceğinden, mahşer günü halkın önünde başlarına böyle bir hal geleceğinden niçin korkmuyorlar? Ramazan ayında yapılan ibadetler, gelecek Ramazan'a kadar, hac zamanında yapılan ibadetler, gelecek hac zamanına kadar, cemaatle kılınan cuma namazı gelecek cumaya kadar, cemaatle kılınan vakit namazı da ondan sonraki vakit namazına kadar işlenen günahlara kefarettir. Ama büyük günah işlememek şartıyla. Bu güzel tavsiyeleri hayatımızda tatbik etmeyi diliyor, bir başka kıraat imamının kıraat ekolünü ve hayat hikayesini paylaşmak üzere yeniden huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. O vakte değin, hepiniz muhabbetle kalınız. Allah'a ısmarladık.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da.

0: Ölüm bizi Allah'ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz.
1: Şeyh Şamil.

Teferruç eyleyi vardım, sabahın sinleri gördüm. Karışmış kara toprağa şu nazik tenleri gördüm. Çürümüş toprak içre ten, sin içinde yatar pinhan. Boşanmış damar, akmış kan, batmış kefenleri gördüm. Yıkılmış, sinleri dolmuş, hep evleri harap olmuş. Kamu endişeden kalmış, ne düşvar halleri gördüm. Yaylalar yaylamaz olmuş, kışlalar kışlamaz olmuş. Bar tutmuş söylemez olmuş, ağızda dilleri gördüm. Kimisi zevk-i işrette, kimi saz-ı beşarette, kimi bela ve mihnette, dün olmuş günleri gördüm. Soğulmuş şol kara gözler, belirsiz olmuş ay yüzler, kara toprağın altında gül derer elleri gördüm. Kimisi boynunu eğmiş, tenini toprağa salmış, anasına küsüp gitmiş, boynun buranları gördüm. Kimi zarı kılıp ağlar, zebaniler canın dağlar, tutuşmuş sinleri oda, çıkan tütünleri gördüm. Yunus bunu kanda gördü, gelip bize haber verdi. Aklım vardı, pilim şaştı. Nitekim bunları gördüm.

Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla. Bana merhamet eyle. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Duygusunu fark etmek, işte çocuklarla da bu yönde çalışıyoruz ama yetişkinlere bile şeyi soruyoruz. Yani sizi ne sevindirir? Ne üzüntü hissettirir size? Hangi olaylarda öfkelenirsiniz? Hangi olaylar sizi heyecanlandırır, meraklandırır, telaşlandırır ya da heyecanlandırır? Hocam hiç düşünmedim bunları der mesela bazen. Ne size iyi geliyor? Bilmiyorum diyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Kendimizi dinlemeden bazen büyüyebiliyoruz. Bizim adımıza hep başkaları karar verdiği için ha ben neyi severim? Bilmiyorum ki annem ne yaparsa onu yerdim ben. Ya da işte babam ne alır gelirse onu giyerdim gibi. Bizim adımıza başkalarının karar verdiği hallerde kendi duygularımıza dönüp bakmayı çok bilemiyoruz. Ya da mesela çocuk çok öfkelendi. Onun yerine biraz hani daha çok bağırıp biz onun öfkesini bastırıyoruz ve o çocuk orada susmayı öğreniyor ve kendisini sakinleştirmeyi beceremiyor. Mesela çocuk işte çok kızgın, çok ağlıyor. Biz hep evet hemen gidip diyoruz ki ağlama, bağırma. Halbuki orada biraz beklemek lazım. Çocuğun da kendi kendisini sakinleştirmeyi öğrenmesi lazım. Yani çocuk hemen bir davranış gösterdiğinde anında biz oraya olumlu ya da olumsuz

0: olumsuz bir şey gösterdiğimizde ne yapıyor? Yetişkine dayalı yaşamaya çalışıyor. Halbuki istediğimiz ne? Kendi iç denetimi ve öz denetimi olan çocuklar olsun. Öz denetime sahip olmak nasıl oluyor? İşte kendini fark etmek. Yani dışarıdan birisi bana kızdığında olayı yapmamak değil. O olayın bana zarar vereceğini bildiğim için çekinmek. Bunun için de daha önce bunu denemiş olmalıyım. Yani düşmüştüm. İşte bacağım biraz acımıştı ama kalktım, sonra geçti ve orada işte ebeveynim geldi, beni sevdi, kucakladı ya da kendi kendime kalktım, orayı biraz böyle yıkadım, iyi geldi ve anladım ki aa, evet, düştüm ve bir şey olmadı. Hata yaptım ama bir şey olmadı. Dolayısıyla çocuk orada ne yaptı? Sorumluluğunu aldı. Evet, başına bir iş geldi, kalktı ve onu tekrar rutine döndürecek şekilde kendisini regüle edebildi. Bu çok önemli bir şey. Çocuğun karşılaştığı travmayı hayra çevirmesi gibi düşünün. Yani travma bizi büyütür diyoruz ya bazen. Acıttığı kadar da büyütür. Eğer büyümesine izin verirse yetişkinler çocuk halindeyken. Onu büyüdüğü halde de zaten kendi yaşantısına çekecek. Daha kararlı, daha güvenli, verdikleri kararların arkasında olmak böyle bir şey.
1: 2 dakika. Az, öz.

0: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya. Sağduyunun sesi.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte

bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: o Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini O'nunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen, benzeşmeyen, başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziyne çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve O'na şükredesiniz diyedir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
2: Sağduyunun sesi Akra

Sabırla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın başına gelen her musibetten dolayı tıpkı bir ağacın yaprağı döküldüğü gibi Allah Azze ve Celle de onun günahlarını döker. Mümin bir kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman o kimse sabrederse ve Allah'tan ecir beklerse onun karşılığı cennettir.

Müslümanın başına gelen her musibet onun günahlarına kefaret olur. Sevgili dinleyenler, sabırla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Kim geceliğin kendisi gece namazına kalkarsa bir. Bir de evliyse hanımını da kaldırırsa hatun kalk. Manevi bir pazar. Nurdan ışıl ışıl böyle bir alem. Kalk sen de abdestini al. Sen de namazını kıl. Sen de bu sevapları kazan diye. Eşini de kaldırırsa ikisi şöyle geceliğin iki rekat namaz kılarlarsa Allah rızası için. Ondan sonra gene yatacaklar. Bir kalktılar. Efendim abdest aldılar. Teheccüd namazı kıldılar. Gene yattılar. Diyor ki Peygamber Efendimiz Kütüba minel zakirin Allah'a kesiren ve zakirat. Allah yolunda Allah'ı çok zikredip ecri azime nail olan zakirin ve zakirat zümresine dahil olurlar diyor. Muhterem kardeşlerim, burada bir incelik var. Çoğunuz tabi zikir erbabısınız. Cebinizde tesbih vardır. Allah diyen, la ilahe illallah diyen insanlarsınızdır. Fakat bu hadisi şeriften anlaşılıyor ki yani zikir erbabı olmak sadece tesbihle la ilahe illallah demekle değil. Bak gece namazına kalkan insan Allah'ı çok zikredenler cümlesinden yazılacak diyor. Çünkü o zihniyet çok kuvvetli bir zihniyet. Uykuyu feda ediverip de Allah'ın divanına gelmek kuvvetli bir ruhi durum gösteriyor. O bakımdan Allah onu isterse yani tesbihatı az bile olsa Allah'ı çok zikredenler zümresinden haşr edecek. Ve zâkirîn Allah'a kesîran ve zâkirâti e'addallahu lehum mağfireten ve ecran azîmâ. Ayet-i kerime var biliyorsunuz. İnnel müslimîne vel müslimât vel mü'minîne vel mü'minât vel kânitîne vel kânitât. Böyle uzun bir ayet-i kerime. Sonunda da ve zâkirîn Allah'a kesîran ve zâkirât e'addallahu lehum mağfireten ve ecran azîmâ. Bunlara Allah çok ecir verecek diye bildiriyor. İşte çok zikredici zümresine katılmış oluyor insan.

0: Hüsnü Kelam. Cümlelerin anlamı içeriğinin değeriyle ölçülür. Cümleleri güzelleştirendir konular. Hüsnü Kelam başlıyor.
1: Allah'a hamd, Resulü Hazreti Muhammed Mustafa'ya salatü selam ederek sözlerime başlamak istiyorum. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz'e kendisini tanıtırken neler söylemesi gerektiğine dair bazı bilgiler veriyor. Bu bilgiler arasında şu da var. مَا كُنْتُ بِدْعَمْ مِنَ الرُّسُولُ Ben türedi bir peygamber değilim. İlk kez ortaya çıkan biri değilim, bir peygamber değilim. Yani bu ne demek? Ben bir silsilenin, benden önce bu görevi yapmış olan görevliler grubunun devamıyım. Bugünkü temsilcisiyim. Bir geleneğin devamıyım. Bir sünnetullahın tecellisinin devamıyım demektir bu. Önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu altın silsilenin, Resuller dizisinin son incisi olduğunu belirterek kendisinden önceki peygamberlerin şöyle genel manada özelliklerini hatırlayarak peygamberlere yönelik bilgilerimizi bir tekrar edelim. Resulullah Efendimizin o peygamberler arasındaki konumu bu bilgiler ışığında daha bir netleşecektir. Mesela peygamberler ki insanlık tarihi peygamberlerle beraber başlar. Bizim inancımıza göre ilk insan, ilk peygamber Hazreti Adem'dir. Binaenaleyh peygamberler insanlığı sonradan takip eden bir grup da değil. İnsanlık tarihinin hemen başlangıcında yer almış bir misyon adamı, bir görevli, bir Allah elçisi olarak insanlık tarihinin tanıştığı ilk önderler silsilesi demektir. Bu açıdan bilinebilirlik bakımından şöyle bir Kitabullah'a baktığımızda peygamberler iki gruba ayrılıyor. Bilinenler ve bilinmeyenler. Yani Kur'an-ı Kerim'in bize tanıttıkları, tanıtmadıkları bir başka ifadeyle. Bunu bir ayet-i kerimede nasıl ifade ediyor Yüce Rabbimiz? Estağfirullah. Ve rusulen kat kasasnahum aleyke min kablu ve rusulen lem neksushum aleyk. Ve kellemallahu Musa teklima diye devam ediyor. Yani bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık. Bir kısmını ise sana bildirmedik. Bir başka ayeti kerimede ve lekad ersenna rusulen min kablike minhum men kasasna aleyk ve minhum men lem naksus aleyk. Yani gerçek şu ki senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını, hayat hikayelerini, maceralarını, serüvenlerini, mücadelelerini anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız da var. Demek ki peygamberlere şöyle ilk baktığımız anda tanıdıklarımız, tanımadıklarımız, bildiklerimiz, bilmediklerimiz de iki grupta olduklarını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'in anlattıkları bize 25 peygamberdir. Anlatmadıklarının adedini Allah bilir. Sünnetullah kaç kez tecelli etti onu bilmiyoruz. Biz 25 tanesini sadece Kur'an-ı Kerim bize naklettiği, anlattığı için onu biliyoruz. İnsan olarak mizaçları bakımından peygamberler yine iki gruptur. Cemali peygamberler vardır, celali peygamberler vardır. Yani cemali peygamberler dediğimiz daha çok Allah Teala'nın cemal sıfatının tecellisinin kendi üzerlerinde görüldüğü peygamberler. Yani yumuşak huylu, efendim sevecen mizaçta peygamberler. Mesela Hazreti Harun, Hazreti İbrahim, Hazreti İsa bunlardandır. Cemali yapıdadır. Celali peygamberler vardır. Biraz mütehevver, kızgın mizaçlı, kısa zamanda galeyana gelen falan böyle bir yapıya sahip olan peygamberler vardır. Çünkü insan bunlar nihayet. Bunlar da mesela Hazreti Nuh ve Hazreti Musa bu konuda başta gelir. Şimdi hatırlayın Hazreti Nuh'u anlatıyor mücadelesini Nuh suresinde. İşte tek söyledim, çok söyledim, gece söyledim, gündüz söyledim. Sürekli bunlara ya Rab senin emirlerini anlattım. Anlattım ama ne söylediysem bütün söylediklerim bunların azgınlıklarını artırdı. Başka hiçbir işe yaramadı. Bunların soyundan diyor dünyada hiçbir kişi bırakma ki senin kullarını saptırmasınlar. Yani bütününü yok et diyebilecek kadar Hazreti Nuh'ta böyle bir kızgınlık şeyi yansıyor. Kur'an-ı Kerim'e de yansıyor. Mütehevvir. Hazreti Musa işte mülakat, Allah ile mülakata gittiğinde dönüşte bakıyor ki mümin bıraktığı adamlar Samiri'nin yaptığı buzağıya tapıyor. Kendisi gibi peygamber olan kardeşi Hazreti Harun'un sakalından tutup çekmeye başlıyor. Ben sana böyle mi teslim ettim bu adamları? Niye bunlara göz kulak olmadın diye. O da la te'huz bilihyeti ve la birasi diyor. Yani yapma etme şu saçımı sakalımı çekip durma kardeş diyor. Ya etme falan. Yani bir yumuşak mizaçlı cemali yapıda Harun ama Hazreti Musa celali yapıda hemen kızdı mı yakalıyor. Yani bu da bir peygamberlerin yapısı. Onları başka türlü bir varlık görmemek lazım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise hem cemali hem celalidir. İkisinde müşterektir. Ene nebiyyür rahme, ene nebiyyül melhame. İfadesi onun bu hadis-i şerifi. Ben rahmet peygamberiyim ama gerektiğinde savaş peygamberiyim. Hani Akif'in bir beyti vardır ya, yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunum, kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Aynı yapı sanki bu ene nebiyyür rahme ene nebiyyül melhameyi Akif merhum bu beytiyle tercüme etmiş gibi. Yani bir Müslümanın tavrını, duruşunu da bu yansıtıyor. Gerektiğinde celali de olmak lazım. Hep cemali, cemalilik önde ama gerektiğinde celalet de gösterilmeli. Efendimiz burada iki grubu birleştiriyor kendi yapısında. Verdikleri mücadele bakımından ülül azim peygamberler, yani büyük mücadele vermiş, zor mücadeleleri gerçekleştirmiş olanlar ve diğerleri diye iki gruba ayırmamız mümkün. Allah Teala Peygamber Efendimiz'e verdiği talimatlardan birinde fasbir kema sabera ülül azmi miner rusul. Sen de peygamberlerden azim sahibi, büyük mücadele vermiş peygamberlerin sabrettiği gibi sabret. Yani işin zor. Sana da bayağı büyük bir sabır gerekir. Bunu daha evvel geçmişte yapanlar var. Sen de onlar gibi sabretmeye çalış diye talimat veriyor. Getirdikleri din bakımından peygamberlerin ikiye ayrıldığını görüyoruz. Bölgesel, yöresel, mevki, mevzi, mahalli hatta diyebiliriz. Peygamberler ve mesajlar getirenler, evrensel mesaj getiren. Burada da tabiatıyla Peygamber Efendimiz evrensel mesaj getirmek bakımından, peygamberliğin evrensel olması bakımından yalnız başınadır. Diğer peygamberler hep yöreseldir. Kendi belli sınırlar çerçevesinde görev yapmışlardır. Efendimiz sadece bütün dünyalılara, cinler dahil, Resulü Sekaleyn olmak üzere görevlendirilmiştir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz kendisinin ancak bütün insanlığa peygamber olarak gönderildiğini, kendisinden önceki peygamberlerin mevki mevzi peygamberler olduğunu açıkça ifade ediyor. Aldıkları vahiy açısından peygamberler iki gruptur. Aldıkları vahiy kitaplaşan peygamberler, sahifeler halinde kalmış olanlar, hatta belki sahife bile olmayanlar da var. Efendim, başarıları açısından bakarsak görevlerinde başarılı olmuş peygamberler, başarı temin edememiş peygamberler, öldürülmüş peygamberler var. Bunları şunun için sıralıyorum. Bize Allah elçiliği yapan bu seçilmiş insanların nihayet bizim şartlarımızda, yani insanlık çerçevesinde görev yaptıklarını iyice bir anlayabilmemiz açısından, peygamber olunca hepsi başarılıdır, başarılı olması lazım gibi bir genelleme imkanı yok. Başarısız da olabilir. Hatta şimdi daha başka bir şey söyleyeceğim. Mesela ailesi içinde peygamberliği kabul edilmiş peygamberler olduğu gibi hanımlarının kendisinin peygamberliğine inanmadığı peygamberler var. Düşünün, Allah elçisi nikah altındaki, yani işte hanımı, eşi muhakkak nikahlıdır. Her dönemin kendine göre bir meşruiyet sistemi vardır. Biz bugün onu nikah diye ifade ediyoruz. Tahte abdeyn diyor zaten Kur'an-ı Kerim. O tahte abdeyn demek, yani onun meşru eşi. demektir. İnanmamış Hazreti Nuh'un ve Hazreti Lut'un hanımları kendilerine inanmamışlar. Kabul etmeyenler var. Mesela daraballahu meselen lillezine keferu imraete Nuhim ve imraete Lut ayeti kelimesi bu gerçeği çok açık şekilde ifade ediyor. Kâneta tahta abdeyni min ibadina salihayn. Salih iki kulumuzun nikahı altında bulunmalarına rağmen Nuh ve Lut'un hanımları beylerine inanmamışlardı. Efendim, fehanetâhuma, inanmamak da bir tarafa, ihanet de ettiler o kocalarına, beylerine. Felem yûniyâ anhuma minallâhi şeyen. Fakat yani onlar eşlerinin peygamber olması bu hanımlara Allah'ın azabına karşı herhangi bir fayda da sağlamadı. Herkes iman sorumluluğu kendine ait. Peygamber eşiyim diye yaptığı bütün kötülükler de bağışlanacak değil. Şimdi bunlar insani çerçevede düşünüldüğü zaman Allah elçilerinin insanlığa önderlik, rehberlik yapmak isteyen bu seçilmiş, seçkin insanların bizlerden farklı olmadıkları yönleri de görmüş oluyoruz. Çok büyük bir misyonu üstlenmişler. Ama bizim gibi onlar da tecellilerle karşı karşıyalar. Ve onların verdiği mücadelenin bize örnek olmasının temel sırrı da bana sorarsanız, işte bizim şartlarımızda fakat bizden farklı bir görevi başarıyla belli bir düzen içerisinde yürütüp kendi çevrelerine önderlik edebilmiş olmalarındadır. Yoksa böyle fevkalade güçlerle, hep yani insanlık üstü bir takım güçlerin yardımıyla bu işleri yaptı dersek peygamberlere ve peygamber efendimizin vereceği mücadelede, o zaman bize örnek olma yönleri oldukça tartışmaya açık hale gelir. Onların bize örnek olması bizim şartlarımızda o mücadeleyi vermiş olmaları ile daha bir anlam kazanır. Şimdi peygamberlerin bu genel şeylerinden sonra asıl misyon taraflarına geliyorum. Peygamberlerin temel görevleri nedir? Tabii birçok görev var ama temelde görevleri nedir? İki görevleri vardır temelde. Bir, tevhid inancını tebliğ etmeleri. En ibudullah, yani Allah'a kulluk edin mesajını vermeleri. Ayetin bir parçası okuyacağım şimdi. Biri de tağuttan kaçınmaları. Sahte ilahlardan Allah'ın yolunu tıkayan, insanları farklı farklı çıkmaz sokaklara yönlendirmeye çalışan, İnsanları etkileyen güç odaklarının şerrinden korunmak. Veçtenibut tağut ayet-i kerimin ifadesiyle. Ve lekad ba'athna fî kulli ümmetin rasûlen eni'budullâhe veçtenibut tağut. Bu ayet-i kerime de buyuruyor ki Yüce Rabbimiz, bir and olsun ki biz Allah'a kulluk edin ve tağuttan sakının diye emretmeleri için her ümmete bir peygamber gönderdik. Demek ki bütün peygamberlerin ortak misyonu, asıl temel görevleri Allah'a kulluğa çağırmak ve tağuttan uzak kalınmasını temin etmeye milleti teşvik etmektir. Hep bütün peygamberler bunu yapmıştır. Şimdi efendim bakıyoruz mevcut dinlerde, diyelim ki Hristiyanlıkla teslis akides. Yani üçlü bir Allah inancı. Üç birdir, bir bilmem nedir. Yahudilikte tahsis diyebileceğimiz, Yahova'nın sadece Yahudilerin Allah'ı olduğu şeklinde bir inanç söz konusu. Şimdi Hazreti Musa da Allah'ın elçisi, Hazreti İsa da Allah'ın elçisi. Yani Allah elçilerinin hepsi inanç noktasından aynı prensipleri getirip tebliğ etmiş olmaları gerekir ki biz Allah'ın elçisiyiz dediklerinde hepsinin aynı şeyi söylemiş olmaları onların söylediklerinin doğruluğunun kanıtı olsun. Yani bir peygamber düşünün ki birisi gelmiş Allah üçtür diyecek. Birisi gelmiş Allah falan kavmin yaratıcısıdır, Rabbidir, başkalarının değildir diyecek. Sonra da biri de diyecek ki herkesin Rabbi Allah'tır ve birdir ve biz Allah'ın elçisidir diyecekler. Bu ayrı ayrı söylem sahipleri hepsi de doğru söylemiş olacak. Mümkün mü bu? O halde peygamberlerin mesajında bir sapma yok. Peygamberlerin hepsi Allah'ın birliği inancını, tevhidi tebliğ etmişlerdir. Sonra onun o izinden gittiğini söyleyenler kendi yorumlarıyla bir takım farklı söylemlere girmişlerdir. Binaenaleyh ümmetin geliştirdiği o farklı ve yanlış söylemler peygamberlerin temel görevlerinde kusurlu olduklarını göstermez. Onları bağlamaz yani. Bu ümmetin sorunudur. Şimdi bugün mevcut teslis inancı, tahsis inancı da ona inananların sorunudur. Yoksa ne Hazreti İsa'nın aşağı ne Hazreti Musa'nın sorunu değildir. Bu bakımdan bütün peygamberler tevhide inanmayı ve tağuttan tek Allah inancını önleyecek bir takım yanlış sahte ilahların peşine takılmaktan uzak durmayı tebliğ etmişlerdir. Misyonları budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir beyanlarında, bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Efdalu ma kultu ene ve nebiyyune min kabli la ilahe illallah vahdehu la şerike le. Efdalu ma kultu ene ve nebiyyune min kabli. Ben ve benden önceki peygamberlerin en temel çağrısı, en üstün beyanı, ikrarı la ilahe illallah vahdehu la şerike le demektir. Bu sözdür, bu ilkedir. Biz peygamberler bu ilke için görev almış insanlarız. Şimdi bir başka açıdan baktığımızda ortak çağrıları nedir peygamberlerin? Ortak çağrı olarak Kur'an-ı Kerim'de şunu görüyoruz. Peygamberlerin ağzından bize intikal eden İttekullah ve etiyyûn.

0: iki cümlecikle. Bütün peygamberler bunu söylemiştir. Allah'a karşı saygılı olun ve eti'uni ve bana uyun. Bana itaat edin. Benim gösterdiğim çerçevede yaşamaya gayret edin. Yani ortak çağrıları da budur. Bu ikili. Allah'a karşı saygı. Allah'tan korkmak diye ittikullah böyle manalandırıyoruz ama bu daha çok saygılı olmak. Allah'a saygılı olmak ve bana uyun. Peygamberler uyulması, izlerinden gidilmesi, izlenilmeleri için görevlendirilmiş rehberlerdir. Yani sadece vatandaşı meşgul etmek biraz yani işte gösteri yapsınlar diye değil, peşlerinden gidilsin diye çok önemlidir. Ortak takdimleri, kendilerini nasıl takdim etmişler ki bu da çok önemli. Burada da şunu görüyoruz. İnni lekum rasulun emin. Bunu hepsi söylüyor Kur'an-ı Kerim'de, Şuara suresinde kendilerinden söz edilen peygamberler ilk takdim olarak kendilerini böyle tanıtıyorlar. İnni lekum rasulun emin. Ben size gönderilmiş güvenilir bir Allah elçisiyim, bir peygamberim. Bu sıfatlar da çok önemli. Güvenilir, sözüne güvenilir, arkasından gidilir, hakkında en küçük bir yanıltma kuşkusuna düşmeden takip edilin, güvenilir ve Allah elçisi. İlk söylemleri bu. Peşinden bir başka söylem geliyor. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ. Ben bu yaptığım Allah elçiliği, size ulaştırdığım Allah Teala'nın iradeleri, bu tebliğ görevi için sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Bir beklentim yok.
1: Dünyalık değil.
0: Dünyalık
1: bu
0: değil.
1: Bu çalışmam, gayretim.
0: Benim ücretimi verecek olan alemlerin Rabbi Allah'tır. Yani şimdi bakın, peygamberlik müessesesinin, risalet kurumunun diye bir başka ifadeyle, karşılıksız çalışan bir kurum olduğu bu beyandan ortaya çıkıyor. Ücrete tabi bir hizmet değil bu. Peygamberlik görevi, Allah elçiliği görevi, karşılıksız yapılan, herhangi bir beklenti olmaksızın yerine getirilen bir kutlu görevse, el ulema ve veratetül enbiya hadisi şerifinin, yani bilginler peygamberlerin varisleridir hadisi şerifinin gereği olarak, din hizmeti verenlerin, din tebliğinde, irşat görevinde bulunanların bu yaptığı işler karşılığında herhangi bir şey beklemeleri ya da ücrete tabi bir görev yapmaları ne kadar doğrudur sorusu haklı bir sorudur. Aslında din hizmetinin karşılıksız yapılması onun asaletine daha uygundur. Ama ne yazık ki tabiatıyla toplumlarda, gelişen şartlarda geçim de bir mesele olduğu için ulemamız bir takım dini görevlerin işte belli bir ücret karşılığında maaş alınarak yapılabileceğine fetva vermişler ki bu görevler aksamasın diye. Yani şartların getirdiği bir şey ama temeli herhangi bir beklentim yok. Beklentisiz olduğunuz zaman rahat konuşursunuz. Mesajı tam verirsiniz. Beklentiniz varsa, bir ücrete bağlıysanız, ister istemez bazı noktalarda aldığınızın hatırını saymak zorunda kalırsınız. Bu da insani bir borçluluk duygusudur. Allah'ın rasulleri, peygamberleri böyle bir beklenti içinde olmadıkları için aldıkları görevi, vahiy yani, Allah Teala'nın emrettiği yerde, emrettiği kişilere aksatmadan, artırmadan, noksanlaştırmadan, tecil etmeden, ertelemeden olduğu gibi duyurmuşlardır. Beklentileri yok çünkü. Herhangi bir tasarrufta bulunmamışlardır. O bakımdan yani ortak takdimleri dediğim peygamberlerin kendilerini ümmetlerine takdim ederken söylemleri bu. Ben sizin için Allah'ın güvenilir bir elçisiyim. İki, bu görevim için sizden bir şey beklemiyorum.
2: Hüsnü Kelam.
0: Peygamberlerin verdikleri mücadelede ortaklaşa paylaştıkları yani hepsinin mutlaka bir şekilde yaşadığı iki eylem türünden yahut iki çizgiden söz etmek istiyorum. Birisi Miraç, birisi Hicret. Bütün peygamberlerin hayatında ortak iki noktadır. Bir şekilde yani bunların kapsamı oluş biçimi, vakti farklı olabilir. Ama her peygamber mutlaka bir tür miraç, bir şekilde hicret olayını yaşamıştır. Şimdi bütün peygamberler, Kur'an-ı Kerim'de bu açık. Yani her peygamberin hayatında bir şekilde var bu. Tek yaratıcıya yolculuk. Ben onun için hicreti yatayına bir miraç, miracı dikeyine bir hicrettir diye tarif ediyorum. Çünkü hicretin de miracın da ulaştığı nokta Allah Teala'dır. Allah için o işleri yapmaktır, en güzele gitmektir. Bizde İslam tarihinde hicret İslam medeniyetini getirmiştir. Devlet yolculuğudur hicret. Allah'a giden yolculuktur. Mücadelede yani tam dönüşüm noktasıdır hicret. Onun için yokluk gibi, yani bir sıkıntı yumağı gibi gelir ama aslında bir açılımı müjdeler o. Bir kaçış gibi gözükür, bir arayıştır o. Hiçbir zaman kaçış değildir. Onun için miraç da mücadelenin geçen kısmının muhasebesini yapıp geleceğiyle ilgili bir planlama seyahati gibi düşünmek lazım. Biri zamanda, biri mekanda olan iki yolculuktur. Her ikisi de Allah'a giden yolculuktur. O yüzden bütün peygamberlerin hayatında şu veya bu oranda bu iki çizgi ortaktır. Resulullah Efendimizin de ilk vahiyden sonra davası adına duyduğu ilk şey hicretti, dikkat edin. O Varaka bin Nevfel ne demişti? Bu sana gelen, Musa'ya gelen namus-u ekberdir. Seni milletin memleketinden sürdüğü gün, yani çıkardığı gün eğer yaşarsam sana yardımcı olurum. Peygamberler bunu yaşamış. O kültüre sahip olan biliyor. Evet, şimdi peygamberlerin, Allah elçilerinin yetkisiz olduğu iki konu. Yani peygamberler her şeyi yapmaya yetkili midir? Allah elçisi olduğuna göre. Hayır, onların da yetkisiz olduğu konular var. İki tanesini ben ifade etmek istiyorum. Birisi, hiçbir peygamber ilahlık iddia edemez. Bu Allah elçisidir. Allah olduğunu söyleyemez. İki, Allah adına yalan beyanda bulunamaz. Buyurunuz şimdi ayetler, deliller. Estağfirullah. مَا كَانَ لِبَشِرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةِ ثُمَّ يَكُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Yani Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiği hiçbir insanın kalkıp da insanlara Allah'ı bırakıp bana kul olun, bana kulluk edin demesi mümkün değildir. Buna hakları yoktur. Hazreti İsa'ya da ayette soruyor ya, sen mi bunlara bana benim annemi ilah edinin dedin? Böyle bir şey olur mu? Ya aman ya Rabbi, ben nasıl söylerim bunu diyor. Benim ne söylediğimi sen bilirsin. Ben bilmediğim konuda ben böyle bir şey söyleyebilir miyim? Yetkisiz olduğum konuda. Aynı şey. Bir başkası işte yalan söyleyemezler. Velev tekavvele aleyna ba'dal ekavil le'ehezne minhu bil yemin sümme lekata'na minhul vetin. Eğer peygamber bize karşı bazı sözler uydurmuş olsaydı, kendisi uydurup da bize onu nispet edecek olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalar ve şah damarını, can damarını koparırdık. Var mı böyle bir şey? Yani görevin sınırları da bu. Ne ilahlık iddia edebilirler, ne de kendilerini seçip peygamber olarak gönderen ilahi iradeye karşı herhangi bir kendiliklerinden söz söyleyip de ona nispet edemezler. Bu da onların yetkisiz olduğu iki konu. Ortak tavırları, ortak sünnetleri diyeyim. Yani peygamberlerin birçok tabii müşterek olduğu noktalar var. Ben şimdi yine onların içerisinden de ikili anlatımı benimsediğim için iki ortak sünnetlerinden söz etmek istiyorum bu aşamada. Birisi, esas günümüze de Peygamber Efendimizin tavırlarına da, hukukuna da zemin teşkil eden tavırlar bunlardır. Birincisi, bütün peygamberler inananlardan yana tavır almışlardır. İnananlara karşı değil, inananlardan yana tavır almışlardır. İnananlara kol kanat germişlerdir. Onlara destek olmuşlardır. Bu çok önemli. İkincisi de, müşterek sünnetlerin ikincisi de, muvahhid bir nesil yetiştirmek için gayret etmişlerdir. Bütün problemlerin çözüm yolunu Allah'ın birliğine inanan nesiller yetiştirmek suretiyle çözümlemeye gayret etmişlerdir. Muvahhid nesiller yetiştirmek, bütün peygamberler niye çalışmışlar? Yani toplumların dert

0: dertlerin çaresini nerede görmüşler? İnançlı nesiller peyda etmek, yetiştirmek. Bakın bu çok önemli bir noktadır. Peygamber Efendimizin misyonu da işte hukuku da bu noktaya dayalı olarak gelişmiştir. Şimdi Hazreti Ayşe validemiz, kendisi anlatıyor Hazreti Ayşe validemiz. Bir gün diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum ve şöyle dedim. Ya Resulallah, senin Uhud gününden daha sıkıntı içinde kaldığın bir başka günün oldu mu? Yani ben sizin Uhud savaşında çok sıkıntı çektiğinizi biliyorum. Ama merak ediyorum, acaba hayatınızda ondan da daha fazla sıkıntı çektiğiniz bir gününüz oldu mu diye Hazreti Ayşe validemiz soruyor. Müthiş bir soru aslında bu. Yani mücadelesinin en püf noktasını soruyor Hazreti Peygamber'e. Resulullah Efendimiz o zaman şöyle cevap verdi bana diyor. Ey Ayşe, hayatımda Kureyş'in sebep olduğu sayısız zorluklarla karşılaştım. Fakat Akabe günü karşılaştığım durum hepsinden zordu. Kureyş'ten gördüğüm baskı üzerine Taif'e gitmiş, korunmamı İbn-i Abdiyalil'e teklif etmiştim. O buna yanaşmadı. Ben de elemli, kederli, nereye gideceğimi ve ne yapacağımı bilemez bir halde. Bakın bir peygamber kendini nasıl tarif ediyor. Nereye gideceğimi ve ne yapacağımı bilemez bir halde Mekke'ye dönüyordum. Karnise Alip denilen yere gelince başımı kaldırıp gökyüzüne baktım. Bir bulutun beni gölgelendirdiğini fark ettim. Dikkatlice baktığımda bulutun içinde Cebrail'in bulunduğunu gördüm. Cebrail bana, ey Muhammed, Allah milletinin senin hakkında söylediklerini duydu. Seni korumaktan kaçındıklarını gördü. O sana şu dağlar meleğini gönderdi. Onlar hakkında ne yapılmasını dilersen emret, dedi. Bunun üzerine dağlar meleği seslenip selam verdi ve sonra, ey Muhammed, Cebrail doğru söyledi. Ne emredersen yerine getirmeye hazırım. Eğer şu iki yalçın dağın, Ebu Kubeys ve Kayakan dağlarını işaret ediyor, Mekkeliler üzerine çökerek birbirine kavuşmasını ve müşrikleri topluca mahvetmesini istersen onu da emret, onu da yerine getireceğim, dedi. Tam bir imtihan noktası. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz buyuruyor ki ben şöyle dedim. Yani şimdi toptan o milletin yok edilme aşamasına gelinmiş. Emret, iste, mahvedelim. Ben o zaman bel ercu en yuhricallahu min aslabihim men ya'budullaha vahdehu la yushriku bihi şey'a. Hayır, ben onların böyle toptan helak edilmesini istemiyorum, arzu etmiyorum. Ben Allah Teala'nın o müşriklerin soyundan, çok enteresandır, min aslabihim soyundan hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayıp sadece Allah'a kulluk edecek bir nesil, muvahhid bir nesil getirmesini diliyorum. Bu işte peygamberimizin bu temennisi bütün peygamberlerin ortak sünnetlerindendir. Ortak istekleri, temennileri ve çalışmaların hedefi. Yani Allah'ın birliğine inanan yeni nesiller yetiştirmek, gençler yetiştirmek.
1: Hüsnü kelam sona erdi. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964, 1974 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
3: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
2: Uzun süre danışmanlığını yapan Gene Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
4: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
2: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
4: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah velicisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.
5: Akra. Akra.

yeryüzünde hiç kimse onun kadar sevilmedi. Allahu Teala ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim onu metheyledi. Ona olan aşkın tezahürüyle gönülden satırlara dökülüverdi en güzel dizeler. Hilye-i Şerifler, Nat-ı Şerifler, Şemailler ve Esma-ül Nebiler onu anlattı. Habibi Edibi Zişan Efendimiz, o son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. Akademisyenlerin, ilim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.

Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eylesen kemter kula. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevk o sefası. 18.000 alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, miracında ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Ol cari yar, onun gökçek yaridir. Onu seven günahlardan beridir. 18.000 alemin serveridir. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Sen hak peygambersin, şeksiz, gümansız. Sana uymayanlar gider imansız. Aşık Yunus neyler dünyayı sensiz. Adı güzel, kendi güzel Muhammed.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Aklımızı kullanarak Müslüman olacağız. Çok derin derin düşüneceğiz. Çünkü şuursuz efendim ibadet kalabalığının kıymeti yok. Şuurlu hareketin çok kıymeti var. Şuurlu hareket eden, düşünen, ince, hassas insanlar efendim dinin hassas noktalarını bilip de ona riayet eden efendim zeki Müslümanlar kazanacak. Anlayamayanlar efendim yanılacak ama bu yanılgının cezası korkunç. Orada pişman olacaklar ama oradaki pişmanlık fayda vermeyecek. Onun için diyorum ki

0: Akra'da Sağduyulu Akıl Özel Söyleşilerinde yeni bir bölüm. Kur'an Penceresinden Sağduyu. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim, aklı selim olmayı nasıl tarif ediyor? Kalpler nasıl akleder? Akıl nimetinin farkındalığına dair ayet-i kerimelerden örneklerle Sağduyulu Akıl Özel Söyleşisi Pazar 17.15'te Akra'da.
1: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
3: Sağlık, sıhhat ve afiyette olmanız dileğiyle bugünkü programımızı başlatıyoruz değerli dinleyenler. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün stüdyomuzda kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Sayın Operatör Doktor Fuat Sofuoğlu'nu ağırlayacağız ve üst solunum yolları enfeksiyonunu konuşacağız. Öncelikle hocam yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için bu güzel bir programa.
3: Biz çok teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için. Üst solunum yolları enfeksiyonu dedik değerli hocam konumuz. Ülkemiz ya da dünya bazında düşündüğümüzde genel sağlık sorunları yanında görülme sıklığı nedir ve hayatı nasıl etkiler?
4: Şimdi üst solunum yolu enfeksiyonları özellikle Türkiye'de ve dünyada da hastaneye gitme nedenleri arasında ilk sırada hastalığı yapılan çalışmalarda bunu gösteriyor. Özellikle yetişkinler yılda en az 2-4 kez doktora başvuruyor. Çocuklarda da 3-8 kez doktora başvurma nedenleri içerisinde. Dolayısıyla hem iş gücü kaybı açısından hem okula giden çocuklar için okulu gitmemesi durumunda ciddi sağlık sorunu oluşturan bir durum. Ciddiye alması gereken bir konu.
3: İlk sıralarda yer alıyor. Evet. Peki neler sebep oluyor bu rahatsızlığa?
4: Şimdi üst solunum yolu enfeksiyonların en sık nedenleri virüsler ve bakteri enfeksiyonlardır. Hı hı. Ama genel olarak nasıl olup ortaya çıkıyor diye olaya bakarsak özellikle ısı değişimleri, mevsim geçişleri, özellikle soğuk havaların geldiği dönemlerde bunlar daha çok etkiliyor. Virüsler özellikle soğukta 48-72 saat cansız kalabiliyorlar. Cansız orta yüzeylerde bile. Dolayısıyla üreme potansiyelleri artıyor. Vitamin eksiklikleri, iyi beslenememe gibi durumlar, zayıflayan bağışıklık sistemi, bu aslında daha geniş bir konu ama bağışıklık sistemimiz düştüğü zaman yorgunluk, yoğunluk, stres, bir sürü şey tabii ki bunu etkiliyor. Bu durumlarda biz bu virüslere veya bakterilere yenik düşüyoruz.
3: Bağışıklığı kuvvetli olan bir insanda aynı virüse maruz kalsa hasta olmayabilir.
4: Evet. Aynen öyle ama belli şartlarda özellikle bağışıklığımız biraz düşerse, beslenmesi bozulursa, özellikle çocuk hastalarda, çocuklarda daha çok görüyoruz bu durumu. Sıvı alımı azalırsa bu gibi durumlarda hastalanma riskimiz tabii ki daha da yüksek oluyor.
3: Sosyal hayata karışmayla ya da okula başlamayla da ilgisi var mıdır?
4: Tabii hocam? Ki çünkü birçok özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu viral kaynaklı olduğu için %70-80'i biz birbirimizden kapıyoruz bunu. Hapşurumuzla veya öksürdüğümüzde havaya karışan damlacıklarla yayılıyor bu virüsler. Dolayısıyla toplu ortamlarda daha çok buna maruz kalıyoruz. Çocuklar özellikle okullarda, kreşlerde.
3: Evet.
4: Dolayısıyla daha sık gördüğümüz bir durum.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
3: Genel itibariyle üst solunum yolları enfeksiyonu diyoruz ama bunun çeşitleri var mıdır değerli hocam? Grip mesela ya da öksürük bununla beraber seyreden diğer rahatsızlıklar da mı bu gruba girmekte?
4: Evet, yani şimdi üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz zaman daha büyük bir başlık. Ama bu başlığı birazcık daha alt başlıklar altında inceleyebiliriz. Özellikle grip sık gördüğümüz durumlardan birisi. Grip aslında influenza virüsüyle bulaşan bir hastalık, üst solunum yolu enfeksiyonu. Nezle diye tabir ettiğimiz hastalıksa, yani rinit, soğuk algınlığı veya akut nazofarenjit diye

0: tıp literatüründe böyle isimlendiriyoruz. Yani soğuk algınlığı nezle olarak değerlendirebiliriz. Bunun dışında sinüzit, kulak enfeksiyonları, özellikle orta kulak enfeksiyonları, larenjit dediğimiz özellikle gırtlak bölgesinin enfeksiyonları. Bunlar da tonsillofarenjit diye bahsedeceğimiz bademcik ve geniz bölgesinin enfeksiyonları da üst solunumyalı enfeksiyonların alt başlıklarında incelenebilir.
1: Evet. Peki bir rahatsızlık diğerini tetikler mi? Mesela nezle orta kulağa sebep olur mu? Larenjite sebep olur mu? Böyle birbiriyle de ilişkisi var mıdır değerli hocam?
0: Evet, yani genelde bunlar birbiriyle ilişkisi var. Özellikle viral enfeksiyonları ilk başta biz kaptığımız zaman genelde üst solunum yolu enfeksiyonlarında burun tıkanıklığı, hapşurma, boğaz ağrısı, işte yorgunluk, bunun gibi burun akıntısı, geniz akıntısı gibi şikayetlerle biz bu hastalıklara yakalanıyoruz. Ama bu hastalık eğer ki genelde çocuklarda birazcık daha uzun sürebiliyor. 6 yaş üstü çocuklarda daha çok bir haftada sınırlıyor kendisini bu üst solunum yolu enfeksiyonları. Ama o süreçte biz gerekli tedbirleri almazsak bu sefer bu enfeksiyonlar bakteriyel enfeksiyonlara dönüşme eğiliminde oluyorlar.
1: Daha ilerlemiş oluyor.
0: Evet, daha ilerlemiş veya alt solunum yolu enfeksiyonuna geçmiş oluyor. Veya bir genizde, boğazdaki sorunlar bu sefer kulağı etkilemiş oluyor. Orta kulak iltihabına dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla bu zamanda doktorun bunu değerlendirmesi gerekiyor. İhmal etmesi gereken durumlara dönüşüyor.
1: Evet. Siz geneli itibariyle izah ettiniz ama isterseniz biraz daha açalım değerli hocam. Semptomları nelerdir? Hangi şikayetler görülür?
0: Evet, yani biraz öncelikle o zaman soğuk algınlığından bahsedeyim. Çünkü en sık gördüğümüz evet. Üst solunum yolu enfeksiyonu soğuk algınlığı. Özellikle burnu tutar soğuk algınlığı. Bu nezle, renit dediğimiz bu durum. Genelde viral enfeksiyonlar sebep olur buna. Okul döneminde çocuklar yılda 3-5 kez bu enfeksiyona maruz kalırlar. Bu da normal sayıyoruz yani bunu.
1: 3 ila 5 kez olması normal çocuğun.
0: Normal sayıyoruz. Tabii yıl içerisinde 3-5 kez olması normal. Boğaz ağrısı, burun akıntısı, tıkanıklık, hapşurma, boğazda yanma, kuru öksürük, baş ağrısı da bazen eşlik edebilir. Halsizlik, hafif ateş. Özellikle yani yüksek ateşten bahsetmiyorum. Gözlerde yanma, yaşarma, kızarıklık gibi şikayetler de bunlara eşlik edebilir. Eğer ki özellikle 3 yaş ve 6 çocuklarda burun temizliğini çok iyi yapamıyorlar çocuklar. Dolayısıyla burunlarında akıntı çok kalıyor o dönemde.
1: Nefes alması mı zorlaşıyor?
0: Hem nefes alması zorlaşıyor hem de orta kulak iltihabına veya sinüste dönüşme veya alt solunum yolu enfeksiyonlarına dönüşme riski artıyor bu çocuklarda. Ben onun için hatta küçüklükte biz kendi çocuğumuzu alıştırdık. Yani şunu tavsiye ediyorum. Sümkürmeyi çocuğa öğretmek lazım. Yani bunu mesela bir oyun haline getirip bir mum alevini burnuyla söndürmek gibi. Evet. Bir oyun haline getirilip de bu sümkürmeyi çocuğa çok küçük yaşta öğretirseniz, yani akşam yatmadan önce çocuğun çok iyi burun temizliği yapılarak uyutulursa mesela, daha kolay oluyor tabii ki.
1: Normalde vücut bunu istiyor zaten tıkanık olduğunda ama çocuklar bunu akledemeyebilir.
0: Evet, evet.
1: Bu yüzden
0: aynen.
1: Yetişkin birinin yol göstermesi gerekiyor, öğretmesi
0: aynen.
1: gerekiyor.
0: Bu öğretilebilir bir şey olduğunu kendi çocuğumuzu da test ederek yani özellikle söylüyorum. Çünkü sümkürmüyor. Çocuklara öğretmek evet. de kolay bir şey değil ama.
1: Kaç hani yaşından oyunu, itibaren bunu yapmamız
0: ya ben,
1: gerekiyor?
0: Biz 2,5 yaşından itibaren çocuğumuza neredeyse alıştırmıştık. Öncesinde de bazı burun temizliği aletlerle temizlenebiliyor çocukların burnunu damla damlatıp aspiratör gibi çekerek temizliyoruz. Ama ne kadar erken yaşta sümkürmeyi öğretirseniz çocuk
1: doğal yöntemle temizlenmiş olacak. Burun tıkanıklığı yaşandığı zaman ağızdan nefes almakta bunu tetikler mi üst solunum yolları enfeksiyonu hocam?
0: Evet tabii ki. Şimdi burundan iyi nefes alamadığımız için normalde bizim nemlendirerek havayı burundan nefes almamız önemli. Küçük çocuklar zaten özellikle 1,5 yaşına kadar olan çocuklar ağızdan çok iyi nefes alamazlar. Onların burun tıkandığı zaman çok sıkıntı çekerler. O yüzden burun tıkalı olmasını istemeyiz. Çünkü hem emmeleri kötüleşir, zorlaşır. Hem beslenmeleri çok ciddi şekilde etkilenir.
1: Gelişimini etkileyen bir durum.
0: Yani ağız kuruluğuna sebep olur, boğaz ağrısına sebep olur, gıcık tarzında öksürüğe sebep olur, sabah uyandığında ağız kokusu olur. Dolayısıyla burundan yani fizyolojik olarak burundan nefes almamız önem arz ediyor.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Ha. havanın kuru olması, özellikle kış aylarında kaloriferin yanması etki eder mi bu burun kuruluğuna hocam?
0: Evet, şimdi daha çok kaloriferler yanmaya başladıktan sonra insanlar burun tıkanıklıkları, burun şikayetlerinden daha çok muzdarip olmaya başlıyorlar. Yani içeride nemlendirmek için kısmi tedbirler almakta fayda var. Yani bir kaloriferin üzerine su koymak gibi veya evde buharlı aletler kullanmak gibi. Yani odayı nemlendirici aletler kullanmakta fayda var. Özellikle çocuklarda daha çabuk etkileniyorlar tabii ki bundan. Biz bunları tavsiye ediyoruz hastalarımıza.
1: Evet. Şimdi görüyoruz ki pek çok evde bir oksijen maskesi var artık. Havayı bile almakta zorlanıyoruz. Bunun evet. sebebi nedir değerli hocam?
0: Ya tabii ki soluduğumuz hava kaliteli bir hava mı? Bunu artık şehirlerimizde bunu zorlukla bulabiliyoruz, temiz havayı. Çünkü evet. hava gerçekten kirli. Egzozdan veya türlü türlü sanayi materyallerinden dolayı.
1: Kimyasal atıklar.
0: Kimyasal atıklardan hepsinden etkileniyor. İkincisi en önemli, benim çok önemsediğim konulardan birisi ailedeki anne babanın sigara içmesi. Yanlarında içmese bile bu tarz çocuklar birçoğu alerjik doğuyor. Yani alerjiden dolayı, yani sigara içen insanların yanında bulunan çocukların yani üst solunum yolu, alt solunum yolu enfeksiyonları sık sık hastalanıyor. Buna çok özellikle anne babalar yanlarında kesinlikle sigara içmelerini tavsiye etmiyorum. Bu çok önemli konulardan bir tanesi.
1: Sigara içtiği kıyafetle bile belki bebeğe yaklaşmamız
0: öyle.
1: Gerekiyor.
0: Üçüncüsü kullandığımız deterjanlar, yumuşatıcılar. Bunların birçoğu yani çocuklardaki alerjik semptomların artmasına çok sebep oluyor.
1: Tetikliyor.
0: Bunlara çok dikkat edilmesinde tabii ki fayda var.
1: Temiz olacağız derken vücudu kirletiyoruz bir taraftan.
0: Aynen öyle.
1: En doğal temizleyicileri kullanmak da gerekiyor sağlık için. Evet, bu şikayetlerle gelen bir hasta size tanısı nasıl konuyor değerli hocam? Tahliller mi yapılıyor?
0: Biraz önce bahsettiğim özellikle bu üst solunum yolu enfeksiyonu alt başlıklarından biraz nezleden bahsedebildik. Tanıya giderken de özellikle sık gördüğümüz bademcik enfeksiyonundan da bahsederek lütfen. Hani tanıya yaklaşmak istiyorum orada. Yani bu özellikle bademcik enfeksiyonu olan çocuklarımız aynı zamanda geniz farenjit de oluyorlar. Bunlar da yine viral enfeksiyonlar ve bakteriyel enfeksiyonlar olarak ikiye ayrılıyor. Özellikle 3 yaş altındaki çocuklarda biz bakteriyel enfeksiyon, bademcik enfeksiyonlarında çok görmüyoruz. Yani bu ne demek? Çok antibiyotiğe ihtiyaç duymuyoruz demek. Buna dikkat etmek lazım. Yani 1,5-2 yaşındaki çocuk ateşleniyor olabilir, boğazı kızarıyor olabilir ama bunların çoğunluğu viral enfeksiyon nedenlidir.
1: O yüzden ama antibiyotik gerekmez.
0: Çoğuna gerekmez. Tabii doktoru gerekli gördüğü durumlardan da şimdi bahsedeceğim. Ama özellikle 5 yaşla 15 yaş arasındaki çocukların %15-30'unda özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarında beta grup A streptokoklar dediğimiz streptokokus pyogenes bakterisinin sebep olduğu, halk dilinde daha çok beta kaptım gibi bahsedilen bu bakteriye maruz kalıyor çocuklarımız. Yani bir çocuk bize geldiği zaman ateşi var mı yok mu bizim için önemli. Yani ateş mesela annesi ateşi var diyor ama gerçekten de ateşi var mı ölçmek lazım. Çünkü 37 dereceyi de ateş olarak algılayabiliyor aile. Bizim için değerli olan 38'in üzerinde ateşinin olması.
1: Ne kadar süreli o ateşin olması? Bir saatlik ateşlenen bir çocuğu hemen doktora mı götürmeli yoksa birkaç gün beklemeli mi?
0: Yani genelde ateşlenen çocukları ilaç vermeden öncelikle işte ılık banyo yaptırmak, işte su içirmek, beslenmesine dikkat etmek gibi bir sürü takviyesi. Bunlara dikkat edip bakmak lazım. Çocuğun gerçekten ateşi oluyor mu? Evde ateş ölçerinin olması bence önemli. 38 derecenin üzerinde ateş olmuyorsa çok aşırı tedirgin olmamaya gerek yok. Bademcikler üzeri kızarık mı, şiş mi, üzerinde beyaz döküntüler var mı? Kulak ağrısı olabiliyor, boğaz ağrısı, baş ağrısı olabiliyor, yutma güçlüğü, yemek yemiyor mesela çocuk boğazı ağrıdığı için. Bunlar
1: evet.
0: tabii ki doktora getiren sebepler arasında bunlar. Halsizlik, boyunda lenf bezeleri var mı, ele gelen şişlikler yeni oluşmuş. Bunları tabii ki aile fark edebiliyor, bazen fark etmiyor, bize gelirken biz fark ediyoruz. Bunun dışında iştahsızlık tabii ki görebiliyoruz. Ağız kokusu belirgin, birçok hasta hocam çocuğun ağzı kokuyor diye direkt gelebiliyorlar ve ses değişiklikleriyle geliyor bu hastalar.
1: Bu bakteriler mi sebep oluyor ağız kokusu?
0: Genelde aynen dediğiniz gibi bu bakteriler orada enfeksiyon yaptığı zaman ağız kokusu nasıl belirgin, tipik.

0: bir ağız kokusu oluşturuyorlar. Ama bu çocuklarda bizim özellikle dikkat ettiğimiz bir konu var. Bizim şu anki hastanelerimizde de bir hastaya ilaç, üst solunum yolu enfeksiyon tanısı koyduğumuz zaman karşımıza çıkıyor. Sağlık Bakanlığı artık şart koşmuş herhalde. Bu çocuğun ateşi var mı diye soruyor size. Yani bu antibiyotik yazalım mı yazmayalım? Bunu önce değerlendirecek bir küçük bir anket gibi bir şey bu. Bu kalemlerden bir tanesi ateş. Ateşi var mı yok mu? Ateşi varsa 38 derecenin üzerinde bir ateşi var mı? Bizim için önemli. İkincisi boyunda lenf bezeleri büyüyor mu? Bu bademcik enfeksiyonu olan çocuklarda. Üçüncüsü bademciklerde kızarıklık, akıntı veya üzerinde işte beyaz beyaz görünümlü döküntüleri var mı? Dördüncüsü öksürük var mı yok mu? Bunları değerlendiriyoruz.
1: Sağlık, sıhhat, afiyet.
2: Bunların hepsi olunca mı antibiyotik verilebiliyor yoksa birkaçı mı?
0: Öksürüğü olmadan diğer üçü olduğu zaman antibiyotik verme, yani 4 puan veriyoruz buna. Bu 4 puan bizi antibiyotiklik, bu hasta özellikle beta grubu hemolitik streptokokların sebep olduğu bir enfeksiyonu düşündürür ve bu hastaya genelde antibiyotik veriyoruz. Ama genelde antibiyotik vermeden önce de hızlı antijen testi yapmayı bize öneriyor. Bu hızlı antijen testi çok kısa sürede boğazdan alınan bir sürüntüyle biz tanıya gidiyoruz. Buradan bakteri var veya yok gibi, pozitif veya negatif gibi bir sonuç çıkıyor.
2: Çok kısa sürede sonuç çıkıyor.
0: Evet. Eğer pozitifse zaten antibiyotik, özellikle penisilin grubu antibiyotik vermede daha rahat davranıyoruz, hemen veriyoruz. Ama negatif çıktığı zaman da yine bu hastada enfeksiyon yok demek değildir.
2: Belki başlangıcı mı sayılıyor?
0: O zaman bir kültür alıyoruz bu çocuklardan. Boğazından sürüntü kültür alıyoruz. Bu kültürde 2-3 gün üremesini bekliyoruz. Bakteri ürüyor mu, üremiyor mu? Bu sürede tabii ki hastanın ateş düşürücüsünü, rahatlatıcı boğaz, öksürükle ilgili diğer ilaç tedavilerini, tedbirlerini, önlemleri alıyoruz. Ama bu 3 gün içerisinde sonuç pozitif çıkarsa tabii ki antibiyotik veriyoruz. Bu daha kesin bir sonuca götürüyor. Eğer ki çıkmazsa antibiyotik vermemeyi tercih ediyoruz. Çünkü aileler bizden genelde hocam antibiyotik, bir an önce iyileşsin, antibiyotik, hatta ağızdan değil iğne vurun hocam, bizim çocuk iğne vurmadan iyileşmez. Dolayısıyla bu testler de bizim elimizi güçlendiriyor. Bunun dışında özellikle 3 gün ateş düşmezse çocuklarda, 38 üzerinde verdiğimiz ateş düşürücülerine rağmen hala devam ediyorsa, şikayetleri devam ediyorsa kan tahlilleri yapıyoruz. Kan tahlillerinde kanda enfeksiyon değerlerinde yükseklik var mı yok mu, bunları da değerlendiriyoruz. Tabii ki bunlar da bize önemli bilgiler veriyor. Ona göre antibiyotik yazıp yazmama konusunda dikkatli davranıyoruz. Yoksa her gelen hastanın ateşi var, antibiyotik verip göndermemeye çalışıyoruz. Bu bizim için de önemli.
2: Şimdi hasta açısından düşününce bir an önce iyileşsin istiyor antibiyotikli, ama eğer lüzumsuz, gereksiz alınan antibiyotiğin nelere sebep olduğunu bilirse belki bu kadar çok talepkar olmayacaklar.
0: Tabii ya, şimdi şöyle, ya bizim kendi çocuğumuz da hasta alınıyor. Biz de tedirgin oluyoruz açıkçası. Ya biz kulak burun boğaz doktoruyuz ama çocuğumuz hastalığında biz de bazen böyle elimiz ayağımıza dolaşınca bir çocuk doktoruna götürüyoruz. Bir bakar mısınız diyoruz. Çünkü biz de tedirgin oluyoruz.
2: Evet,
0: ama ailelerin tedirgin olması normal ama çocukların ilaçsız bir şekilde nasıl rahatlatabiliriz öncesi, bunları ailelerin de iyi bilmesi gerekiyor. İlaçsız hastaya ne gibi önlemler alırız, ne gibi ateşini nasıl düşürebiliriz gibi.
2: Vücudun kendinin o hastalığı yenmesine fırsat tanımak gerekiyor.
0: Evet,
2: belki.
0: Evet. Burayı aileye iyi eğitim vermek gerekir veya onlara dikkat edilmesi gerekir.
2: Bu şikayetlerle gelen hastanın siz durumuna göre antibiyotik verip vermemeye karar veriyorsunuz ve bu şekilde tedavi başlamış oluyor. İlaçsız tedavide var mıdır ya da başka yaklaşımlar var mı tedavi şekilleri değerli hocam?
0: Tabii ki şimdi hasta olan çocuk ve yetişkin ayrı ayrı biraz değerlendirmemiz lazım. Ama mesela çocukları özellikle eğer ki hastalandıysa okula göndermemeyi veya kreşe göndermemeyi tavsiye ediyoruz. Çünkü o sadece okula veya kreşe gittiği zaman kendisi için değil başka çocuklar için de hastalık bulaştırıyor.
2: Risk oluşturuyor.
0: Dolayısıyla ailelerin mümkün mertebe göndermemelerini tavsiye ediyoruz. İkincisi yeterli uyku, dinlenme ve egzersiz önemli unsurlardan bir tanesi. Yani Özellikle yapılan çalışmalarda aktif yaşamın, yani egzersiz yapan bireylerin stres hormonlarının azaldığı, hastalığa daha az yakalandığı ortaya konmuş.
2: Bu egzersizi biraz daha açar mısınız?
0: Egzersizden kastettiğim

0: En baz alını söyleyeyim. En azından günde
1: yürüyüş.
0: 30-40 dakika bir yürüyüş. Yoksa insanlar şu an arabasına biniyor, işe gidiyor, işten çıkıyor, arabaya biniyor, eve geliyor.
1: Hep kapalı
0: neredeyse
1: mekanlarda,
0: kapalı
1: hareketsiz.
0: Mekanlarda ve dışarıda bir havada bir 5 dakika 10 dakika temiz havayı soluyacak bir zamanımız bile olmuyor. Yani dolayısıyla yani en bazalı egzersiz, ama onun dışında vakti varsa tabii ki spora zaman ayırması onun için çok daha güzel olacaktır. Ama uyku da çok önemli. Yani sürekli koşturma içerisinde olduğumuzdan dolayı belki uykuyu, kaliteli uyku uyuyamıyoruz.
1: Zihin dinlenemiyor, beden dinlenemiyor.
2: Dolayısıyla
1: uyku bizim yenilenmemizi mi sağlıyor?
0: Aynen öyle. Fiziksel ve duygusal olarak bizim yenilenmemizi sağlıyor. Dolayısıyla fiziksel ve duygusal gücü artırdığı hem yapılan çalışmalarla belli. Yani bunlar ilmi olarak da ispatlanmış şeyler. Yani bunlar özellikle stres hormonlarının düzenlenmesine yardımcı oluyor. Bizim daha huzurlu, daha dinç bir hayat sürmemizi sağlıyor doğru, yeterli uyku. Dolayısıyla uykudan fedakarlık yapmamak lazım. Çok şey yapmadığı sürece kaliteli ve yeterli uyku alması lazım. Hem çocuğun hem yetişkinlerin.
3: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Bu rahatsızlıklar uykusuzluğu da belki tetikliyor, ama öncesinde bu hastalığa yakalanmamak için de vücudun dinlenmesi ve kaliteli uyku alması gerekiyor.
0: Evet. Üçüncü bir konu, yani özellikle benim yanıma gelen hastalara soruyorum. Beslenme konusundan bahsedeceğim, ama bunun içerisinde su da önemli bir konu. Mesela yaşlılarımız çok su içmez. Bu kaç bardak su içiyorsunuz diye sorduğumda neredeyse 1-2 bardak. Bazen onu bile unutuyorlar. Sadece çay gibi sıvılar aldığını söylüyorlar. Dolayısıyla çocuğun da mesela biz mesela suluk koyuyoruz, çocuk su ne kadar alıyor, bunları az çok takip etmek lazım. Çocuk su istemese bile bazen çocuğa içirmek gerekir. Çünkü koşuyorlar, terliyorlar, su kaybediyorlar. Yani su vücudumuzda olmazsa olmazlardan bir tanesi. Dolayısıyla su çok önemli.
1: Az içtikçe acaba vücutta mı alışıyor az içmek tekrarını istemiyor? Belki içtikçe içmek gerekiyor.
0: Evet.
1: Bu yüzden de yaşlılara özellikle evdekiler zaman zaman su ikram edebilirler. Hem
0: aynen,
1: sevaba giderler.
0: Aynen.
1: Hem de sağlık
0: çok
1: açısından
0: güzel söylediniz.
1: Katkı sağlarlar.
0: Özellikle taze sıkılmış meyve suları. Bunlar çok aşırı, özellikle kibarda çok geçmesini istemiyoruz. Çünkü onların içerisinde şeker olduğu için bir yükleme olmasın diye. Taze sıkılmış meyve suları çocuklara, özellikle kış zamanı geldi. Şimdi portakal, havuç, mandalina gibi meyvelerimiz, sebzelerimiz var. Bunlardan güzel karışımlar hazırlanabilir, bunlar içirilebilir. Beslenmelerde çorba, bence hele anne çorbaları özellikle çok önemli.
1: Şifadır.
0: Yani hasta olan, yanımıza gelen hastaların birçoğuna bakıyoruz. Öğrenci mesela.
1: Annelerinden uzak.
0: Evet, yani sıcak çorba bence çok önemli. Ben sıcak çorbanın özellikle tavuk suyu, işte tarhana çorbası gibi baharatlı bazı çorbaların çok iyi geldiğini düşünüyorum. İçerisine sarımsak, soğan katıldığı zaman bunların birçok antibiyotik gibi etkileri var. Dolayısıyla güzel, kaliteli beslenmek, dengeli beslenmek önemsiyoruz.
1: Anneler çocuklarını bu çorbalardan mahrum etmemeli ve çocuklar da buna talepkar olmalı, abur cubur yemekten uzak kalıp.
0: Evet. Dördüncüsü, burun temizliğinden bahsetmiştim. Yani 3 yaş altı çocuklarda özellikle hani sümkürmeyi çok bilmiyorlar. Birçoğunu biz damla damlatıp, serum, fizyolojik damlalar veya tuzlu su hazırlanıp çocukların burnuna damlatılabilir. Ve bu damlatıldıktan sonra burun aspiratör gibi bazı cihazlar satılıyor. Bunlarla temizlenebilir burunları. Yani burundaki o sekresyonların oradan uzaklaştırılması birçok açıdan çocuğa fayda sağlıyor veya yetişkinlere fayda sağlıyor. Çünkü eğer ki o sekresyonlar orada kaldığı sürece o patojenler de orada kalıyor ve kulak enfeksiyonuna, sinüzite, değişik sebeplere, hastalıklara sebep olabiliyor.
1: Peki ilaçsız önerileriniz var mıdır bu hastalıktan, hem korunmak için ya da ilk başlangıç safhasıysa atlatabilmek için?
0: Yani bunun dışında da el hijyenine dikkat edilmesini istiyoruz özellikle. Öksürürken ağız kapamayı tavsiye ediyoruz. Kalabalık ortamların havalandırılması, kreş ve işte diğer okullar gibi havalandırmak çok önemli. Mevsimine uygun giyinmek bu tavsiyelerimizin içerisinde. Hasta çocuk okula gönderilmemesini tavsiye ediyoruz. Yanlarında sigara içilmemesini tavsiye ediyoruz. Ve bunun dışında da bitkisel çaylar veya karışımlar yapılabilir. Zencefil, bal, limon. Yani bunlar gerçekten çoğu zaman özellikle viral enfeksiyonlarda semptomları rahatlatmada, boğazı yumuşatmada, öksürüğü azaltmada çok faydalı oluyor. Dolayısıyla bunları da çok tavsiye ediyorum. Bunları belli çerçevede aşırıya kaçmadan bunların kullanılmasında fayda var.
3: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Özellikle uygun giyimden de bahsettiniz. Çocuklar çoğunlukla üşümekten ziyade çok terlemekten galiba daha çabuk
0: bazen
1: hasta oluyor.
0: Bazen şöyle oluyor. Şimdi biz çocuğumuzu da kreşe gönderdiğimiz için bazen şunun farkına varıyoruz. Biz çocuğu giyindiriyoruz. Eğer ki çocuk çok giyinildiği zaman kapalı ortamda koşup koşup terleyip soğuyor, terleyip soğuyor. Yani dolayısıyla bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Yani terlemeye başladığı an, koşturduğu zaman belki daha ince ama dışarı çıktığı zaman, soğuğa çıktığı zaman da hemen onu daha kalın giyindirmekte fayda var.
1: Ortamına göre onun takibi yapılmalı. Gerekirse öğretmenleri aynen. tarafından küçükse aynen, çocuklar. Aynen. Yetişkinler de kendisini kontrol etmeli. Artık.
0: Evet.
1: Yani son olarak varsa ilave edeceğiniz değerli hocam tavsiyeleriniz dinleyicilerimize bununla bitirmiş olalım.
0: Bir de şöyle bir hasta grubumuz var, onu da kısaca bahsetmek isteriz. Doktor ilaç yazıyor ama hastalar doğru kullanmıyor. Burası da önemli. Sadece bizim ilaç yazmamız da yetmiyor. Yani ailelerin ilaçlarını yeterli kullanması. Bazen iki gün veriyorlar. Hasta biraz iyileşiyor, bırakıyor. Yani bu sefer antibiyotiğe karşı direnç gelişiyor. Daha sonra o antibiyotik de onlara fayda sağlamıyor. Dolayısıyla yani ailelerin çocuklarının kulağı aktığı zaman, burnu aktığı zaman, ciddi solunum yolu enfeksiyonu durumları olduğu zaman bunu ihmal etmemelerini öneriyoruz. Çok ciddi ateş yükselmiyorsa, 38 derecenin üzerinde çok ateşi olmuyorsa, yani daha çok evde kendi yöntemleriyle ateş düşürücülerle belki takip edilebilir, sabır edilebilir. Çünkü bir hafta 10 günlük bir süreç. Hani doktora götürdüğünüz zaman biz elimizde sihirli bir değnek yok hemen iyileştirmek için. Çünkü aileler hemen iyileşmesini bekliyorlar. Beslenmesine dikkat etmek, çocuk iyi biçiyorsa, yani hareketliyse, yani çok endişe edecek bir durum değildir yani. Biraz öksürüğü olur. Hastalanmalarından korkmamalarını, çünkü hastalandıkları zaman çocuklar o bakterilere karşı bir anlamda savaş açıyorlar ve kuvvetleniyorlar. Onların vücutlarında onlara karşı artık bir antikor oluşuyor ve bunlar her hastalıkla karşılaştığında bir anlamda güçleniyorlar.
1: Bir savaşçı yetiştirmiş oluyorlar bir nevi.
0: Dolayısıyla hastalanmalarından korkmamaları, yani çok sorun teşkil edecek durumlarda da tabii ki bir doktora götürmelerini öneriyoruz. Doktorun önerileri doğrultusunda ilaç kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Yani rastgele ilaç kullanmalarını da istemiyoruz. Şimdi doğru tedavi edilmeyen, özellikle beta hemolitik grubu bakterilerle enfekte olan çocuklarda, bu bademcik enfeksiyonların sonrasında böbrekler bazen etkilenebiliyor. Kalp romatizmasına dönüşebiliyor veya eklemleri tutabiliyor bu hastalıklar. Dolayısıyla hani ihmal edilmemesi gereken noktalar, hangi hastaya antibiyotik verelim, hangi hastaya vermeyelim, doğru karar verip ve hastayı tedavi etmeyip takip etmemiz gerekiyor. Yani ailelerin bu yüzden ya bir grip, nezle veya boğaz ağrısı geçer mantığıyla değil de bir sorun olduğunda gerçekten doktor tavsiyelerine uyarak hareket etmesini bekliyoruz.
1: Evet.
0: Bunları
1: önemsiyoruz.
0: Önemsiyoruz.
1: Evet. Tekrar çok teşekkür ederiz. Çok önemli bilgiler paylaştınız değerli hocam. Sağ olun, var olun.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Sayın Fuat Sofuoğlu'nu ağırladık. Yeniden birlikte olmayı diliyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz. Selametle kalınız.
3: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz.
2: Farkında ol. Akra dinle.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, imkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

Allahu Teala Hazretleri kulları muhakeme edecek, muhasebe edecek. Efendim, herkes böyle sevabım nereden çok olur diye ona çare arayacak. Ne yapayım da acaba sevabımı arttırayım, ne yapayım da cehennemden kurtulayım, ne yapayım da hesabımı doğrultayım da cennete gireyim diye çare arayacak. Bu arada diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet gününde bir kul öteki kulu yakalayacak, diyecek ki ya Rabbi bu bana dünyada zulmetti, bundan benim hakkımı al, bunda benim hakkım var, al bu hakkımı. Allah-u Teala Hazretleri sen bu kardeşine zulmetmişsin, ver bunun hakkını buyuracak. O kul da diyecek ki ya Rabbi verdim verdim hiçbir şeyim kalmadı. Hiçbir sevabım kalmadı. Yok verecek bir şeyim diyecek. Allah-u Teala Hazretleri diyecek ki hak isteyen kula, bak bu kardeşinin başkalarına da zulmü olmuş anlaşılan. Elinde hiç sevap kalmamış. Sana verecek bir şey yokmuş. Öyleyse benim günahlarımdan yüklensin ya Rabbi diyecek. Yüklensin benim günahlarım, biraz hafiflesin. Ben biraz hesabımı doğrultayım. Yüklensin diyecek. Bunu söyleyince Peygamber Efendimiz ağladı. İşte o gün böyle gündür diye ağladı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O öyle günahlarımı yüklensin deyince Allahu Teala Hazretleri buyuracak ki başını kaldır. Demek ki Rabbinin huzurunda diz çökmüş, başını kaldırmaya takati yok insanoğlunun. Hesap kolay mı? Başını kaldır kulum diyecek. Başını kaldırınca o kul cennetin köşklerini görecek. Ama etrafı, kenarları incilerle bezenmiş, kıymetli taşlarla bezenmiş köşklerini görecek. Diyecek ki, ya Rabbi bu köşkler kimin? Hangi peygamberin, hangi şehidin, hangi mübarek insanın? Diyecek ki Allahu Teala Hazretleri, hayır değil, parasını verenin. Ya Rabbi kim bunun parasını verebilir? Kim bunun parasına takat getirebilir? Sen verebilirsin. Nasıl verebilirim ya Rabbi diyecek. Kardeşini affedenlere vel afine aninnas, insanları affedenlere bu köşkler deyince o köşklerin güzelliğinden, ona hayranlığından, ona rağbetinden, o iştiyakından diyecek ki bu kardeşimi affettim ya Rabbi. Affettim, hakkımı istemiyorum. Affettim ya Rabbi diyecek. O köşklere gitmek için hızlı hızlı giderken Allahu Teala Hazretleri diyecek ki dur, nereye gidiyorsun? Bak sen affettiğin için bu kardeşin de cehenneme düşmekten kurtuldu. Tut onun elinden de cennete beraber gidin diyecek. Tut onun elinden de cennete beraber gidin diyecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada diyor ki, ey Nas, Allah'tan korkun. Bak Allah Teala Hazretleri iki Müslümanın arasını nasıl ıslah ediyor? İki dargın Müslümanı ahirette nasıl birbirlerine efendim dost haline getiriyor? Birisine köşkü gösteriyor, ötekisine affettiriyor, onun elinden tutturuyor, nasıl barıştırıyor? Siz de İnsanların arasını ıslah edin, birbirleriyle barıştırın diyor.

Gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 1.
1: Fatiha Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 7 ayettir. Kur'an-ı Kerim'in başlangıç suresi olduğu için açan anlamında Fatiha şeklinde anılmıştır. Aynı zamanda Ümmül Kitap, kitabın anası, özü, El Esas gibi adları da vardır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamdin, övme ve övülmenin her türlüsü alemlerin tek Rabbi Allah'adır. O Rahmandır. Dünyada bütün yaratıklara bol merhamet edendir, Rahim'dir. Ahirette yalnız müminlere acıyıp mağfiret edecek olandır. Din gününün, yani hesap ve karşılık görme gününün maliki, hükümranıdır. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz. Bizi doğru yola, İslam'a ilet, İslam ile yaşat. Kendilerine lütfundan nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Emirlerine asi olmuş ve gazaba uğramışların ve sapıtanların değil, ya Rabbi. Amin. Bakara Suresi. Medine döneminde nazil olmuştur. 286 ayettir. Yalnız 281. ayeti Mekke'de Veda Haccı'nda inmiştir. İsrailoğulları Hazreti Musa Tur Dağı'ndayken altınlardan yapılmış inek heykeline tapmışlardı. İçlerine sinmiş bu inek sevgisini, onun tapılan kutsal bir varlık olduğu düşüncesini ortadan kaldırmak ve yalnız Allah'a inançlarında samimi olduklarını göstermeleri için kesmeleri gereken bir inek, Bakara, sureye ad olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu öyle bir kitaptır ki, onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşamak, aykırı davranmaktan sakınmak isteyenlere doğru yolu gösteren, öğretendir. O, takva sahibi kimseler ki, gayba, Allah'a, meleklere, ahirete, vahye, Allah'ın takdirine inanırlar. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de gereken yerlere Allah için verirler. Yine onlar, hak katından sana indirilen Kur'an-ı Kerim'e ve senden evvel indirilenlerin asıllarına iman edip ahirete de kesinlikle inanırlar. İşte onlar, hem Rableri tarafından gösterilen dosdoğru yol üzere olan, hem de kurtuluşa, murada erenlerin ta kendileridir. Allah'ın birliğini, hakimiyetini ve Kur'an'ı dışlayıp küfre sapanlara gelince, şüphesiz ki onları başlarına gelecekle korkutup uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir. Üzülme. Bilesin ki onlar inanmazlar. Allah onların inkarcı niyet ve eylemlerinden dolayı kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerine de ilahi hakikatlere karşı perde inmiştir. Ve onlar için büyük bir azap vardır. İnsanların bir kısmı da münafıktırlar. Onlar kalpten inanmadıkları halde dilden Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Ve akıllarınca Allah'ı ve inananları aldatmaya çalışırlar. Halbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar da farkında bile olmazlar. Onların kalplerinde

bunun farkında değildirler. Yine onlara, gerçek mümin insanların iman ettiği gibi samimi olarak iman edin denildiği zaman, biz ille de o sefih, ahmak kimselerin inandığı gibi mi iman edelim? Bizimki bize yeter derler. İyi bilin ki asıl sefih olanlar kendileridir. Fakat bunu bilmezler. Ama münafıklar, Müslümanlıktan geçinenler, müminlere rastlayınca biz de sizin gibi iman ettik derler. Fakat kendi şeytan gibi olan yandaşlarıyla baş başa kaldıklarında, şüphe yok ki biz fikir ve ideolojide sizinle beraberiz. Biz sadece onlarla alay etmekteyiz derler. Allah da onların alaylarına mukabele eder, hak ettikleri karşılığı verir ve onlara azgınlıkları, isyanları içinde bir müddet mühlet verir. Onlar da bir ceza olarak şaşkınca bocalayıp dururlar. İşte onlar hidayete, doğru yola karşılık niyet ve tavırlarıyla kafirler safında yer alıp sapıklığı satın alan, tercih eden kimselerdir ki onların bu alışverişi kendilerine kar sağlamadığı gibi doğru yolu da bulamadılar. Onların, münafıkların durumu karanlık bir sahrada bir ateş tutuşturup aydınlanmak isteyen kimse gibidir ki o ateş yanıp da çevresini aydınlatınca faydalanmadılar. Allah da onların ışığını giderip kendilerini yine karanlıklar içinde görmez ve şaşkın olarak bıraktı. Onlar manen sağır, dilsiz ve kördürler. Artık onlar bulundukları sapıklıktan hakka dönemezler. Yahut onların durumu yoğun karanlıklar, gök gürlemesi ve şimşekler içinde gökten boşalan şiddetli bir yağmura tutulmuş kimsenin hali gibidir. Onlar yıldırımlardan ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah kafirleri ilim ve kudretiyle çepeçevre kuşatmıştır. O şimşek neredeyse gözlerini kapıp alıverecek. Onlara aydınlık verince ışığında biraz yürürler. Karanlık tekrar basınca da dikilip kalırlar. Allah dileseydi elbette onların işitmelerini ve görmelerini de giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye gücü yetendir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız. O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan, bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'den şüphe ediyorsanız, hadi siz de aynı nitelikte onun benzeri bir sure getirin. Eğer bu beşer sözüdür diye iddianızda samimiyseniz, Allah'tan başka bütün yardımcılarınızı da çağırın. Eğer bunu yapamazsanız, ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, yakıtı insanlar ve taşlar olan kâfirler için hazırlanmış ateşten sakının. Resulüm, iman eden, bir de salih amellerde bulunanlara, kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse, bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyecekler. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır ve onlar orada sürekli ebedi kalacaklardır. Muhakkak ki Allah hakikati

Açıklamak için bir sivrisineği ve hatta yaratılışta onun daha da ötesinde zayıf ve basit olanı misal getirmekten çekinmez. Artık iman edenler onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Küfre sapanlarsa zihinlerde şüphe uyandırmak için Allah bu misalle ne demek istedi derler. O bununla birçoğunun saptığını, birçoğunun da doğru yola geldiğini gösterir ve bununla ancak fasık olanları sapıklıkta bırakır. Onlar öyle fasık kimselerdir ki iman ettim, Müslüman oldum dedikleri halde Allah'a vermiş oldukları taahhüdü, teslimiyet ve itaat sözünü bozarlar. Hem de Allah'ın birleştirilmesini emrettiği akraba ve Müslümanlar, dinle ahlak ve dinle dünya işleri arasındaki ilişkileri, bağları keserler ve yeryüzünde Allah'ın emrine aykırı hareket ve uygulamalarla toplumda bozgunculuk yaparlar. İşte dünya ve ahirette ziyana uğrayanlar onlardır. Allah'a karşı nasıl olur da nankörlük yapar, küfre saparsınız? Halbuki sizler ölü, yok haldeydiniz de o sizi annenizin karnında can verip diriltti. Sonra ecelleriniz gelince yine sizleri öldürecek. Sonra haşr günü tekrar o sizi diriltecek. Sonra da hesabınız görülmek üzere ancak onun huzuruna döndürüleceksiniz. O Allah ki yeryüzünde ne varsa hepsini sizin faydalanıp ibret almanız için yarattı. Sonra iradesiyle göğe yönelip onları 7 kat gök olarak bir sistem üzere düzenledi. O her şeyi hakkıyla bilendir. Ey Resulüm! Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde hükümlerimi yerine getirecek bir halife, yetki ve yöneticiliğe elverişli insan yaratacağım demişti. Melekler de, ya Rab, biz seni hamd, övgüyle yüceltip ve seni bütün noksanlıklardan tenzih edip ulularken, orada senin emirlerini tutmayıp bozgunculuk çıkaracak ve kan akıtacak birisini mi yaratacaksın? Dediler. Allah da, şüphesiz ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim, dedi. Allah, yarattığı Adem'e, eşyaya ait bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere gösterip, hadi, görüşünüzde doğruysanız, onların isimlerini bana haber verin, dedi. Melekler de, ya Rabbi, seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. Her şeyi hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibi mutlaka o sensin sen, demişlerdi. Bunun üzerine Allah, ey Adem, eşyanın isimlerini onlara hemen haber ver, dedi. Adem de onların isimlerini onlara bildirince, Allah, ben size göklerin ve yerin gaybını, sırlarını, hikmetini bilirim. Ayrıca açıkladığınız ve gizlediğiniz her şeyi de bilirim, dememiş miydim, dedi. Hani biz meleklere, kudretim için Adem'e secde edin, demiştik de, iblis hariç hepsi hemen secde ettiler. O ise direndi, secde etmedi. Büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Yine dedik ki, ey Adem, sen ve eşin Havva cennette kalın. Dilediğiniz yerde oradakilerden, nimetlerinden bol bol yiyin. Yalnız şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa kendisine yazık edenlerden olursunuz. Derken, şeytan onları, cennette ebedi kalırsınız aldatmacasıyla o ağaçtakinden yedirdi ve ikisinin ayağını kaydırıp içinde bulundukları yerden cennetten çıkarmayı sağladı. Biz de hadi şeytana uymakla birbirinizin düşmanı olarak
hepiniz yeryüzüne inin.

sizin için bir vakte, ömrünüzün sonuna kadar yeryüzünde ikamet etme ve faydalanma, geçiminizi sağlama imkanı vardır, dedik. Bunun üzerine Adem, Rabbinden aldığı bir takım kelimeleri belledi, öğrendi ve onlarla ona tevbe etti, yalvardı. O da onun tevbesini kabul etti. Şüphesiz o, samimi dua ve kesin yapılan tevbeyi çokça kabul edendir, çok acıyandır. Biz bundan önce de onlara, hepiniz Adem, zevcesi ve şeytan, oradan, cennetten inin. Eğer benden size ve neslinize bir hidayet, peygamberlik, kitap gelir de kim hidayetime, rehberime tabi olursa artık onlara hiçbir endişe yoktur ve onlar bir üzüntü de duymayacaklardır, demiştik. O küfre sapanlar ve ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemlik olanlardır. Onlar orada sürekli kalacaklardır. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın, şükredin. Bana iman ve itaat hususunda verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size cennetle ilgili vaat ettiklerimi vereyim. Yalnız benden korkun. Ve yanınızdaki Tevrat'ın aslını tasdik edici olarak indirdiğim Kur'an'a iman edin, ona inanmayanların ilki siz olmayın. Benim ayetlerimi az bir bedele, dünyalık karşılığa satmayın ve ancak benim emrime uygun yaşayın ve yalnız benden, benim azabımdan korkun. Hakkı, gerçeği batılla bulayıp örtüp de bile bile hakkı gizlemeyin. Hakkın üstüne örttüğünüz batılı hak diye göstermeyin. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin ve rükû eden müminlerle birlikte rükû edin. Siz kitabı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutup da diğer insanlara iyilik yapmalarını ve takvayı mı emrediyorsunuz? Bunun çirkin olduğunu hiç düşünmüyor musunuz? Ey Müslümanlar! Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bu şekilde yardım istemek Allah'a gönülden saygı duyanlardan başkasına zor ve ağır gelir. Onlar mutlaka Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini bilirler de namazlarını yüksünmeden huşu içinde kılarlar. Ey İsrailoğulları! Size bağışladığım bunca nimetimi ve bir de vaktiyle tevhid inancında olmanız dolayısıyla insanlar arasından sizin o zamanki ecdadınızı tercih ettiğimi, üstün kıldığımı hatırlayın. Artık öyle bir günden korkun ki o günde azaptan kurtulmak için hiçbir kimse bir başkası yerine bir şey ödeyemez. Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseden şefaat kabul olunmaz. Hiç kimseden bedel, fidye de alınmaz. Ve Kur'an geldiği halde ona inanmayanlara yardım da edilmez. Ey İsrailoğulları! Yine hatırlayın ki vaktiyle doğan erkek çocuklarınızı boğazlayıp kızlarınızı hayatta bırakarak size azabın, işkencenin en şiddetlisini reva gören Firavun ve soyundan sizi kurtarmıştık. Bu size reva görülenler sizin için Rabbinizden büyük bir imtihandı. Hani sizin için Kızıldeniz'i yarıp sizi geçirerek işkenceli hayattan kurtarmış, Firavun ve soyunu, adamlarını da siz bakıp dururken gözlerinizin önünde boğmuştuk. Hani Musa'ya 40 gece Tur'da vahyetmek için söz vermiştik. Sonra o Tur'a gidince onun arkasından siz kendinize yazık ederek buzağı bir tanrı edinmiştiniz. Sonra bu defa içten tevbe edince biz de belki şükredersiniz diye sizi affetmiştik. Yine hatırlayın ki biz
Musa'ya sapıklıktan kurtulup doğru yolu bulasınız diye Tur'da kitabı ve içinde Furkan'ı hak ile batılı ayıran hükümleri vermiştik. Hani Musa kavmine, ey kavmim, siz buzağı tanrı edinmekle kendinize yazık ettiniz. Hemen yaradanınıza tevbe edin, değilse nefislerinizi öldürün. İşte böyle yapmanız her iki halde de yaradanınız katında sizin için daha hayırlıdır demişti. Böylece Allah da tevbelerinizi kabul etsin. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir, çok merhametlidir. Yine vaktiyle siz, ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayacağız demiştiniz. O sırada sizi yıldırımın dehşeti çarpıvermişti ve siz de serilip kımıldayamayacak bir halde baka kalmıştınız. Sonra şükredesiniz diye ölüm halinizin ardından sizi yine diriltmiştik. Ve Tih çölünde, Sina'da güneşten korunasınız diye beyaz bulutları üzerinize gölge yaptık. Size kudret helvasıyla bıldırcın kuşu da indirdik. Size verdiğimiz bu güzel, helal rızıklardan yiyin dedik. Ama onlar nankörlük edip itaat etmemekle bize değil, fakat kendi kendilerine zulmediyorlardı. Hani o Tih çölünden çıktıktan sonra şu kasabaya girin, orada istediğiniz yerden dilediğinizi bol bol yiyin. Şükür secdesi ederek kapıdan girin ve ya Rabbi, hıtta, affet bizi deyin ki biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. Zira biz ihsan edenlere, iyilik ve itaatte bulunanlara karşılığını artıracağız demiştik. Fakat nefislerine zulmedenler, sözümüzü kendilerine söylenenden başka şekle çevirdiler. Biz de doğru yoldan sapmaları sebebiyle zulmedenlerin üzerine gökten bir azap indirdik. Hani vaktiyle Musa çölde susuz kalan kavmi için su aramıştı. Biz de asanı taşa vur demiştik. Hemen asayı taşa vurur vurmaz oradan kabileleri sayısınca 12 pınar fışkırdı. Herkes kendi su içeceği kaynağı bildi ve onlara Allah'ın rızkından yiyin, için. Yeryüzünde onun emirlerinin dışına çıkıp bozgunculuk yaparak kargaşa çıkarmayın dedik. Hani siz yine, ey Musa, biz artık bir tek kudret helvasıyla bıldırcın etinden yemeye asla tahammül edemeyeceğiz. Rabbine bizim için dua et de bize yerin bitirdiği sebze, salatalık, sarımsak, mercimek ve soğandan çıkarsın demiştiniz. Hazreti Musa da, daha iyi olanla daha aşağı olanı değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyleyse bir şehre, kasabaya inin, şüphesiz orada sizin için istediğiniz sebzeler vardır dedi. Onlar bu sabırsızlıklarından dolayı yine yoksulluğa, düşkünlüğe, aşağılığa maruz kaldılar. Allah'ın gazabına da uğradılar. Bu musibetlerin sebebi hem Allah'ın ayet, mucize ve açık belgelerini inkar etmeleri ve kimse peygamberleri öldürme hakları olmadığı halde peygamberlerinden Hazreti Zekeriya, Yahya ve Şaya'yı haksızlık yaparak öldürmelerinden hem de Allah'a isyan edip aşırı gitmelerindendir. Şüphesiz bütün iman edenlerle Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabilerden son din İslam'a göre veya İslam'dan önce Allah'a ve ahiret gününe inanıp da salih amel işleyenler var ya, artık onların mükafatı Rableri katındadır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. Hani ey Yahudiler, vaktiyle Tevrat'la amel edeceğinize dair sizden kesin söz almıştık. Sonra bu ahdi bozduğunuz için yeniden söz veresiniz diye tehdit olarak Tur'u, Tur Dağı'nı da

mucize olarak üzerinize yükseltip kaldırmıştık da, size verdiğimiz hükümlere kuvvetle sarılın ve içindekileri daima hatırlayın ki helakten ve azaptan sakınanlardan olabilirsiniz, demiştik. Bunun ardından söz verdikten sonra yine döndünüz. Eğer Allah'ın üzerinizde büyük lütfu ve merhameti olmasaydı, en büyük zarara uğrayanlardan olup yok olurdunuz. Cumartesi günü içinizden ibadet etmek yerine balık avlayarak haddi aşanları elbette bilmektesiniz. İşte onlara aşağılık birer maymun olun, dedik. İşte biz bunu, bu cezayı hem o zamandakilere, orada bulunanlara, hem sonradan geleceklere ibret, muttakilere Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınanlara da bir nasihat kıldık. Musa kavmine, Allah size mutlaka bir sığır kesmenizi emrediyor, demişti. Onlar, bizi alaya mı alıyorsun, dediler. Musa da, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım, dedi. Onlar, ey Musa, Rabbine bizim için dua et, ona sor da onun ne biçim bir sığır olduğunu bize açıklasın, dediler. Musa da, Allah buyuruyor ki, o ne çok yaşlı ne de körpe. Bunun arasında dinç bir sığırdır. Artık emredildiğiniz şeyi yapın, demişti. Onlar tekrar, Rabbine bizim için yalvar da onun renginin ne olduğunu bize açıklasın, dediler. Musa, o Rabbim, rengi bakanlara neşe, ferahlık veren sapsarı bir inektir, buyuruyor, dedi. Yine, bizim için Rabbine dua et de onun mahiyetinin nasıl olduğunu bize açıklasın. Çünkü bizce sığırlar birbirine karıştı. Eğer Allah dilerse biz emredileni yapmakta elbette doğruya erişmiş oluruz, dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim buyuruyor ki, o henüz toprağa sürmek ve ekin sulamak için boyunduruk altına girmemiş, hiç alacası olmayan, serbest dolaşan, kusursuz bir sığırdır. İsrailoğulları, şimdi Rabbinden gerçeği getirdin, deyip hemen o ineği bulup boğazladılar. Emre derhal itaat etmeleri gerekirken, isteklerini çoğaltmaları sebebiyle, neredeyse cayıp bunu yapmayacaklardı. Ey İsrailoğulları! Hani siz bir kişiyi öldürmüştünüz de, onun katil zanlısı hakkında atışmış, suçu birbirinize atmıştınız. Allah ise gizlediğiniz şeyi açığa çıkarandır. İşte bunun için biz kesilen sığırın bir parçasıyla ona o öldürülen adama vurun, demiştik. Onlar da vurunca ölü dirilip katilini söylemişti. İşte Allah tıpkı bunun gibi ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size ayetlerini, kudretini açıklayan delil ve mucizeleri bu şekilde gösterir. Sonra bunun ardından ibret alıp samimi inanmanız gerekirken kalpleriniz yine katılaştı. Taş gibi, belki de ondan daha katı oldu. Çünkü taşlardan öylesi var ki içinden nehirler fışkırır. Öylesi de vardır ki çatlar da ondan su çıkar. Yine öylesi vardır ki Allah korkusundan dağdan yuvarlanıp aşağı iner. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey müminler! Yine de Yahudilerin size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Halbuki onlardan bazıları vardı ki Allah'ın kelamı olan tahrif edilmemiş Tevrat'ını dinlerlerdi de onu anladıktan sonra bile bile tahrif eder, bozup değiştirirlerdi. O Yahudilerden olan münafıklar iman edenlerle karşılaştıkları zaman biz de iman ettik. Sen Tevrat'ta müjdelenen peygambersin, derlerdi. Birbirleriyle tenhada baş başa kaldıkları zamansa Yahudilerin ileri gelenleri bunlara Allah'ın size açıkladıklarını
yani Tevrat'ta bildirdiği Hazreti Muhammed'e ait özellikleri Rabbiniz katında sizin aleyhinize delil getirsinler diye mi onlara söyleyip duruyorsunuz? Buna aklınız ermiyor mu? Derler. Onlar bilmiyorlar mı ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da hepsini bilmektedir. Onlardan bir kısmının da okuyup yazması yoktur. Kitabı, Tevrat'ı bilmezler. Bildikleri ancak reislerinin anlattıkları bir sürü hayali uydurmalardır ve onlar ancak zan ve tahminde bulunuyorlar. Kitabı elleriyle yazıp sonra da az bir değere dünyalık menfaate satabilmek için bu Allah katındandır diyenlerin vay haline. Ellerinin tasnif ederek uydurup yazdığı şeylerden dolayı vay başlarına gelenlere. Vay şu uydurdukları şeylerle elde ettikleri haksız kazançları yüzünden onların haline. O Yahudiler, ateş bize sayılı günler, atalarımızın buzağa taptığı 40 gün dışında asla dokunmayacak dediler. De ki, Allah'tan bu hususta bir söz mü aldınız? Böyleyse Allah verdiği sözden asla dönmez. Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Hayır, iş böyle değil. Kim büyük bir kötülük işler de şirk olan bu günahı, kendi benliğini çepeçevre kuşatırsa, işte onlar ateş ehlidirler. Orada devamlı kalacaklardır. İman edip salih amel işleyen kimselerse cennet ehlidirler. İşte onlar orada ebedi kalacaklardır. Hani vaktiyle İsrail oğullarından Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara güzel davranıp iyilik edin. Hem de insanlara güzel söz söyleyin, namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin diye emretmiş, sağlam söz almıştık. Bu sözden sonra sizin pek azınız hariç hepiniz döndünüz. Sizler zaten yüz çeviren döneklersiniz. Yine bir zamanlar birbirinizin kanlarını dökmeyeceksiniz. Birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız diye siz Yahudilerden kesin söz almıştık. Sonra siz de kabul etmiştiniz. Ve halen Tevrat da buna şehadet etmekte, görmektesiniz. Sonra siz öyle kimselersiniz ki bu sözünüze rağmen yine kendinizi, birbirinizi öldürüyor, içinizden bir grubu yurtlarından çıkarıyor, onlara karşı günah ve düşmanlık yapmakta birleşip yardımlaşıyorsunuz. Onları yurtlarından çıkarmak size haram kılındığı halde hem aranızda savaşıyor hem de size esir düşerlerse karşılıklı fidye alışverişi yapıp onları kurtarıyorsunuz. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp geri kalanını inkar mı ediyorsunuz? İşte içinizden bunu yapanların cezası dünya hayatında aşağılık ve rezil olmaktan başka bir şey değildir. Kıyamet gününde de azabın en şiddetlisine çarptırılacaklardır. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. İşte onlar ahirete karşılık dünya hayatını satın almış, tercih etmiş kimselerdir. Bu yüzden onların azabı hafifletilmez. Onlara asla yardım da edilmez. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik. Ondan sonra da aynı tevhid esasında peygamberlerle onu izlettik. Meryem oğlu İsa'ya açık deliller, mucizeler verdik ve onu Ruhul Kudüs, Cibril ile destekledik. Fakat her ne zaman bir peygamber size nefsinizin hoşlanmadığı bir şeyi getirdiyse büyüklük taslamadınız mı? Kimini yalanladınız, kimini de öldürdünüz. Yahudiler, Kur'an'ı dinlememek ve kabul etmemek hususunda peygamberle alay ederek kalplerimiz yalanlamıştır.

bilgiye doymuş olup başka bilgilere perdeli, kapalıdır dediler. Hayır, küfür ve isyanları yüzünden Allah onları lanetlemiştir. Bunun için onların ancak çok azı inanır. Yahudiler, daha önce kafirlere, müşrik Araplara karşı zafer kazanmak üzere yardım isteyip dururlarken, onlara Allah katından yanlarında olan Tevrat'ın aslını doğrulayan bir kitap ve geleceğini Tevrat'tan bildikleri, gelmesi için dua ettikleri peygamber gelince, bu İsmail oğullarından diye onu inkar ettiler, kafir oldular. Artık Allah'ın laneti bütün inkarcılar, kafirler üzerinedir. Allah'ın kullarından dilediğine lütfuyla kitap ve peygamberlik ihsan etmesini kıskanarak, Allah'ın indirdiğini Kur'an'ı inkar etmeye karşılık, kendilerini, benliklerini, nefislerini satmaları ne kötü bir şeydir. Bundan dolayı gazap üstüne gazaba çarptırıldılar. Kafirler ve inkarcılar için utanç verici ve alçaltıcı bir azap vardır. Onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a iman edin denildiği zaman, biz yalnız bize indirilen Tevrat'a inanırız derler ve ondan başkasını da inkar ederler. Halbuki o Kur'an, beraberlerinde olan Tevrat'ın aslını tasdik eden bir gerçektir. Resulüm, de ki, eğer gerçekten inanıyorduysanız, niçin daha önce Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz? Andolsun ki Musa size açık deliller ve mucizeler getirdi. Sonra onun ardından o Tur'a, Sina dağına gittikten sonra siz kendinize yazık ederek buzağı görsel tanrı edindiniz, ona taptınız. Vaktiyle Tur dağını bulut gibi tepenize dikmiş ve sizden kesin söz almıştık. Size verdiğimiz kitaba kuvvetle yapışın, ahkamına sarılın ve dinleyip itaat edin demiştik. Onlar da dinledik ve fakat içimizden karşı geldik dediler. Çünkü küfürleri yüzünden buzağı sevgisi kalplerine işledi. Resulüm, de ki, eğer inanan kimselerseniz biliniz ki buzağa tapmayı hoş görmekle bozulmuş olan bu inancınızın size emrettiği şey ne kötüdür. Resulüm, onlara de ki, eğer ahiret yurdu, cennet, sizin dediğiniz gibi Allah katında diğer insanlara değil de sadece size mahsussa ve bu iddianızın doğru olduğunu düşünüyorsanız, hadi ölümü temenni edin ki cennete çabucak kavuşasınız. Oysa onlar, daha önce kendilerinin işledikleri günahlar yüzünden asla bunu dilemeyecekler. Allah zalimleri hakkıyla bilendir. Andolsun ki onları, Yahudileri bu dünya hayatına karşı insanların en düşkünü olarak bulursun. Hatta müşriklerden bile düşkündürler. Onların her biri 1000 yıl yaşatılmayı ister. Oysa bunca süre yaşatılması onu azaptan uzaklaştıracak değildir. Allah onların yapmakta oldukları şeyleri eksiksiz görendir. Resulüm, de ki, kim Cebrail'e düşmansa bilsin ki hem senden evvelki kitapları aslen tasdik edici, hem de müminler için yol gösterici ve müjdeci olarak onu, Kur'an'ı Allah'ın izniyle senin kalbine o Cebrail indirmiştir. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olup kafir olursa, Allah da kafirlerin düşmanıdır. Andolsun ki biz sana apaçık her şeyi bildiren ayetler indirdik. Onları fasık, yoldan çıkmış olanlardan başkası inkar etmez. Yahudiler her ne zaman sağlam bir antlaşma yapmışlarsa yine içlerinden bir kısmı onu bozup atmadılar mı? Zaten onların çoğu inanmazlar. Allah tarafından onlara yanlarında

içinde olan kitabın aslını tasdik eden bir Resul gelince, o kitap verilenlerden bir kısmı Allah'ın kitabını sanki bilmiyormuş gibi arkalarına atıp sırt çevirmişlerdir. Yahudiler kitaplarından yüz çevirip sihirle meşgul oldukları için Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların ve şeytan ruhlu insanların "bunu sihirle elde etti" şeklindeki uydurma sözlerine uydular. Halbuki Süleyman bir peygamber olarak mucize gösterdi. Onların iddia ettiği gibi sihir yaparak küfretmedi, nankör olmadı. Fakat o şeytanlar insanlara Babil'deki Harut ve Marut isimli iki meleğe indirilen, ilhamla bildirilen şeyi, yani sihri, büyüyü öğreterek kafir oldular. Halbuki onlar, o iki melek mucize ile sihrin farkını bildiriyor ve biz ancak bir imtihan için gönderilmişizdir. Sakın sihir yapıp da kafir olma demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Buna rağmen Yahudiler kadınla kocasının arasını ayıran şeyleri bunlardan öğreniyorlardı. Ama onlar Allah'ın izni olmaksızın onunla hiçbir kimseye zarar verecek değillerdi. Yine de onlar, o Yahudiler, kendilerine fayda sağlayacak olanı değil, zarar verici şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun ki onu satın alan veya satan için ahirette cennetten bir nasip olmadığını biliyorlardı. Onların sihir yapmayı benimsemekte kendilerini sattıkları şey ne kötü. Keşke bilselerdi. Eğer onlar Kur'an'a ve peygambere iman edip de günahlardan sakınsalardı, Allah katında kazanacakları sevap daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi. Ey iman edenler! Peygambere "Ra'ina, bizi gözet, güt" demeyin. Bize bak anlamında "Unzurna" deyin ve onu dinleyin. Küfre sapanlar için çok acıklı bir azap vardır. Ne ehli kitaptan kafirler, ne de müşrikler, Rabbinizden size herhangi bir hayır indirilmesini, bir zafer, bir mevki ve bir kazanç elde etmenizi isterler. Allah da rahmetini dilediği kimseye tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Biz herhangi bir ayeti nesheder veya onu unutturursak, ondan daha hayırlısını ya da onun benzerini getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin? Yine bilmez misin? Elbette bilirsin ki göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Bilin ki sizin için Allah'tan başka ne bir veli, dost ve koruyucu, ne de bir yardımcı vardır. Yoksa ey Müslümanlar, vaktiyle Musa'yı sorguya çektikleri gibi siz de peygamberinizi sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Kim imanı küfre değişirse muhakkak o dosdoğru yoldan sapmış olur. Ehli kitaptan birçoğu Kur'an'ın gelmesiyle gerçek kendilerine apaçık belli olduktan sonra içlerindeki kıskançlıktan dolayı imanınızdan sonra sizi küfre döndürmeyi arzu ederler. Ey Müslümanlar! Savaş, cizye ve benzeri şeylerde Allah'ın emri gelinceye kadar şimdilik onları affedin ve hoş görün. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Hayır işlerden kendiniz için önden ne yapıp gönderirseniz Allah katında onu bulacaksınız. Allah yaptıklarınızı şüphesiz görendir. Yahudi veya Hristiyan olanlardan her biri "bizden başkası asla cennete girmeyecektir" dediler. Bu onların kuruntularıdır. Resulüm de ki, eğer doğru söyleyen kimselerseniz delilinizi getirin. Hayır, öyle değil. Kim muhsin olarak, iyilik ederek, işini güzel yaparak, özünü Allah'a teslim edip şirk karıştırmadan
ona iman ve itaat ederse, onun mükafatı Rabbi katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir. Yahudiler, Hristiyanlar, dinde güvenilir bir temele dayanmamaktadır, dediler. Hristiyanlar da, Yahudilerin güvenilir bir temeli yoktur, dediler. Halbuki hepsi de kendilerine indirilen kitabı güya okumaktadırlar. Böylece okuma bilmeyenler de onların sözlerinin aynısını tekrar ettiler. Artık Allah, kıyamet gününde kitaplarının dışına çıkarak ayrılığa düştükleri şey hakkında aralarında hükmünü ve karşılığını verecektir. Allah'ın mescitlerinde onun isminin anılmasını ve hükümlerinin yaşanır hale gelmesini isteyeni engelleyen ve o mescitlerin harap olmasına koşan, uğraşandan daha zalim kim vardır? Onların oralara istedikleri gibi değil, ancak korka korka girmeleri gerekir. Onlara dünyada rezillik, ahirette de büyük azap vardır. Doğu da, batı da, her yer yalnız Allah'ındır. Ancak namaz kılmak için kıbleyi araştırdıktan sonra hangi tarafa yönelirseniz Allah'ın yüzü razı olduğu kıble oradadır. Şüphesiz Allah rahmet ve nimeti geniş olandır ve O her şeyi bilir. Yahudi, Hristiyan ve müşrikler Allah çocuk edindi dediler ve kafir oldular. Haşa! O bundan uzak ve yücedir. Doğrusu göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmiştir. O göklerin ve yerin örneksiz yaratanıdır. O bir işin olmasını isterse O'na sadece ol der, O da hemen oluverir. Ehli kitap ve müşriklerden bir takım bilgi yoksunları, Allah senin peygamberliğin hakkında bizimle konuşmalı ya da bize bir ayet, mucize gelmeli değil miydi? Dediler. Onlardan öncekiler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Nasıl da kalpleri birbirine benzeşti. Biz kesin inanan kimseler için ayetleri apaçık gösterdik. Ey Muhammed! Doğrusu biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak Hak Kur'an ile gönderdik. Cehennemliklerden sen sorumlu değilsin. Sen onların milletlerine, dinlerine uyuncaya kadar Yahudi ve Hristiyanlar senden asla hoşnut olmayacaktır. Resulüm, onlara de ki, Allah'ın hidayeti olan İslam, doğru yolun ta kendisidir. Sana gelen bunca ilimden, Kur'an'dan sonra, eğer onların arzu ve heveslerine uyarsan, artık senin için Allah'tan yana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Kendilerine kitap verdiğimiz kimselerden, onu, Kur'an'ı hakkıyla okuyanlar var ya, işte onlar, ona gerçekten iman edenlerdir. Kim de onu inkar ederse, işte dünya ve ahirette en büyük zarara uğrayanlar onlardır. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi vaktiyle alemlere üstün tuttuğumu hatırlayın. Öyle bir günden sakınıp korkun ki, o gün hiç kimse kimseden yana bir şey ödeyemez. Azaptan kurtulması karşılığında kimseden fidye kabul olunmaz. Hiç kimseye şefaat, iltimas, kayırma da fayda vermez ve onlara yardım da edilmez. Hani Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle, emirlerle sınamış, o da onları hakkıyla yerine getirmişti. Allah da ona, ben seni insanlara imam, önder yapacağım buyurdu. İbrahim de, soyumdan da önderler yap ya Rabbi, dedi. O da, benim ahdim, nübüvvet sözüm, onların içinden zalim olanlara erişmez, onları içermez, buyurdu. Biz, beyti, Kâbe'yi insanlara sevap kazanmaları
ve birleşip bütünleşmeleri için toplantı ve

güven yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin, orada namaz kılın. İbrahim ve İsmail'e de ibadet kastıyla Kabe'yi tavaf edenler, itikafa çekilenler, rükû ve secde edenler için evimi tertemiz yapın diye emretmiştik. Hani o vakit İbrahim demişti ki, ya Rabbi, burasını emniyetli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri çeşitli mahsullerle rızıklandır. Cenab-ı Hak buyurdu ki, kafir olanı dahi yaşadığı müddetçe biraz faydalandırır, sonra onu nankörlüğü sebebiyle cehennem azabına uğratırım. Varacağı yerde ne kötüdür. Hani İbrahim, Beytullah'ın temellerini İsmail'le beraber yükseltirken şöyle dua etmişti. Ey Rabbimiz! Bizden yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz sen bizi hakkıyla işiten ve bilensin. Ey Rabbimiz! İkimizi de sana teslim olanlardan kıl. Soyumuzdan da sana boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir. Bize ibadet, yer ve usullerini göster. Kusurlarımızı affedip tevbemizi kabul buyur. Çünkü sen tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhamet edensin. Ey Rabbimiz! Onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek ve onları şirkten ve kötülükten arındıracak bir peygamber gönder. Şüphesiz sen aziz ve hakim, hüküm ve hikmet sahibisin. Kendini bilmeyen ahmaklardan başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Hakikat biz onu dünyada peygamberlik için seçtik. O ahirette de şüphesiz iyilerdendir. Rabbi ona hakka teslim ol buyurduğunda o da alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. İbrahim de bunu oğullarına tavsiye etti. Torunu Yakup da öyle yaptı ve ey oğullarım, şüphe yok ki Allah size dini İslam'ı seçti. Bundan böyle sizler ancak Müslümanlar olarak yaşayıp can verin dedi. Ey Yahudiler, yoksa Yakup'a ölüm geldiği zaman siz orada mı bulunuyordunuz? O zaman Yakup oğullarına, benden sonra neye ibadet edeceksiniz diye sormuş. Onlar da senin ilahın, babaların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan bir tek ilah Allah'a ibadet ederiz. Ve biz yalnız ona teslim olanlarız demişlerdi. İşte onlar İbrahim ve Yakup oğulları böyle bir ümmetti. Gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandığınız da sizedir. Siz onların yapmış olduklarından sorumlu değilsiniz. Onlar da Yahudiydi diyerek bir çıkar paya sağlamayınız. Bir de Yahudiler Müslümanlara Yahudi olun. Hristiyanlarsa Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Onlara de ki, hayır, biz küfür ve şirkten uzak kalıp bir tek Allah'a yönelen İbrahim'in Hanif dinine uyarız. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Ey müminler, onlara deyin ki biz Allah'a ve bize indirilene, Kur'an-ı Kerim'e, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilenlere, diğer peygamberlere, Rableri tarafından verilen kitap ve sayfalara iman ettik. Biz onların hiçbiri arasında inanç yönünden asla ayrım yapmayız. Biz ancak ona teslim olan Müslümanlarız. Eğer o Yahudi ve Hristiyanlar da sizin iman ettiğiniz gibi bütün esaslara iman ederlerse muhakkak doğru yolu bulmuş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse mutlaka onlar size karşı ayrılıkçılık ve düşmanlık

0: içindedirler. Onlara karşı Allah sana yeter. O hakkıyla işitendir, bilendir. De ki, biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak ona kulluk edenleriz. Onlara de ki, Allah hem bizim Rabbimiz hem sizin Rabbiniz olduğu halde siz onun hakkında bizimle münakaşa mı ediyorsunuz? Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz sizedir. Biz ona tam bir samimiyetle bağlıyız. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve onun torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah tarafından bilinen ve bildirilen bir şahitliği gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. İşte onlar böyle bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandığınız da sizedir. Siz onların yapmış olduklarından sorumlu değilsiniz. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 1'i dinlediniz.
2: Akra'da Sağduyulu Akıl Özel Söyleşilerinde yeni bir bölüm. Kur'an Penceresinden Sağduyu. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim, aklı selim olmayı nasıl tarif ediyor? Kalpler nasıl akleder? Akıl nimetinin farkındalığına dair ayet-i kerimelerden örneklerle Sağduyulu Akıl Özel Söyleşisi, Pazar 17.15'te Akra'da.

kendi dili yâre ulaştır. Bu bülbül inalanı o gül zâra ulaştır. Hasreti anın açtı nice yâre bu dilde. Mimare dili sen ana timara ulaştır. Bu aşıkı bir çareye kılsın medet artık. Guş ettir ana nalemi bu zara ulaştır. Gurbete düşüp oldum esiri gamı hicran. Bu gamleyi lütf ile o gam hara ulaştır. Firkat oduna yakma bu canımı efendim. Ol varisi yekta, Ahmet-i Muhtar'a ulaştır. Ben deliye şayeste kıl anın kapısına. Rahmeyli yüben, ol deri dildara ulaştır. Matlubunu ver hürmetine, İmam-ül Haremeyn'in.

gönülden başka bir sevda çıkarsa, mekana masadı aksa gönüldür. Anı bir kimse taş vurup yıkarsa, denir yık Kâbe'yi, yıkmak gönüldür. Rızayı Hakk'a ey can say edersen, tut anın daminin ki ta gönüldür. O bir sır küntü kenzin mahzenidir. O bir dür sureti mana gönüldür. Gönülde bir mekan tut, la mekan ol. Mekansız la mekan illa gönüldür. Bu ayı gün dahi encüm ne varsa, olara matlayı mecra gönüldür. Harim-i Kâbe kavseyni ev etna, ne kim varsa hulusiyya gönüldür.

ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun 3 ebeveyni vardır. Annesi, babası ve anne babasının arasındaki ilişki. Çocuk çünkü hayatı işte onların arasındaki ilişkisinden tanıyor. Anne babam bir problemle karşılaştıktan nasıl hallediyorlar? Bağırarak, çağırarak mı? Oturup konuşarak mı? Birbirlerini öperek sarılırlar mı? Hani oturup konuşurlar mı? Bir çay kahve içerken mi? Yoksa evde terlikler mi uçuşur? Yani bu o kadar önemli ki problem çözme yeteneği ya da duyguyu ifade etme yeteneği işte anne babayı modelleyerek oluyor. Bir. İkincisi çocuğumu hani nasıl yetiştiriyorum derken kendimize sormamız gereken sorular var. Bunların başında da ilk önce çocuğumu ne kadar iyi tanıyorum çok önemli. Yani çocuk neyi sever, neyi sevmez, ne onu sinirlendirir, ne onu üzer. Bunlar çok önemli. Kendini tanımak nasılsa çocuğunu tanımak da çok önemli. Sonrasında çocuğum hani beni kızdıran davranışını yaparken benim aklımdan ne geçiyor? Bu da çok önemli. Çocuk beni kızdırıyor ama benim aklımdan ne geçiyor? Yani bazı çocuklar mesela anne baba gelip diyor ki hocam bile isteye yapıyor.

0: beni acıtmak istiyor. Bakın bu bizim şablonumuz, çocuğun şablonu değil. Orada o sadece kendisini ifade ediyor ama biz oraya etiket yapıştırıyoruz. Bile isteği yapıyor. Yani orada bir hani kendimizle dönüp bakmak lazım. Oradaki davranış benim hangi duygumu tetikledi? Buna bakmak gerekiyor. Yani çocuğum bu davranışı yapınca eline ne geçiyor? Ben burada ona ne kadar yardımcı olabilirim? Ve bir de yine bu davranışını yaptığında neden ben bu kadar öfkeleniyorum? Bu çok önemli. Bunlara baksınlar ve yerinde zamanında sınır koysunlar. Hayır demeyi öğrensin çocuk. Duyguyu reddetmeyelim. Temel noktalar bunlar. Yani çünkü ilişki travması sadece ilişkisel olarak iyileşiyor. İlişkimiz varsa iyileşir o çocuk. Yani iletişimi koparmamak gerekiyor.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: In a heart made of tin and clay.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: men kâle ba'de salâtil cumu'ati ve huve kâidun kable en yekûme min meclisihi subhanallâhi ve bihamdihi subhanallâhil azîmi ve bihamdihi estağfirullah mi'ete merre gafarallahu lehu mi'ete elfi zembin ve livalideyhi erbaten ve işrine elfe zembin. İbn Abbas radıyallahu anh'ten Deylemi rivayet eylemiş bu hadisi şerifi. Gene Subhanallah ve bihamdihi ile ilgili bir hadisi şeriftir bu da. Deylemi Müsnedül Firdevs isimli hadis kitabında zikreylemiş. Bu hususta başka hadis-i şeriflerde vardır diyor. Şerhte hocamız Ahmet Ziyahattin Gümüşhanevi Hazretleri. Manasına geçiyoruz. Men kale her kim ki derse, ne zaman? Ba'de salatil cumuati. Cuma namazından sonra her kim derse ve hüve kaidun, nasıl bir halde? Oturmuşken. Kable en yekume min meclisihi, oturmuş olduğu toplantı yerinden, o cuma günü oturduğu o yerden kalkmadan daha, henüz daha oturmuş vaziyetteyken her kim derse, neyi, hangi sözü? Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azimi ve bihamdihi estağfurullah. İki defa tekrar ediliyor, subhanallahi azim kelimesi geliyor ikincide, sonunda da estağfurullah deniliyor. Yani aynı kapıya çıkan, manaları aynı olan şeyler, bunu 100 defa diyecek. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azimi ve bihamdihi, subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azimi ve bihamdihi, estağfurullah diye bunu 100 defa her kim söylerse cuma günü oturduğu yerden, o toplantı yerinden, meclisinden henüz kalkmadan, oturmuş vaziyetteyken daha efendim 100 defa bunu derse ne olur? Gafarallahu lehu, Allah onun için bağışlar, mağfiret eder. Mi'ete elfi zembin, 100 bin günah bağışlar. 100 bin günahını bağışlar. Veli valideyhi, ana ve babasına da erbaeten ve işrine elfi zembin, 24 bin günahını bağışlar. Kendisinin 100 bin günahı, anne ve babasının 24 bin günahını bağışlar Allah. Cuma namazının arkasından bu sözü söyleyen kimseye 100 defa. Neydi söz? Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azime ve bihamdihi, estağfirullah. Bu da İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş bir hadisi şerif. Manası tabii subhanallah, seni ya Rabbi her türlü noksandan tenzih ederim. Sen münezzehsin, paksin. Her türlü kemalat ile muttasıfsın. Her türlü noksandan münezzehsin, müberisin. Ve bihamdihi seni överim. Övebildiğimce her çeşit tarzda, her şekilde, her vesileyle seni överim. Subhanallahil azim, azamet sahibi, ulu Allah'ı efendim tesbih ederim. Ve bihamdihi ona hamdü sena ederim. Estağfirullah, Allah'tan günahlarımın affı mağfiretini dilerim. Mana bu. Yani Allah'ın